afiyeti için daha iyidir buyurdu. İsa aleyhisselam, din selameti için dünyadan az şeyle iktifa ediniz. Nitekim başkaları dünya selameti için dinden az bir şeyle iktifa ettiler buyurdu. İsa aleyhisselam yine bir defasında, ey karşılık almak için dünyayı isteyenler! Elinizi dünyadan çekerseniz çok karşılık bulursunuz ve ücretiniz artar buyurdu. Davud aleyhisselamın oğlu Süleyman aleyhisselam bir gün büyük bir ihtişamla gidiyordu. Havadaki kuşlar, periler, cinler hepsi hizmetindeydiler. Beni İsrail'den bir abide uğradı. Abid dedi ki, ey Davud'un aleyhisselam oğlu, Allahü Teala sana büyük memleket verdi. Süleyman aleyhisselam abide, ey abid, bir müminin amel defterindeki bir tesbih, Davud'un oğluna verilenden daha iyidir. Çünkü o tesbih kalır. Halbuki bana verilen memleket kalmaz buyurdu. Adem aleyhisselam şeytanın ivası ile yasak edilen meyveyi yiyince kazayı hacet icap etti. Kazayı hacet yapacak yer ararken Allahü Teala ona bir melek gönderdi. Melek Adem aleyhisselama ne arıyorsun dedi. Adem aleyhisselam karnımda olanı bir yere bırakmak isterim. Cennet yemeklerinde bu ağırlık yoktu. Yalnız bu meyvede vardır dedi. Melek, nereye bırakacağını sen söyle. Arşın üstüne mi, kürsinin üstüne mi, yoksa cennet ağaçlarının altına mı, yahut cennet ırmaklarına mı? Haydi şimdi sen dünyaya git. Zira dünya pislik yeridir dedi. Cebrail aleyhisselam, Nuh aleyhisselama, bu uzun ömrünle dünyayı nasıl buldun? Dedi. Nuh aleyhisselam şöyle cevap verdi. İki kapılı bir ev gibi buldum. Birinden girdim, diğerinden çıkıyorum. İsa aleyhisselama şöyle dediler. Bize bir şey öğret de onunla amel edelim. Ve yaptığımız bu amele karşılık Allahü Teala bizi sevsin. İsa aleyhisselam onlara, Allahü Teala'nın sizi sevmesini istiyorsanız dünyayı sevmeyiniz buyurdu. Dünya sevgisi üzerine büyüklerin sözleri. Dünyadan sana verilen her şey senden önce başkasına verilmişti. Senden sonra da başkasına verilir. Kalbini ona nasıl bağlarsın? Çünkü dünyadan nasibin kuşluk ve akşamdan fazla değildir. Bu kadar zaman için kendini helak etme. Bu kadar zaman için kendini helak etme. Dünyadan mümkün mertebe sakın. Ahirette her nimeti ye. Çünkü dünyanın sermayesi hava, kârı ise cehennemdir. Hükemadan biri. Dünya şeytanın dükkanıdır. Sana asılsa da, yalvarsa da, onun dükkanından bir şey alma. Yahya bin Muaz, dünya altından olsa, fakat geçici olsa, ahiret topraktan bir çömlek ve devamlı olsa, akıllı olanlara, devamlı olan çömleği, geçici olan altından çok sevmek vacip olurdu. Nerede kaldı ki çabuk kırılan çömlek dünya ve devamlı olan altın ahirettir. Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh. Dünyadan kaçınız. Duydum ki dünyayı büyük tutanı kıyamet günü tutarlar. Başının üstünden biri seslenir. Bu Allahü Teala'nın hakir gördüğü şeyi büyük tutan kimsedir. Ebu Hazım rahmetullahi aleyh. Dünyada herkes misafirdir.

yanındaki nimetler kendisine ödünç olarak verilmiştir. Misafirin gitmekten, ödünç verilenin de geri alınmaktan başka çaresi yoktur. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh: dünyayı ahirete sat ki her ikisinden de faydalanasın. Ahireti dünyaya satma ki her ikisini de elden çıkarırsın. Lokman Hekim. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle gönderdikleri zaman şeytanın askeri şeytana, insanlar arasına böyle büyük bir peygamber geldi dediler. Şeytan onlara, dünyayı seviyorlar mı dedi. Seviyorlar dediler. Şeytan, korkmayın, puta tapmasalar da ben onları dünya sevgisiyle öyle yaparım ki aldıkları, verdikleri ve sakladıkları hak üzere olmaz. Bütün kötülükler ve günahlar bu üçüne bağlıdır dedi. Ebu Ümame-i Bahili. Eğer bütün dünyayı helal ve hesapsız olarak bana verseler, sizin murdar ve leşten utandığınız gibi ondan utanırım. Fudeyl rahmetullahi aleyh. Tövbe ve ibadeti tehir eden kimse bir şey yapmıyor demektir. Nerede kaldı ki başkasına faydası olsun? Davud-u Tâi rahmetullahi aleyh. Dünyadan giden hiç kimse yoktur ki ölüm zamanında üç hasret boğazını tutmasın. Topladı, doymadı, umduğuna kavuşamadı, ahiret azığını gerektiği gibi hazırlamadı. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh. Eğer bir kimse bütün ömründe gündüzleri oruç tutsa, geceleri namaz kılsa, hac ve cihat farzlarını yerine getirse, haramlardan kaçınsa, fakat dünyayı büyük tutsa, kıyamette onun için bu Allahü Teala'nın hakir tuttuğunu büyük tutmuştur derler. Muhammed bin Münkedir rahmetullahi aleyh. Akıllı şu kimsedir ki işini bilir ve dünya elinden alınmadan önce kendisi dünyadan el çeker. Mezara girmeden önce kendine güzel bir mezar hazırlar. Allahü Teala'yı görmeden önce rızasını talep eder. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh. Dünya o kadar uğursuzdur ki onu istemek insanı Allahü Teala'yı istemekten meşgul ediyor. Ya ona kavuşanın hali nasıl olur? Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh. Kendini dünya ile dünyadan temizlemek isteyen ateşi samanla söndürene benzer. Bu ise çok zordur. Bekir bin Abdullah rahmetullahi aleyh. Dünya altı şeydir: yemek, içmek, koklamak, giymek, binecek ve evlenmek istemek. Yemeklerin en tatlısı baldır. Bal ise arının ağzındandır. En iyi içilecek şey sudur. Herkes bunda eşittir. En kıymetli giyecek ipektir. O da bir böceğin artığıdır. Kokuların en güzeli misktir. O da bir ceylanın kanıdır. Binilecek en iyi şey attır. Bütün yiğitler onun sırtında can verir. Kadın kendini en güzel şeylerle süsler. Sen ise ondan en çirkin şeyi istersin. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh. Ey insanlar! Sizi bir iş için yarattılar. Ona inanmıyorsanız kâfirsiniz. İnanıyor ve kolay tutuyorsanız, ehemmiyet vermiyorsanız ahmaksınız. Sizi ebedi olmak için yarattılar. Sizi ebedi olmak için yarattılar. Fakat bir evden başka eve göçersiniz. Ömer bin Abdülaziz
rahmetullahi aleyh, ilim ehlini nefsi nasıl dünyaya çağırır hayret ederim. Halbuki elde ettiği ilim sayesinde dünyaya sevgi beslemenin zararını bilir. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh, Allahü Teala'nın sevdiklerinin yolunda olmak ile dünyaya kıymet vermek, dünyaya düşkün olmak bir arada bulunmaz. Bu yolda bulunan bir kimsenin kalbinde dünyanın zerre kadar kıymeti bulunursa, yağdan kıl çıkması gibi kolayca bu yoldan çıkar. Allahü Teala'nın dostları dünyaya hiç kıymet vermezler. Onun için gam yemezler. Bütün dünyayı bir lokma haline getirip bir velinin ağzına koysan israf olmaz. İsraf Allahü Teala'nın rızasına muhalif sarf edilene denir. Allahü Teala dünyayı eliniz ile terk etmeyi değil, kalbiniz ile terk etmeyi ister ve beğenir. Abdullah Razi rahmetullahi aleyh. Dünyadan yüz çeviren kimse Allahü Teala'nın emrettiği işlerle meşgul olur. Abdullah Razi rahmetullahi aleyh. Bir kimse dünya talebine dalarsa zillete müptela olur. Abdurrahman Tafsunci rahmetullahi aleyh. Ne çıkar dünyayı dıştan atmaktan? Bir kimse dünyayı zahirde bütün gücüyle atıp çıktığı zaman kalbinden de atmalı. Dünyayı dıştan atan sevgisini de kalbine yerleştirirse ahiret ondan göç eder, yazık olur. Bu durumda ne dünyası kalır ne de ahireti. Abdurrahman Darani rahmetullahi aleyh. Dünya kendisini arayandan kaçar. Kendisinden kaçanı da arar. Kaçana kavuşunca yaralar. Kendisini arayıp bulanı da öldürür. Abdurrahman Darani rahmetullahi aleyh. Senin Mevla'dan alıkoydu ise dünya bir çöp de olsa dünyadır. Abdülaziz Bekkine rahmetullahi aleyh. Bu dünya hakiki mekan, devamlı ikamet edilecek ve yerleşilecek bir yer değildir. Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh. Dünyanın geçici lezzetleri uykuda görülen rüyalar gibidir. Dünyada isteğine, hedefine ulaştığını söylemek gerçek bir söz değildir. Asla kabul edilmez. Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh. Dünya sevinçleri alınan bir haberle bir anda bozulup hüzün ve kedere dönüverir. Öyleyse dünyaya karşı zahit ol. Haramlardan ve haram olması ihtimali olan şüphelilerden sakın. Ahirete hazırlıklı ol. Çünkü dünyaya doymayıp hırsla onun peşinden koşanlar aslında dünyanın köleleri ve hizmetçileridir. Dünyada mesut ve huzurlu olan kimse dünyaya köle olmayan alim ve takva sahibi kimsedir. Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh. Dünyanın iyiliği kötülüğü birbirine karışmıştır. Dünyayı her türlü kirlerden ve üzüntülerden arınmış olarak istesen bile şunu iyi bil ki dünya bunlar üzerine yaratılmıştır. Yani dünyanın tabiatı budur. Asla değişmez. Fakat insan dünyada Allahü Teala'nın emirlerine uyup yasaklarından sakınır ve bu hususta sabır gösterirse akibette sonsuz saadet ve mutluluğa kavuşur. Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh. Sakın dünyanın parlaklığına, cazibesine ve onun dışı tatlı, içi zehir olan hilelerine aldanma. Onun inci gibi görünen ön dişlerinin arkasında parçalayıcı dişler saklıdır.

Dünyanın sağ solu belli olmaz. Bakarsın bazen suda ateş parçası olsun ister. Bazen insana yapamayacağı şeyleri teklif eder. Böylece insan boyundan büyük işlere girer de helak olur gider. Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh. Dünya hayatı göçebelerin hayatına benzer. Öyleyse dünyaya muhabbet, dünyaya verilecek değer bu ölçü içinde olmalıdır. Abdülhakim Hüseyini rahmetullahi aleyh. Dünyaya sevgi ve arzuyla bakanın kalbinden Allahü Teala zühd ve yakin nurunu söküp atar. Ahmet bin Ebul Havari rahmetullahi aleyh. Dünyayı onu isteyenlere bırakmak, onlardan ve dünyadan yüz çevirmek akıllıların işidir. Ahmet bin Ebu Vert rahmetullahi aleyh. Dünya sevgisinden ve onun sevgisine tutulanlardan yüz çevirenleri yerdekiler ve göktekiler sever. Ahmet bin Ebu Vert rahmetullahi aleyh. Dünyanın sizi kandırıp evvelkileri düşürdüğü belaya sizi de düşürmemesi için izzet ve celal sahibi Allahü Teala'dan gücünüz yettiği kadar korkun. Bildiğinizle amel edin ve dikkatli olun. Ahmet bin Harp rahmetullahi aleyh. Himmet yardım kuşağını sıkı sıkıya beline sarmayan insan dünyaya meyil ve muhabbetten kurtulamaz. Allahü Teala yolunda gözyaşı dökerek ağlamadıkça Allahü Teala'ya ait ince sırlara kavuşamaz ve bu yolda ilerlemesi mümkün değildir. Ahmet Yesevi rahmetullahi aleyh. Akıllı ve uyanık kimseysen dünyaya gönül bağlama. Şeytan seni kandırıp dünyaya meylettirirse seni emri altına almış demektir. Bundan sonra felaketlerden felaketlere sürüklenirsin de hiç haberin olmaz. Ahmet Yesevi rahmetullahi aleyh. Gönlünde Allahü Teala'nın aşkını taşıyanlar dünya ile tamamen alakalarını kesmişlerdir. Halk içinde hak ile olurlar. Bir an Allahü Teala'yı unutmazlar. Ahmet Yesevi rahmetullahi aleyh. İnsanlar Allahü Teala'yı heves ve kolaylıkla ararlar. Halbuki dünyadan vazgeçmedikçe hakkı bulmak mümkün değildir. Ali Bender Sayrafi rahmetullahi aleyh. Bir gönülde ahiret zuhur edince dünya orada kaybolur. Zikri ilahi başlayınca da dünya ve ahireti içinde eritir, bitirir. Hakikat yönünden zikirler zikir olursa, işte o zaman ne kul kalır ne de zikir. Zikredilen kalır, bir de onun sıfatları. Ali Müzeyyen rahmetullahi aleyh. Dünya bir leştir. Ondan bir şey isteyen köpeklerle dalaşmaya dayanıklı olmalı. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh. Dünya bütün parçaları ile benim olsaydı, sonra Allahü Teala bana onları bırak çık emrini verseydi, hiç düşünmeden hepsini gönül hoşluğu ile bırakır çıkardım. Amir bin Abdullah Kays rahmetullahi aleyh. Allahü Teala bize haramlardan, şüphelilerden, hatta şüphelilere düşmemek için ihtiyatlı olup mübahların çoğundan sakınmayı emrediyor. Biz ise aşırı derecede dünyayı sever, ona bağlanırız. Bu günah olarak bize yeter. Bilal bin Sa'd rahmetullahi aleyh. Ey kardeş, bunu bil
ve içini dünya sevgisi ve şehvetinden

temizle. Allahü Teala'yı çok zikret. Kalbini iyice temizlediğin zaman Allahü Teala seni hikmetle konuşturur ve sen zamanın bir hakimi olursun. Fakat dünya sevgisi ve şehvetiyle birlikte hikmet sahibi olamazsın. Bişr-i Hafî rahmetullahi aleyh. Dünya sevgisi bir kalbe girdiği zaman o kalbi Allahü Teala'ya ibadet etmekten alıkoyar. Bündar bin Hüseyin Şirazi rahmetullahi aleyh. Allahü Teala dünyaya emretti ki: "Ey dünya, bana hizmet edene sen de hizmetçi ol. Senin peşinden koşana da zahmet, sıkıntı ver." Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh. Dünya mezbelelik gibidir. Hiçbir kıymeti yoktur. Bunun içindir ki sadık mümin dünyanın ne sevgisi ne buzuyla uğraşmaz. Ebu Abdullah Kureşi rahmetullahi aleyh. Kalbini dünyaya bağlama. Dünyevi alakaları kökünden sök ki üzerine serçe konmasın. Zira böyle ağaçta şeytanın yuvası bulundukça iblisin kuşları gelip oraya konarlar. Ebu Ali Dekkak rahmetullahi aleyh. Dünya bir an önce oradan çıkmakla güzel, cennet onu istemek ve orada devamlı kalmakla güzel olur. Ebu Said bin El Arabi rahmetullahi aleyh. Dünya bir derya, insanlar bu denizde bir yolcu, gemi takva, ahiret ise sahildir. Ebu Yakup Nehvecuri rahmetullahi aleyh. Kalbinde zerre kadar dünya sevgisi olan Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. Ebu Türab Nahşebi rahmetullahi aleyh. Dünya Allahü Teala'nın sevdiği kullarına haramdır. Ondan bir şeye nail olmak onlar için yasaktır. Ebu Muhammed Tüsteri rahmetullahi aleyh. Dünya senin bineğindir. Binebilirsen seni taşır. O sana yüklenecek olursa öldürür. Ebu Said Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh. Dünya çocukların oyuncağıdır. Hayaldir. Batıl bir rüyadır. Haraptır. Her şeyi bırak, Allahü Teala'ya dön. Fakirullah rahmetullahi aleyh. Dünyanın aldatıcı güzelliklerinin ve süslerinin peşinden koşmayın. Bunlar size sonunda acı getirir. Feridüddin Genci Şeker rahmetullahi aleyh. Dünya hükümdarlar için gelin, zahitler için aynadır. Hükümdarlar onunla güzelleşir, zahitler ise afetlerine bakarak ondan uzaklaşıp terk ederler. Hakim-i Tirmizi rahmetullahi aleyh. Gönlünde günahlar ve dünya sevgisi olanın kalbi nasıl parlar? Yahut nefs-i emmarenin arzularına göre hareket eden Allahü Teala'nın rızasını nasıl kazanır? Gaflet ve günahlardan temizlenmeden Allahü Teala'nın huzuruna girmeyi nasıl ister? Çirkin işlerinden tövbe etmeyen ince sırları anlamayı nasıl umar? İbn-i Ataullah rahmetullahi aleyh. Dünya Allahü Teala'nın evidir. Sahibinin izni olmadan bu evde tasarrufta bulunan hırsızdır. İbn-i Cevzi rahmetullahi aleyh. Dünyada zaruri işleri yapmakla ve zaruret miktarı meşgul olunmalıdır. Bütün gayreti ona sarf etmek akılsızlıktır. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh. Bir kimse Allahü Teala'nın bütün emirlerini yerine getirip kalbinde az bir dünya sevgisi bulunsa,

kıyamet günü herkesin huzurunda, "Bakın, bu filan oğlu filan kimsedir. Bu, Allahü Teala'nın kendisine sivrisineğin kanadı kadar kıymet vermediği dünyaya gönül verdi," diye nida edilir. Bu halden dolayı öyle mahcup olur ki, yüz etleri dökülecek gibi olur. Süfyan-ı Sevri, rahmetullahi aleyh. Dünya sevgisini terk etmek gayet zordur. Ama cennete kavuşmak için dünyayı terk etmek lazımdır. Yahya bin Muaz-ı Razi, rahmetullahi aleyh. Dünya sevgisi. Ebu Ali Dekkak Hazretlerinin tüccar bir talebesi vardı. Bu talebe bir gün hastalandı. Hocası ziyaretine gitti ve talebesine, "Nasıl hastalandınız?" diye sordu. Talebe, "Teheccüd, gece namazı için kalkmıştım. Abdest almaya hazırlanırken sırtımda bir sıcaklık hissettim. Bu sıcaklıkla birlikte şiddetli bir acı da belirdi. Hummaya yakalandım," dedi. Talebesini dinleyen Ebu Ali Dekkak, "Evladım, başı ağrıyan bir kimsenin ayağına ilaç sürmesiyle hastalığı iyi olmaz. Senin birinci vazifen, kalbinde bulunan dünya sevgisini çıkarıp atmaktır. Birinciyi bırakıp başkasını yapmaya kalkarsan, faydasına kavuşamazsın. Yapacağın bütün işleri izin alarak yaparsan, faydasına kavuşursun," buyurdu. Kötü olan dünyanın hakikati nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, "Dünya ve dünyada olan her şey mel'undur. Ancak Allahü Teala için olanlar böyle değildir," buyurdu. Bu bölümde bu hadis-i şerifi açıklamaya çalışacağız. Allah için olanların neler olduğunu bilmek lazımdır ki onlar mel'un ve zemmedilen değildir. Bunun dışında kalanlar ise mel'undur ve onları sevmek bütün günahların başıdır. Dünyadan olan şeyler üç kısımdır. 1. İçi ve dışı dünyadan olup maksat Allahü Teala olmayan şeylerdir. Bunlar günahlar olup niyet ve kasıt ile Allah için olmazlar. Mübahları fazla kullanmak bu cümleden olup yalnız dünyadır. Mübahlarda ifrat, gafletin tohumu ve bütün günahların aslıdır. 2. Görünüşte Allahü Teala için olup niyetle dünya için olabilen şeylerdir. Bunlar üçtür. Fikir, zikir ve şehvete uymamak. Şayet bu üçü ahiret ve Allah sevgisi sebebiyle olursa, dünya da olsalar Allah için olurlar. Fikirden maksadı ilim öğrenmek olup, kabul görmek, makam ve mal elde etmek ise, zikirden maksat da insanların kendisine zahit gözüyle bakması ise ve dünyadan el çekmesinin maksadı kendine zahit dedirtmek ise, bunlar mel'un ve kötü olan dünyadan sayılırlar. Görünüşte Allahü Teala için olmaları işe yaramaz. 3. Görünüşte nefsin haz alması için olup niyet ve kasıtla Allahü Teala için olup dünyadan sayılmayabilirler. İbadet etmek, kuvvet almak için yemek yemek gibi. Çocuğu olmak ve Allahü Teala'nın emrini yerine getirmek için evlenmek gibi veya rahat ibadet yapmak ve başkalarından dilenmemek için bir miktar mal kazanmak gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dünyayı desinler ve övünmek için isteyene Allahü Teala kızar. İnsanlardan istememek için isterse caizdir," buyurdu. Ahirette işe yarayan şey dünya değil, ahiret için olur. Nitekim hacca gidenin hayvan yemi de yol azığından sayılır. Dünyadan olan her şeye Allahü Teala
heva buyurmuştur. Allahü Teala Naziat suresi 40. ve 41. ayetlerinde "Fakat her kim de Rabbinin makamından korkmuş ve nefsi şehavattan alıkoymuşsa muhakkak cennet onun varacağı yerdir." buyurdu. Allahü Teala Hadid suresi 20. ayetinde mealen "Biliniz ki Allah'a itaate ve ahiret kazancına sarf edilmeyen dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çoğalıştır. Nihayet hepsi yok olur gider. Bu bir yağmurun haline benzer ki onun bitirdiği nebat çiftçilerin hoşuna gider. Sonra yeşil rengini değişir. Bir de onu görürsün, sararmıştır. Sonra da çör çöp olmuştur. İşte dünya da böyledir. Kuruyup yok olan bu nebat gibi bekası yoktur. İşte hayatı bu şekilde olan kimse için ahirette şiddetli bir azap, müminler için ise Allah'tan bir mağfiret ve bir rıza vardır. Ahireti istemeyenler için dünya hayatı ancak bir aldanış menfaatidir." buyurdu. Allahü Teala Ali İmran suresi 14. ayetinde ise "İnsanlara kadınlar, oğullar, altın ve gümüşten istiflenmiş yığınlar, yaylama salınmış güzel atlar, davarlar ve ekinlerden yana nefsin isteklerine muhabbet süslenip bezendi. Fakat bunlar dünya hayatının geçici menfaatidir. Halbuki sonuç güzelliği Allah katındadır." buyurdu. O halde ahirette işe yarayan her şey ahirettendir. Zevk için ve yeterinden fazla olan şeyler ise ahiret için olmaz. Belki dünya 3 derecedir. Yemekte, giyinmede ve meskende zaruret miktarınca olmaktır. Bundan ayrı olarak ihtiyaç miktarınca olandır. Bunun ötesi de ziynettir ve süslenmeyi, giyinmeyi arttırmaktır. Bunların da sonu yoktur. Fazlalıklar ve süslenmeler derecesinden olan sonu olmayan cehennemdedir. İhtiyaç miktarınca kullanan tehlikeden kurtulmuş olmaz. Çünkü ihtiyacın iki tarafı vardır. Biri zarurete yakındır, diğeri de zevke yakındır. İkisi arasında bir derece daha vardır ki zan ve içtihad ile bilinebilir. Hatta ihtiyacı olmayan birçok fazlalıklar ihtiyaca dahil edilir ve hesabı tehlikeli olur. Bunun için din büyükleri ve takva sahipleri zaruret miktarıyla yetindiler. Bu yolda olanların önderi ve rehberi olan Veysel Karani rahmetullahi aleyh zaruret dairesini o kadar dar tuttu ki bir iki sene onu gören olmazdı. Sabah namazı vakti dışarı çıkar, yatsı namazından sonra dönerdi. Yemeği yollardan topladığı hurma çekirdekleriydi. Onları satardı. Yiyeceği kadar hurma bulsa çekirdeklerini sadaka verirdi. Bulamazsa çekirdeklerle orucunu açacak kadar hurma satın alırdı. Elbisesi yollardan topladığı eskilerdi. Onları yıkayıp giyerdi. Delidir diye çocuklar kendisine taş atarlardı. O ise çocuklara, "Küçük taş atınız ki bacağım incinip kanlanmasın. Böylece abdestsiz olmayayım," derdi. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görmediği halde onu överdi. Ömer bin Hattab'a radıyallahu anh yamalı kaftanını Veysel Karani'ye vermesini vasiyet etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olunca yanına Hazreti Ali'yi radıyallahu anh alarak Irak'a gitti. Orada halkı toplayıp minbere çıktı ve "Ey insanlar,
Iraklı olanlar otursunlar buyurdu. Herkes oturdu. Sadece bir kişi ayakta kaldı. Hazreti Ömer ona, sen Karınlı mısın buyurdu. Evet efendim. Veysel Karani'yi tanır mısın? Tanırım. O sizin tarafınızdan alınmaya, layık olmayan bir kimsedir. Bizim aramızda ondan ahmak, ondan akılsız, fakir ve kimsesiz bir kimse yoktur. Bu sözleri duyan Hazreti Ömer ağlamaya başladı. Sonra onu şundan dolayı aramaktayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce yamalı kaftanını Veysel Karani'ye vermemizi bana vasiyet etti. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Beni Mudar ve Rebiya kabilelerinin davarlarının üzerinde bulunan kıl adedince ümmetimin asilerine şefaat etme izni kendisine verilmiştir. Bu sözleri dinleyen insanlar ona hayran kalarak hizmetine koşmak, duasını almak için onu çok aradılar. Fakat hiçbir yerde bulamadılar. Hazreti Ömer ile Hazreti Ali radıyallahu anhüma onu gördüler ve emaneti teslim ettiler. Onu görenlerden biri de sahabeden Herem bin Hayyan radıyallahu anh idi. Şöyle anlattı. Veysel Karani'nin Resulullah indindeki derecesini öğrenince ben de onu göreyim dedim. Küfe'ye gittim. Onu aradım. Fırat Nehri'nin kenarında buldum. Abdest alıyor, çamaşır yıkıyordu. Onu anlattıkları gibi buldum. Selam verdim. Selamımı aldı ve bana baktı. Musafaha edeyim dedim. Elini vermedi. Kendisine dedim ki, Allahü Teala sana merhamet etsin. Seni mağfiret etsin. Ya Üveys, nasılsın? Onu o kadar sevmiştim ki, İçimden ağlamak geldi. Zayıf olduğu için içim parçalandı. O da bana baktı ve Allahü Teala sana uzun ömürler versin. Ey Herem bin Hayyan kardeşim, nasılsın? Dedi. Ben ismimi ve babamın ismini nereden bildin ve hiç görmediğin halde beni nereden tanıdın? Dedim. Buyurdu ki ilminden ve haberinden hiçbir şey eksik olmayan bana bildirdi. Ruhum ruhunu tanıdı. Müminlerin ruhları birbirini tanırlar. Birbirini görmeseler de birbirleriyle görüşürler, dedi. Kendisine, bana Resulullah'tan bir hadis rivayet eyle dedim. Dedi ki, ruhum ve bedenim Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem feda olsun. Ben onu göremedim. Onun haber ve hadislerini başkalarından duydum. O büyükten hadis rivayet etmek yolunu kendime açmak istemem. Ben ne müftü, ne vaiz ve ne de muhaddisim. İnsan kendi nefsine hakim olmalıdır. Bu dünyada herkesten farklı bir görevim vardır. Ona dedim ki, öyleyse bana bir ayet oku. Senden dinlemiş olayım. Ayrıca bana dua eyle ve vasiyet eyle ki onunla amel edeyim. Çünkü Allah rızası için seni çok seviyorum. Bunun üzerine Euzu Besmele çekerek Duhan suresinin 38. ayetinden 42. ayeti sonuna kadar okudu. Sonra öyle bir feryat etti ki düşüp bayılacak zannettim. Bir taraftan ağlıyor, bir taraftan da şöyle söylüyordu. Bir taraftan da şöyle diyordu. Ey Hayyan'ın oğlu! Baban Hayyan öldü. Senin de ölmen yakındır. Ya cennete gidersin veya cehenneme. Baban Adem aleyhisselam ve annen Havva öldüler. Nuh aleyhisselam, Allahü Teala'nın halili İbrahim aleyhisselam öldüler. Allahü Teala'nın sırdaşı Musa aleyhisselam
ve Allah

Teâlâ'nın halifesi Davud aleyhisselam da öldüler. Allahü Teâlâ'nın en seçkin Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Halifesi Ebu Bekr Sıddık da radıyallahu anh öldü. Şimdi de Hazreti Ömer radıyallahu anh öldü. Eğer dünyada bir dost edinmiş olsaydım, Ömer'i dost edinirdim. O benim dostum ve kardeşim idi. Allahü Teala sana iyilikler versin. Hazreti Ömer'i yakında gördüm, sıhhati de yerindeydi. Buyurdu ki, onu şehit ettiler Hayyan oğlu. Peki bunu nasıl anladın? Rabbim bana bildirdi. Ben de sen de ölülerdeniz deyip dua etmeye başladı. Ellerini yüzüne sürdükten sonra bana şöyle dedi. Sana vasiyetim şudur ki, Allahü Teala'nın kitabına ve evliyanın yoluna sıkı sarıl ve ölümü bir an aklından çıkarma. Kavmine gidince onlara nasihat et. Allah'ın kullarından nasihati esirgeme. Ehli sünnetten bir adım geri kalma ki dininden olursun ve onunla cehenneme düşersin. Ey Herem bin Hayyan, gideyim. Bundan sonra ne sen beni görürsün, ne de ben seni görürüm. Sen de bana dua et ki, ben de seni dua ile anarım. Sen bu taraftan git, ben de bu taraftan gideyim, dedi. Bir müddet onunla gitmek istedim. Müsaade etmedi. O ağladı, ben de ağladım. Arkasından uzun uzun baktım, köye girdi. O zamandan beri ondan bir haber alamadım. Dünya sevgisi üzerine diğer ayetler. Bakara suresi 212. ayetinde dünya hayatı kâfirlere süslü göründü de iman edenlerle eğleniyorlar. Onların zenginleri müminlerin fakirleriyle alay ediyorlar. Halbuki takva sahibi fakir müminler kıyamet gününde onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Yunus suresi 24. ayetinde menfaat ve aldatma bakımından bu dünya hayatının hali gökten indirdiğimiz bir yağmura benzer. Öyle ki bu yağmurla gerek insanların gerekse hayvanların yiyeceği ürün ve bitkiler yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet arz bütün güzelliğini takınıp süslendiği ve sahipleri de bu mahsulü toplamaya ve ondan faydalanmaya kendilerini kadir zannettikleri bir sırada, geceliğin veya gündüzün ona emrimiz, afatımız gelivermiştir. Sanki dün yerinde bir şey yokmuş gibi, onu kökünden biçmiş, yok etmiştir. İşte düşünecek bir kavim için ayetleri böyle açıklarız. İbrahim suresi 3. ayetinde mealen, onlar o kimselerdir ki dünya hayatını ahiret üzerine tercih edip severler. Allah yolundan alıkoyarlar ve onun eğrilmesini isterler. İşte bunlar haktan çok uzak bir sapıklık içindedirler. Kehf suresi 28. ayetinde sabah ve akşam Allah'ın rızasını dileyerek Rablerine dua eden kimselerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının süsünü arzu edip de gözlerini onlardan, Rablerine dua edenlerden başkasına, dünya ehline çevirme. Bizi anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz kimseye itaat etme ki, o keyfinin ardına düşmüş ve işi de haddini aşmak olmuştur. Taha suresi 131. ayetinde kâfirlerden bir kısmına dünya hayatının zîneti olarak verdiğimiz ve onları bunda
fitneye düşünmek için kendilerine fayda temin ettiğimiz şeye, mal ve saltanata sakın rağbetle bakma. Rabbinin ahiretteki rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır. Ankebut suresi 64. ayetinde mealen, bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve bir oyundan ibarettir. Ahiret yurdu ise ölmez, gerçek hayat işte budur. Eğer bilselerdi, geçici dünya hayatını ebedi ahiret hayatına tercih etmezlerdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz sana kitabı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Onlar yalanı çok dinleyen, çokça haram yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adil davrananları sever. Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine dahi olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar, adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu, takvaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder.

0: hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onu etraflıca araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz. Hakkı batıla karıştırıp da, bile bile hakkı gizlemeyin. Boşanan kadınlar, iddetlerinin sonuna varınca, onları güzelce tutun, yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Hiçbir şeyden habersiz, namus sahibi mümin kadınlara zina suçu atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse, şüphesiz onun kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt vermektedir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. İnsanlardan, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan öylesi de vardır ki, "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru," der. İşte bunların kazandıklarına karşılık nasipleri vardır. Allah hesabı çabuk görendir. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, "Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru." Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Rabbini içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları da olsalar, Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır, ne de müminlere. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Gerçek dua ancak O'na yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Onların durumu tıpkı ağzına gelsin diye avuçlarını suya uzatan kimse gibidir. Oysa su ona gelmez. İşte kafirlerin duası öyle boşa gider. İnsan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, "Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı." De ki, "İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler O'nundur." Namazında sesini yükseltme, kısma da, ikisi ortası bir yol tut. Hiçbir şey hakkında, "Ben bunu yarın mutlaka yapacağım," deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, "Umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir." Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, "Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladığınızda,

Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Onlar yataklarından kalkarlar, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de hayır için harcarlar. Rabbiniz şöyle buyurdu: "Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir." Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Duada nankörlükle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnsana bir sıkıntı dokununca, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşmakta. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. Kur'an'dan dua örnekleri. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri en çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi

ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla kadirsin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Bir zaman İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin." demişti. Onu doğurunca, "Rabbim, onu kız doğurdum." Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken, "Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum." dedi. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. "Meryem, bu sana nereden geldi?" dediğinde o da, "Bu Allah katından. Çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir." dedi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. "Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin." dedi. "Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi şahitlerle birlikte yaz." Onların sözleri ancak, "Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et." demekten ibaretti. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. De ki, Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara

ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.

0: Okunan ayetler sırasıyla Bakara suresi 45, Bakara suresi 152-153, Bakara suresi 186, Bakara suresi 200-202 ayetler arası, Ali İmran suresi 191, Araf suresi 55-56, Araf suresi 180, Araf suresi 205, Tevbe suresi 113, Yunus suresi 106, Ra'd suresi 14, İsra suresi 11, İsra suresi 23-24, İsra suresi 110, Kehf suresi 23-24, Kehf suresi 28, Furkan suresi 77, Şuara suresi 213, Secde suresi 16, Mü'min suresi 60, Şura suresi 26, Nuh suresi 11, Hadid suresi 21, Yunus suresi 12, Nahl suresi 53-54, Ankebut suresi 65, Rum suresi 33, Zümer suresi 8, Fussilet suresi 49, Fussilet suresi 51, Fatiha suresi 5-7, Bakara suresi 128, Bakara suresi 286, Ali İmran suresi 8, Ali İmran suresi 16-17, Ali İmran suresi 26-27, Ali İmran suresi 35-38, Ali İmran suresi 53, Ali İmran suresi 147, Ali İmran suresi 193-194, İbrahim suresi 40-41, Mü'minun suresi 118, Furkan suresi 74, Şuara suresi 83-84-85-87, Neml suresi 19, Haşr suresi 10, Ahkaf suresi 15.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz. Ya
2: Allah ya Ber. Ya Ber. Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
3: Allah. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu

söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 13. cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 13. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe,

Kanadı kırık bir kuş değiliz ki. Bundan dolayı zelin gördük öldürdeni. Adım adım çarpışmaya çağıran kanların seslerini işitiyorum. Kardeşim, biz ölürsek de sevdiklerimize kavuşacağız. Rabbimiz en güzel bahçeleri bizim için hazırlamıştır muhakkak ki. Muhakkak ki o cennetin kuşları etrafımızda kanat çırpacaktır. Ebedi diyar bizim için ne kadar da hoştu. Kardeşim, sana ne oluyor ki savaştan bıkmışsın ve omuzundan silahını atmışsın? Söyle bana, kim fedakarlık edecek, kim yaraları saracak ve yeniden bayrağımızı kim dalgalandıracak?

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, İslam medeniyetinin çocuklarına bir zamanlar sahibul vakt anlamında İbn-i Zaman deniyormuş. Sahibul vakt kelimeyi anladınız zaten, zamana sahip olma manasını taşıyor. Zamanın hakimi oldukları için, zaman onları savurup bir yerlere götürmedikleri için, zamanın hakkını ödedikleri için, zamanlı yaşadıkları için, takvimli yaşadıkları için, geçmişleriyle gelecekleri arasında sağlam bir bağ kurdukları için İbn-i Zaman deniyormuş. Ama ne yazık ki öyle bir hale girdi ki İbn-i Zaman olanlar, yani zamanın çocukları olanlar, zamane çocuklar oldular. Artık zaman ne getirdiyse,

Gündem ne söylediyse ona göre şekillenen çocuklar, ona göre şekillenen insanlar oldular. Tekrardan medeniyetimizin o asli haline dönmek istiyorsak, bu İbn-i Zaman ifadesinin üstünde gerçekten biraz durmamız gerekir. Şu anda da böyle bir fırsat var elimizde. Şu içinde bulunduğumuz günler, miladi olarak Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin doğum günleri, hicri olarak da inşallah pazartesiye bağlayan gece, Mevla'nın en büyük ikramiyesi olan 3 ayların başlangıcı. İki güzellik denk geldi. Bazı cahillerin dediği gibi ben demeyeceğim, bu sene kurban yine hacca geldi demeyeceğim. Ama iki güzellik bu sefer gerçekten güzel denk geldi elhamdülillah. Bir taraftan miladi olarak kutlu doğumun o güzel meltemi, bir taraftan da hicri olarak 3 ayların başlangıcı adına bir güzellik. Allah bu ikisinden de bizi ziyadesiyle inşallah istifade ettirsin. Çok önemli fırsat bunlar. Değerlendirmek, hakkını ödemek, içini doldurmak, gelen günlerden istifade etmek, sadece etmekle kalmayıp ettirmek hepimizin üzerine bir yükümlülük. İnşallah biz böyle güzel ikramları görüp de bu ikramları görmemezlikten gelen nankörlerden olmayız. Madem bunları bize lütfeden Rabbul Alemin olan Allah'tır, hakkıyla bir şekliyle istifade edip ettirmeye çalışmak da o Allah'ın kulları olarak bizlerin üzerine bir yükümlülüktür. Kutlu doğum meltemini şu memlekette en üst düzeyde yaşıyoruz. Arızalar yok mu? Var. Ben arızaları şimdi size anlatmaya başlasam dakikalarca bir şeyler anlatmak isterim. Arızaları acaba konuşmamız mı lazım? Yoksa arızaları fiili olarak güzellerini ortaya koyarak onarmamız mı lazım? Bu da önemli bir şey, bizim karşımızda duruyor. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki, şu 80 milyonluk memlekette dahi, güya nüfus kağıtlarında %99,5 Müslüman olduğu yazılı olan bir memlekette dahi, halen Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam, kendisi için ne anlam ifade etmediğini bilen binler var. Korkuyorum milyon demeye. Ama binler var diyeyim ki siz o binlerin artık kaç tane sıfırıyla hesap edersiniz bilmiyorum. Dün biz Kahraman Ermenek'teydik. Biliyorsunuz yakın bir zamanda bir maden kazası oldu orada. Oradaki ailelere, oradaki köylülere bir taziye gidelim dedik oraya gitmişken. Elhamdülillah o acıları paylaşma adına o sorumluluğumuzu yerine getirme noktasında adımlar atmaya çalıştık. O köylülerden bazılarına özellikle ben sordum. Kutlu doğum diye bir gündemleri var mı yok mu diye. O maden kazasında bir oğlunu ve damadını kaybeden yaşlı bir teyze kutlu doğumun ne olduğunu da bilmiyor. Kendisi duymuş, onu müftünün doğum günü zannediyor ve komşularını böyle bir doğum gününe davet ediyor. Bu bizim acziyetimiz. Gerçekten ben o insanlara söyleyecek hiçbir şey bulamadım. Biz halen bu manada yapılacak hizmetleri koca koca salonlar tutalım, şov yapalım, gösteriş yapalım, kürsülerden işte yaldızlı sözler söyleyelim, bir iki tane de ilahi söyleyelim, gelen gidene de bir gül dağıtalım. Oldu bitti. İşte biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu, kutlu doğumunu ihya ettik. Böyle mi acaba? Bu kadarıyla mı acaba? Acaba tebliğ dediğimiz mesele ne zaman biz Türkiye'deki Müslümanların gündemine aynen 6. asırdaki gibi o tebliğ kahramanlarının yaptığı gibi girecek? Yani hiçbir riyaya, hiçbir gösterişe, hiçbir şova bulaştırmadan kapı kapı gezip Allah'ın dinini anlatma adına gayreti biz ne zaman ortaya koyacağız? Halen biz tebliğ dediğimiz şeyi

kendi nefsimizin hoşuna giden şeylerle sınırlandırıyoruz. Onun içindir işte bakın, bu kadar büyük nimete rağmen halen biz istenilen oranda bu memlekette İslam'ın yaşanması ve yaşatılması noktasında kaliteli Müslümanlık dediğimiz ashab-ı kiram efendilerimizin standardında bir İslam'ın yaşanması noktasında bir şeyler yapamıyoruz. Çünkü biz bu manada öze dönmek zorundayız. Eğer bu manada bir şeyler atmazsak adımlar, yarın öbür gün bu salon malon meselelerinde ateşi sönecek. Eğer biz zeminde bu konuda bazı adımları atmazsak birkaç sene sonra çok daha farklı bir manzarayla karşılaşacağız. Onun için ben yüreğimde olan bu yangını sizlerin de yüreğine akıtmak istiyorum. Ne olur gelin şu aziz İslam'ı artık ciddiye alalım. Vallahi din ciddi, vallahi Rabbimiz ciddi, vallahi kitabımız ciddi, vallahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ciddi. İşin alaya gelir, basite indirgenir hiçbir durumu yok. Yarın bir sonraki nefesimiz için hiçbirimizin garantisi yok. Bu kadar nimeti bize bahşeden Rabbimize rağmen biz onun dinini yaşama ve yaşatma konusunda ızdırabı yüreğimizde derinleştirmezsek ve bu halde gidersek Rabbimize, sizi bilmem ama vallahi benim ödüm kopuyor. Billahi benim ödüm kopuyor. Ben yarın nasıl hesap vereceğim onu bilmiyorum. Onun için istiyorum ki şu mecliste bulunanlar, şu anda bu sese kulak verenler meselenin ehemmiyetini anlasın ve bu işin ehemmiyetine uygun bir biçimde bir kametle İslam'ı yaşatma noktasında, elbette ki öncesinde yaşama noktasında gerekli adım neyse onu atsın. Allah önce bana, sonra da sizlere attırsın. Bizi şu kadar nimetin içerisinde yatanlardan etmesin. Rehavete kapılanlardan etmesin. Azıcık ben zekatına razıyım. Sahabenin tebliğ aşkının zekatını Allah bana nasip etsin. Size daha fazlasını nasip etsin. Bu konuda farklı bir kametin sahibi olarak şu aziz İslam'a hizmet noktasındaki aşkımızı, heyecanımızı inşallah ziyadeleştirsin. Aziz kardeşlerim, aslında iman ahlakını konuşacaktık. Ama bugün önemli bir konuya biraz ara vererek iman ahlakı derslerine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu sene Kutlu Doğum'un üst başlığı güzel bir başlık. Hazreti Peygamber'in örnekliğinde birlikte yaşama hukuku ve bunun ahlakı. Ben de öteden beri zaten bu konuda size bir ders yapmak istiyordum. Madem her taraf aynı meseleyi konuşuyor, biz de aynı meseleyi konuşalım. Biz de biraz farklı çerçevesinden, farklı veçhesinden konuşalım. Ama inşallah bir dahaki ders tevhid kavramı üzerinden yine iman ahlakı yürüyüşümüze devam edeceğiz. O konudaki derslerimizi nihayete erdirene kadar. Hazreti Peygamber'in örnekliğinde birlikte yaşama ahlakı ve bunun hukuku ya da hukuku ve bunun ahlakı. Böyle bir başlığı konuşur konuşmaz iki önemli kavram karşımıza çıkıyor ki bu muhteşem ahlak dersleri boyunca da siz bu iki tane önemli kavramı benden çok duydunuz. Onlardan bir tanesi hukuk, bir tanesi de ahlak. Bir Müslümanın dünyasında olması gereken en önemli iki kavramdan konuşuyoruz. Müslüman kimdir diye sorulursa aslında şöyle bir cevap yanlış bir cevap değil. Hukuklu insandır, hukuka riayet eder, hukukun üstünlüğüne inanır. Hukuk ne isterse o isteği ortaya koyma adına da gayret içerisinde olur. Ancak hukuk meselesi nedir, bu net bir biçimde anlanmalı. Aslında hukuk dediğimiz şey Allah'ın varlık alemine yazdığı bütün haklardır. Bu haklar farklı farklı şekilde cereyan eder. Biz biraz sonra biraz detaylarına gireceğiz. Ancak biz bu dersi şöyle bir serlevha altında anlamaya çalışacağız.

hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Böyleyiz değil mi? Böyleyiz. Bu serlevhanın üç temel mesajı var aslında. Bir, hepimiz Adem'in çocuklarıyız. İki, hepimiz bir gemiyi andıran dünyada yaşamak zorundayız. Üç, hepimiz birbirimizin hukukuna dikkat etmek durumundayız. Hepimiz aynı geminin yolcularıyız der demez bu üç tane önemli mesaj da karşımıza çıkıyor. Aslında ben hepimiz aynı geminin yolcularıyız serlevhasını Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir hadisinden, bir kıssasının üzerinden aldım. Kıssa diyeyim ki daha iyi anlaşılsın. Nasıl ki Kur'an mesajlarını bize vermek için bazen kıssalar kullanır. İşte Ashab-ı Uhdud o kıssalardan bir tanesidir. Ashab-ı Kehf o kıssalardan bir tanesidir. Res halkı mesela Kur'an'ın anlattığı kıssalardan bir tanesidir. Fil hadisesi o kıssalardan bir tanesidir. Onlarca Kur'an mesajını muhataba ulaştırmak için kıssalar anlatır. Kur'an'ın en büyük müfessiri olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de aynen Kur'an'ın kullandığı bu yöntemi kullanır. Bazen ashabla beraber oturduğu zaman şöyle bir girer söze, sizden öncekiler içerisinde şöyle bir topluluk vardı der, başlar bir şeyler anlatmaya. O anlattığı şeyin üzerinden de çok önemli mesajlar verir. Biraz sonra size anlatacağım gemi kıssası, Sefine kıssası da yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın aynı özellikte, yani yine mesajı öncelleyerek, onun üzerinden bir şeyler vermek isteyerek anlattığı kıssalardan bir kıssadır. Onlarca hadis kitabımızda geçer. Başta Bukhari'de var, Müslim'de var, Nesai'de var, var da var. Birkaç hadisi nakleden sahabe efendimiz var. Onlardan bir tanesi de kendisi küçük ama çok büyük işlerin altında imzası bulunan Numan İbni Beşir isimli Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde yetişmiş çocuk sahabi ama sonrasında gençliğinin zirvelerinde o çocukluktan aldıklarını farklı bir biçimde ümmete bir şekliyle naklettiren birisi. Onun aktarımının üzerinden ben size aktaracağım. Ama Numan bin Beşir demişken önemli bir özelliğine dikkatlerinizi çekmek isterim. Numan bin Beşir der demez babası sahabi, annesi sahabi, anneannesi sahabi, dayısı sahabi, amcası sahabi, kız kardeşi sahabi dediğimiz bir şahıs, bir sahabi demiş oluruz. Asr-ı saadet dünyasında böyle bir bağı ikinci biri bir daha tesis etmiş midir bilmiyoruz. Ama böyle bir özelliği Numan bin Beşir'in üzerinden görüyoruz. Babası Beşir İbni Sa'd, siz onu Akabe biatlarından duyarsınız. Siz onu Beni Saide sakifesinde Ensar'ın temsilcisi olarak ilk önce Hazreti Ebu Bekir'e biat eden birisi olarak görürsünüz. Annesi Amre binti Revaha, Asr-ı Saadet'in farklı isimlerinden bir tanesidir. Amcası ki anneannesi Kepşe binti Vakit, dayısı hepinizin çok iyi tanıdığı Abdullah İbni Revaha, amcası Simak İbni Sa'd, kız kardeşi Ümeyme binti Beşir. Böyle biri. O insan, o büyük insan, o küçük ama büyük işlerin altında imzası olan insan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan tam 124 tane hadis bize naklediyor. Bazılarını bizzat Efendimiz'den duyarak, bazılarını sahabiden duyarak, sahabinin sahabiden nakli biliyorsunuz hadis ilminde bilinen bir şeydir. Bunu da yaparak 124 tane hadis bize rivayet ediyor. Efendimiz'den bizzat duyduğu ve bize naklettiği hadislerden bir tanesi din dediğimiz o temel binanın bir ayağını oluşturuyor. Hangi hadis o hadis? Hüküm hadisi.

0: onun rivayetidir. Bunun gibi 124 tane rivayetin her biri bir farklı. Onun anlattığı gemi kıssası. Ben hadislerdeki ayrıntıları da birbirinin içerisine mezzederek bir kıssa olarak size anlatmak istiyorum. Onu anlatayım ki hepimiz aynı geminin yolcularıyız serlevhasının bize vermek istediği mesaj daha net bir biçimde anlaşılmış olsun. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki sizden öncekiler içerisinde bir topluluk bir yolculuğa çıkmak için bir gemi satın aldılar. Gemi iki kattan oluşuyordu. Aralarında kura çektiler. Bir kısmı geminin üst katına yerleşti. Bir kısmı alt katına yerleşti. Nehre açıldılar ve gitmeleri gereken menzile doğru yürümeye başladılar. Yolculukları boyunca geminin üstünde olanlar kolay bir biçimde su kovalarını aşağıya doğru sarkıtıyor, sularını çekiyor, rahat rahat içiyorlardı. Ama geminin altında olanlar böyle bir imkana sahip olmadıkları için üst kata mecburen çıkıyorlardı. Üst kattan su kuyularına, su kovalarını daldırıyorlardı nehre, çekiyorlardı sularını. Bir daha taşıyarak aşağı kata götürüp su ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Bir müddet böyle yaptıktan sonra alt kattakiler dedi ki ya bu zahmete niye katlanalım? Şöyle geminin altından bir ufacık delik delelim. Rahat rahat kendi sularımızı oradan alalım. Ellerini aldılar birkaç tane keser, balta artık neyse geminin altına vurmaya başladılar. Üst kattakilerin bazıları alttaki sesleri duyuyorlar. Duyuyorlar ama hiç oralı değiller. Ne de olsa biz üst kattayız diyorlar. Ama o üst katta olanlardan bir tanesi, yaşlı birisi bir anda merak etti. Geldi aşağıya baktı ki insanlar oturmuş, halka olmuş, geminin ortasından bir delik de açmaya çalışıyorlar. O yaşlı zat dedi ki siz ne yapıyorsunuz? Onlar da niçin o deliği açtıklarını söylediler. Yaşlı zat dedi ki sakın ha. Eğer bunu yaparsanız gemi su alır, hepimiz boğulur gideriz. İyisi mi gelin yardımlaşalım. Biz size üst kattakiler olarak su ihtiyaçlarınızı karşılama noktasına size yardım elimizi uzatalım. Siz de gemiye el sürmeyin. Biz de böylelikle varacağımız menzile güzellikle varalım. Böyle bir yardımlaşma oluşturdular. Birbirlerinin su ihtiyaçlarını el birliğiyle karşıladılar. Gemi de böylelikle selametle yoluna devam etti ve varacağı yere vardı.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Sizin sesiniz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya

0: birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ya
8: Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
9: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
11: Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı bir kıssa bu. Bir varmış bir yokmuş değil, geçmiş ümmetlerden bir kıssa olarak peygamber diliyle bize anlatılan bir kıssa. Çok önemli şeylere dikkat çekti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O çekilenlerden birkaçını ben sizinle paylaşmak istiyorum. Ne dedi bu kıssa bize? Bir, hepimiz aynı geminin içerisinde yolculuk yapmaktayız. İki, bazılarımız üst katlarda, bazılarımız aşağılardayız. Anlaşılıyor değil mi? Mesaj çok net. Yani bazılarımız Allah ikram vermiştir. Farklı nimetler üzerimizdedir. Bazılarımızı mahrum bırakmıştır. Veren o, vermeyene niçin vermedi diye hesap sorma var mı? Bütün mülk onun. Onun için bazılarımız üst katlarda, bazılarımız aşağılardayız. 3. Geminin hangi katında olursa olsun yapılan yanlışlara müdahale etmek zorundayız. Öğreniyor muyuz bu kıssadan? Öğreniyoruz. 4. Burası çok önemli. Yine Müslümanlar olarak ihmal ettiğimiz bir nokta. Sadece yanlışları engellemek yetmez. Alternatif yollar ortaya koymak durumundayız. 5. Tedbirler almazsak geminin batması kaçınılmaz olacaktır. Bu hakikati hiçbir zaman unutmamalıyız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cevamiül Kerim olarak bize bir kıssa anlattı. Biz bu kıssanın içerisinden bu mesajları aldık. Başka şeyler de alınabilir. Gerçekten işin başka boyutları da var. Mesela Buhari'de geçen hadiste hadisi aktarırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın hudutlarını koruma konusundaki hassasiyet noktasında bir dikkat çekme vardır. Dolayısıyla başka taraflardan okuduğunuz zaman o kıssayı

Başka mesajlar da almak mümkündür. Ama bugün bizim asıl meselemiz birlikte yaşama hukuku olduğu için meseleye bu çerçeveden bakıyoruz. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu söylediklerimin üzerine bir başka hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bakara suresinin 27. ayeti Allah'ın birleştirilmesini emrettiği bağlardan bahseder. Allah bazı bağların birleştirilmesini emretmiştir. O ayette de ifade edildiği gibi o bağları koparanlar fasık olmuşlardır. Biz Kur'an'ın bütünlüğüne baktığımız zaman bu bağların neler olduğunu görüyoruz. Bu bağları koparanların da hepsinin fasık olmadığını da görüyoruz. Dikkat edin. O bağları koparanların durumuna göre hükümlerin değiştiklerine de şahit oluyoruz. Nasıl? Allah'ın birleştirmesini emrettiği bağları tembelliğinden veya gafletinden dolayı koparan fasık olur. Allah'ın birleştirmesini emrettiği bağları menfaatinden veya nifakından koparan münafık olur. Allah'ın birleştirmesini emrettiği bağları küfründen veya inkarından dolayı koparan ise Allah korusun münkir olur, kafir olur. Bu kadar net. Allah bu konuda bize çok önemli şeyler söylüyor. Öyleyse eğer bu bağlar neler? Kur'an'ın içerisinde bu bağların bütünlüğü çerçevesinde onlarca mesele sayılır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bunları farklı bir biçimde bize izah eder. Mesela akrabalık bağları bu bağlardan bir bağdır. Sıla-i Rahim biliyorsunuz o dersleri hatırlayın, koparana nasıl bir karşılık verildiğini bizzat Efendimiz söylüyordu. Komşuyla komşu arasındaki bir bağ. Bu bağ da Allah'ın istediği bir bağ mı korunmasını? Evet. Eğer işse ortam zeminde bir işçilik varsa, işverenlik varsa, ticaret varsa ondan dolayı doğan bir bağ var. Müslümanın Müslüman üzerinde hakkı vardır. O hakların korunması üzerine bağlar vardır. Ve ila ahir bunları uzatın birçok bağdan bahsedebiliriz. Biz bütün bu bağları tek tek ele almamız mümkün değil. Ama biz şunu yapabiliyoruz. Allah'ın birleştirmesini emrettiği bağlar dört başlık altında toplanır. Nedir bunlar? Allah insan bağı. İnsanın kendi nefsiyle olan bağı, insanın başka insanlarla olan bağı, insanın eşyayla, kainat ile, evrenle olan bağı. Dört tane bağ. Tekrar edeyim mi bir daha? Allah insan bağı, insanın kendi nefsiyle olan bağı, insanın başka insanlarla olan bağı, insanın kainat ile olan bağı. Bir yerde bağdan bahsettiğiniz zaman hukuktan bahsetmeniz lazım. Çünkü ne dedik? Mümin hukuklu insandır. Hukuktan bahsettiğimiz zaman aynen dört tane bağın dört tane hukuk olduğunu görüyor muyuz? Görüyoruz. Hukukullah, hukukun nefs, hukukul ibad, hukukul eşya. Dört tane bağ, dört tane hukuk. Allah'ın hukuku, hukukullah, hukukun nefs, İnsanın kendi nefsiyle olan hukuku, hukukul ibad, insanın başka kullarla yani kulların birbirleri arasındaki olan hukuku, hukukul eşyada kainat ile olan hukuk. Bu hukukların hepsini böyle uykulu uykulu bana bakarsanız ben nasıl anlatacağım? Biraz dirileceksiniz ki ben anlatabileyim. Ama hepsini anlatmaya benim niyetim yok. Zorlamayacağım sizi. Artık yaz gelmiş. Vücut rehavete kapılmış. Şimdi ben biraz sizin uykularınızı kaçıracak şeyler söyleyeceğim birazdan. O ayrı bir mesele ama şimdi biraz sonra söyleyeceklerimi de almak için bir kendimize gelelim. Bu dört tane hukukun aziz kardeşlerim yine bizzat peygamber örnekliğinde şunu hiçbir zaman unutmayın. Sadi'nin o sözü harika bir sözdür. Ne gam o ümmete ki onların gemilerinin kaptanı Hazreti Muhammed'dir.
sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim gemimizin kaptanı o, başkalarının kaptanı.

başka olabilir. Biz güverteyi ona teslim etmişiz elhamdülillah. Ona da teslim olmuşuz. Şimdi onun örnekliğinde bu dört tane hukuka baktığımız zaman bizzat Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği sözler üzerinden dört hukukun dört tane kavram üzerine bina edildiğini görürüz. Nasıl? Hukukullah hangi kavram üzerine bina edilmiştir? İhsan. Hukukun nefs hangi kavram üzerine bina edilmiştir? İrade. Hukukul ibad hangi kavram üzerine bina edilmiştir? İsar. Hukukul eşya hangi kavram üzerine bina edilmiştir? İkram. Açalım biraz. Allah hukukunun üzerine bina edildiği kavram ihsan. Nedir ihsan? Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmek, ona ibadet etmektir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. O seni görüyor bilincinde yürümendir. Eğer sen Allah'la böyle bir bağ kurarsan, tesis etmen gereken ve koruman gereken ilk bağı doğru bir düzlemde korursun. İnanın ki Allah ile olan bağ eğer doğru tesis edilirse zaten o üç bağ kendiliğinden düzelecektir. İşin zemininde Allah'la insan arasındaki bağ var. O da ihsan üzerine kurulursa, orada Allah kaygısı her kaygının önüne alınırsa, Allah'tan başka hiçbir şeyden bir şeyler beklenmezse, bu manada alınacak olan farklı bir bilinç olacağı için o bilinç bizim diğer bağlarımızı da otomatik olarak etkileyecektir. İkincisi neydi? Hukukun nefs. O hangi kavramın üzerine bina edildi? İrade. İrade nedir? Tarifini vermeyeyim. Bununla alakalı olan kısmı söyleyeyim. Allah'ın sana emanet ettiği bu bedeni, bu canı onun istediği gibi kullanma kudretidir. Burada bizim iradeyi kullandığımız anlam bu. Allah sana bu bedeni vermiş mi? Vermiş. Bu gözü, bu eli, bu kulağı, bu dili, bu ayağı hepsini veren o mu? O. Ne yapman lazım? Verenin yoluna harcaman lazım. Öyleyse eğer gelip bana ayrıca sormana gerek yok. Televizyonun karşısına 4-5 saat oturmanın hükmünü. Sen orada sana emanet edilen o bedeni sana emanet edenin yolunda değil, başka yolda harcadın. Orada zaten arıza çıktı. İstersen izlediğin çok iyi şeyler olsun. O meselenin ayrı bir boyutudur. Burada önemli olan sana emanet edilen bu bedeni emanet edenin istediği, onun istediği doğrultuda kullanabilmendir. İşte onu ortaya koymak kudretine irade denir. Üçüncüsü neydi? Hukukul ibad. O hangi kavram üzerine kuruldu? İsar. Nedir İsar? Hep söyledim. Ömrüm yettiğince de söyleyeceğim. Çünkü bu önemli bir hedef. O hedefe varmaya çalışacağız. Yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamak. Ne dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Kendisi için istediğini, mümin kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz dedi mümin tarifini yaparken. Ama dikkat edin, İsar o tarifin üstünde bir tarif. Neden? Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam işi onunla başlattı. O en alt zemin. Ama onun da üstü var. Kendin için istediğini başkası için istemek işin bidayet noktası. Biz orada da olmadığımız için üstündeki çizgi bizi zorluyor zaten. Oraya çıktın. Ama bir üstü daha var. Kendin için istediğini kendin için istemiyorsun. Allah'ım bana değil kardeşime diyorsun. Allah'ım beni kullan ama kardeşimin saadeti için bir şeyler yapmamı sağla diye bu manada gayret içerisinde oluyorsun. İşte bu İsar. Eğer bu olursa insan insan arasındaki bağın ve münasebetin ne kadar farklı bir biçimde işleyebileceğini düşünebiliyorsunuz değil mi? Şu anda yaşadığımız şu toplum, şu zemin menfaat üzerine yürüyor. Her şey menfaat üzerine.

Menfaatin olduğu bir yerde biz isardan bahsedemeyiz. İsar menfaatin düşmanıdır. Orada eğer isar varsa ben öleyim sen yaşa kardeşim demek için vardır. Eğer isar varsa her türlü şeyinden vazgeçip kardeşinin mutluluğu ve saadeti için bir şeyleri feda etme adına bazı sorumluluklar vardır. Anlayamadığımız için anlayamıyoruz işte ashab-ı kiram efendilerimizin o isar konusundaki fedakarlıklarını. Bir insan nasıl 30 sene 40 sene doğduğu, büyüdüğü, peygamberle yaşadığı, peygamberin kabrinin bulunduğu bir şehri terk eder ve bir daha o şehre dönemez. İsar olmazsa eğer anlaşılabilecek bir şey midir bu? Ne yaptılar onlar? İşte bu ruhu donandılar. Hukukul ibadı İsar'ın üzerine bina ettiler ve kendileri kendi meşru olan, helal dairede olan bazı şeylerinden bile vazgeçtiler. Kardeşlerimizin saadeti için terk edelim dediler ve terk ettiler. Hukukul ibadın İsar üzerine bina edilmesi bundan. Dördüncüsü neydi? Hukukul eşya. O ne üzerine bina ediliyor? İkram. Ne demek ikram? Ne verdiyse Rabbimiz verdi ve hepsi onun ikramı. Hiçbir şeyin biz sahibi değiliz. Emanetçisiyiz. Kendimizi hiçbir zaman sahip göremeyiz. Sahip göremediğimiz için emanet edileni emanet edenin yoluna harcama adına gayret içerisinde oluruz. Emanete ihaneti nifakın en önemli vesilesi gördüğümüz için bu konuda hassasiyet içerisinde oluruz. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu dört tane hukuk, dört tane kavram aklınızda dursun. Gelin peygamber dünyasından bir karşılığını görelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu işin nasıl olması gerektiği konusunda bize bir şeyler söylesin. Hukukullah, peygamberin Rabbi ile olan münasebeti. Saatler lazım bunu anlatabilmek için, kolay bir şey değil. Allah'la onun seçtiği elçisi arasındaki bağ bambaşka bir bağ. Beşeri içerisinden de o bağı yakalama imkanını elde eden sadece ve sadece peygamberler ve bu işin zirvesi de Hatemen Nebiyyin olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çok şey söylenir bu konuda emin olun. Ben iman derslerinde bir miktarını söyledim. Bir dahaki ders tevhid başlığında bir miktarını daha söyleyeceğim. Sonra imkan oldukça, konular geldikçe bu konuda bazı şeyleri de sizlerle yine paylaşmak arzusundayım. Onların hepsi bir tarafa. Şimdi burada sizin dikkatlerinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Şura suresinin 11. ayeti bu konuda bize çok önemli bir şeyler söylüyor. Mahlukun kesretine, Halık'ın ise vahdetine dikkat çekiyor. O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. Buraya kadar olan bölüm mahlukatın kesretidir. Yani yarattıklarının çokluğuna bir vurgudur. Sonra onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Bu son cümle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Rabbi ile kurduğu münasebet çerçevesinde anahtar bir ayettir. Anahtar bir ilahi mesajdır. Ne diyor burada Rabbimiz? Leyse ke mislihi şey'un ve huves semi'ul basir. Hiçbir şey onun misli, dengi, benzeri, menendi değildir. Mutlak manada gören odur, bilen odur. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbi ile kurduğu bağda bu ayet üzerinden meselenin anlaşılması aslında o bile Miraç'a çıkmış birisi olarak Sidretül Münteha ki beşerin varacağı
en son sınır orası, oraya varan birisi olarak. Bu ayetin özellikle bu bölümünün üzerinden Rabbi ile bir bağ kurmaya çalışıyorsa, burada aslında hukukullahı anlarken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda çok önemli ipuçları var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayeti nasıl anlıyordu biliyor musunuz? La uhsi sena'en aleyk kema esneyte ala nefsik. Allah'ım ben seni hakkıyla sena edemem. Seni asla hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övüyorsan, nasıl sena ediyorsan aynen öylesin. İşte bir tarafta Şura suresindeki o ayet, bir tarafta Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu itirafı. Hukukullah dediğimiz Allah insan arasındaki hukuku belirleyen en önemli iki anahtar, biri ayet biri hadis olarak karşımızda duruyor. Nedir buradaki önemli mesaj? Bahsettiğiniz varlık, vacibul vücut olan Cenab-ı Hak, onu idrak edemezsiniz. İdrak ettim diyen idrak etmediğinin en önemli itirafını yapmış olur. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile ben idrakten acizim diyorsa, hepimizin, herkesin, her inananın bunu söylemesi gerekir. Ve Rabbi ile kurduğu bu münasebeti bu çerçevede yürütmeli ve bunun üzerine bina etmesi gerekir. Bu kadarla iktifa edeyim, gerisini iman derslerine havale edeyim, bir daha döneceğim bu konuya. Hukukun nefs bu konuda, yani insanın nefsiyle kurduğu bağ üzerinden aleyhissalatü vesselam efendimizin üzerine baksak, onun hayatının üzerinden çok temel bir mesaj alırız. Bukhari'ye giren bir hadis ki ben başka vesilelerle bunu anlattım size. Ben senin üzerinde Rabbinin bir hakkı var, nefsinin bir hakkı var, ehlinin de bir hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver. Kime diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz bunu? Abdullah İbni Amr gibi bazı sahabi efendilerimize. Ne yapıyorlar bunlar? Bedenlerini, Allah'ın kendilerine emanet ettiği bu bedeni biraz fazlaca ibadette kullanıyorlar. Dikkat buyurun, başka bir yerde değil. Nerede? Geceleri biraz daha fazlaca namazda, gündüzleri biraz daha fazlaca oruçta, biraz daha fazlaca ibadetle, taatle meşgul oldukları bir zeminde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onları çağırıyor ve onlara bunu söylüyor. Diyor ki sakın böyle yapmayın, ben sizin için güzel bir örnek değil miyim? Sizin bedeninizin üzerinde bir hakkı var bedeninizin. Allah'ın da bir hakkı var, peygamberin de bir hakkı var, ehlinizin de bir hakkı var. Her hak sahibine hakkını verin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sözü söyleyen biri olarak sözün gereğini de yerine getirme noktasında en güzel örnekliği ortaya koyan birisi olarak karşımızda duruyor. Aksatmış mıdır mesela Efendimiz bu kadar işinin arasında bu bağları koruma noktasındaki herhangi bir mükellefiyetini? Asla. Bakın hayatına, görüyoruz da okuyoruz da neler neler görüyoruz. Bütün bu hususlar çerçevesinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hakların sorumluluklarını yerine getirme noktasındaki hassasiyetleri gerçekten çok farklı bir noktada üzerimiz önümüzde duruyor. Gelelim asıl meseleye, asıl arızaları yaşadığımız konuya. Nedir? Hukukul ibad. Kullarla aramızdaki hukuk. Şimdi biz bu meseleleri konuşmaya başlayınca şöyle bir itiraz yükseliyor karşılardan. Hocam iyi hoş, ben çok iyi bir Müslüman olmak istiyorum da benim etrafımdakiler bırakmıyor ki. Allah bana bir baba vermiş, onun yüzünden yapamıyorum. Allah bana bir eş vermiş, bir eşi müsallat etmiş, onun yüzünden yapamıyorum. Gelindir konuşturuyorsun, kaynanaya fatura keser. Damattır kaynataya keser. Komşudur komşuya keser. Herkes faturayı birilerine keserek bu konuda bahaneler üzerinden
sorumluluklarını

üzerlerinden atmak istiyor. Ancak hukukul ibadın, kulların arasındaki hukukun Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasındaki karşılığına baktığımız zaman hiçbir bahanemizin geçerli bir sebebe dayanmadığını görür ve bunu itiraf etmek zorunda kalırız. 23 yıllık Hazreti Peygamber'in hayatına bu nazarla bir bakın. Allah aşkına bir bağı koparmış mıdır Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Yok, böyle bir örneği yok. Akrabaları içerisinde küfürde olanlarınla bile bağı devam ettirme konusunda peygamberin hassasiyet içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Bağı koparan taraf peygamberimiz değil, karşıdakiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam küfür içerisinde olan amcası, amca çocukları, halaları, onların çocukları, bunlarla bağı bile her zaman koruma noktasında en ileri düzeyde bir hassasiyet içerisindedir. Nice bedeviler, nice bedeviler anlatmaya kalksak onlarca örnek anlatırız. Gelip ne bedevilerlikler yaptılar peygamberimizin karşısında. Şöyle bir söz var mı mesela siyerin içerisinde? Şu adamı götürün, bir daha da benim karşıma çıkarmayın. Ben bu adamla bir daha karşılaşmak istemiyorum demiş midir sallallahu aleyhi ve sellem? Vallahi yok. Bu örnekleri, şu misalleri çoğaltın ve bu çerçeveden bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatına. Yok. Bu konuda dediğim gibi çok şey söylenir ama ben bedevilerin en bedevisinden örnek vermek istiyorum. Bedevilerin bedevisi. Bundan daha bedevisi yok. Şimdi bedevi kavramının iki anlamı var. İyi bilelim ki bazen aklımıza başka şeyler gelmesin. Bir bedevilik şu: köylü bu anlamda badiyede yaşar, saftır, temizdir, güzel hallidir ama şehir kurallarını bilmez. Böyle bir bedevilik var. Bu bedevilik kınanmaz. Ama bir de bedevilik var, köylülük zihniyetidir. Şehrin göbeğinde yaşar, şehirde yaşar, şehirli olduğunu söyler, şehirde olduğu için ona buna hava atar ama köylülüğün en alası onun üstündedir. İkisinin de örneği var Kur'an'da. İkisine de bedeviler adına bu manada ayetlerde işaretler var. Benim burada kullandığım bedevilik ikinci anlamda. Yani kendi şehirde yaşamasına rağmen zihniyet itibariyle bedevi olanları kastediyorum. Onlardan bir örnek vereceğim size. Bu zatın adı Uyeyne İbni Hısın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu zattan öyle çekti, öyle çekti, öyle çekti ki. Yani ne kadarını ben size anlatabilirim bilmiyorum. Ama biraz araştırın, neler çektiklerini göreceksiniz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı defaatle üzmüş. Defaatle toplum içerisinde küçük düşürmüş. Defaatle alay etmiş. Defaatle hakaret etmiş. Defaatle olmaması gereken sözler söylemiş, olmaması gereken işler yapmıştır. Ama bu kadar işinin karşısında bile Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yahu şu adamı alın benim karşımdan bir daha da getirmeyin dememiştir. Niye biz bunları duymak istemiyoruz? Niye biz sünnet deyince işimize gelmiyor bunları konuşmak? Sünnet bu. Alın size sünnet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığı işlerden bir iş. Bu zat yıllar yılı İslam'a düşman. Hicretin 5. yılına kadar düşmanlıkta zirve. 5. yıl. Hendekler kazıldığı zaman, Ahsap ordusu Müslümanların karşısına çıktığı zaman Feraze kabilesinin lideridir Uyeyne İbni Hısın. Kendi adamlarıyla beraber o Ahsap ordusunun içerisinde yer alır ve Müslümanlara karşı o ordu içerisinde inanılmaz işler çevirir. O gün yaptığı işleri Efendimiz aleyhissalatü vesselam sezince şöyle bir adım atmak ister Efendimiz. Der ki: bir ittifak, bir anlaşma kuralım. En azından Medine mahsullerinin bir miktarını bunlara verelim. Bunlar ve Gatafanlara Ahsap ordusunun içerisinden çekilsinler ki Müslümanlar bu manada şu kuşatmadan kurtulsun.
Bunun üzerine de çağırır Uyeyne İbni Hısn'ı.

Efendimiz aleyhissalatü vesselam bununla konuşur. Der ki sana Medine mahsullerinin üçte birini vereyim, çek git. Hayırdır, yarısını vermezsen gitmemdir. Ve o mecliste Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hakaretvari bazı cümleler kullanır. O anda o yiğitler Sad bin Ubade, Sad bin Muaz, Ubade İbni Samit, o yiğitler kalkarlar ayağa ve şunu derler. Ya Resulallah, sen bu adamlarla niye konuşuyorsun? Biz bunları adam bile saymayız. Bunlara biz cahiliye döneminde bile Medine mahsullerinden mahsul vermiyorduk. Şimdi Allah bizi İslam'la aziz kılmış. Böyle bir halde mi biz onlara pay vereceğiz? Bıraktır ve o anlaşmanın yapılmaması noktasında Efendimiz'i ikna ederler. Nübüvvetin kaç yılında, bakın hicretin 5. yılından bahsediyorum. Nübüvvetin süresine saydığımız zaman 18 yıl deriz. 18. yılındaki hali böyle. Bir yıl sonra yine aynı. Hayber fethediliyor, yine aynı. Hayber'in arkasından Uyeyne İbni Hısım bakıyor ki İslam'ın sesi ve sedası o gün o toprakların tamamına yayılacak. Artık yavaş yavaş bir yer bulayım da Müslüman olma adına bir imkan olsun. Yani Müslüman görüneyim. Müslüman görüneyim de ganimetten pay kapayım. Bu noktada bir hassasiyet içerisine girer. Ama Hendek'ten sonra tutar Hazreti Ebu Zer'in başında olduğu ganimetlere ait olan develere bir baskın yapar. 20 tane deveyi alır. Hazreti Ebu Zer'in oğlunu öldürür. Karısını da esir alır ve gider. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun arkasına bir seriye gönderir. Ebu Zer Gıfari'nin esir alınan hanımı onların elinden kurtulur. Bir miktarda develer alınmış olur. Böyle de bir işin altında imzası var, dikkat buyurun. Mekke'nin fethinin arkasındandır. Ve fethin arkasından artık İslam'ın sesinin coğrafyaya duyurulacağı noktasında bir kanaat belirince gelir, Müslüman olduğunu itiraf eder Efendimizin huzurunda. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insan sarrafıdır. Onun kumaş kalitesini bilmez mi? Bilir. Ama Efendimizin başka bir derdi var. O derdine de şimdi dikkat çekeceğim. Arkasından Taif ve Huneyn seferine katılır o insan. Huneyn'de ciddi bir ganimet elde edilir. Katıldığı ilk seferdir, ganimetten payını alır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ganimetleri pay ettikten sonra Hevazin kabilesinin isteği üzerine der ki bakın gelip Müslüman oldular, hadi aldığınız ganimetleri geri verin. Ashabın büyük bir kısmı aldığı ganimetleri geri verir. Bu vermez. Yanında yaşlı bir hanım vardır, onun ganimetine düşen pay. Yakınları geliyor, hanımı istiyor, Uyeyne İbni Hısım vermiyor. Efendimiz gadaplanıyor ama bir şey demiyor. Israr ediyor. Adeta ricacılar gönderiyor. Dikkat buyurun. 8. yıldan bahsediyorum. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz şunun kafasını uçurun, elindekini de alın desek kim Efendimiz'e hesap sorabilir? Ama başka bir derdi var sallallahu aleyhi ve sellemin. Onun derdini anlamadığımız için bugün bu haldeyiz. Mesela bazen ben duyuyorum, Müslümanlardan duyuyorum, koca koca adamlardan duyuyorum, kahroluyorum. Diyorlar ki Allah cehennemi boşuna mı yaratmış? Ne düşmüşsünüz insanların peşine? Bırakın bazıları da cehenneme gitsin. Aklı başında bir insanın söyleyeceği bir söz müdür Allah aşkına bu? Ne demek bırakın da cehenneme gitsin? Evet, Allah'ın kulları, biz Allah'tan merhametli değiliz. Ama biz insanları cennete taşımakla mükellefiz. Hidayet Allah'ın elindedir. İster verir ister vermez. Ama biz bir ömür bu tebliğ aşkıyla yanmak zorundayız. Bir insanı daha kazanma adına gayret içerisinde olmak durumdayız. İman ettiğimiz peygamberimizin, Uyeyne İbni Hısın ve ona inanan adamlarının üzerinden aslında çektiği o ızdırabın altında yatan da böyle bir şey işte. Böyle bir şey o Huneyn'de vermiyor. Ricacılar gönderiliyor, aracılar gönderiliyor. Neyse, en sonunda ikna ediliyor. O yaşlı kadın elinden alınıyor. Aradan bir müddet geçiyor. Geliyor Medine'ye. Güya Müslüman olmuş.
Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın evine izin alarak girin ayeti de nazil olmuş. Şöyle bir tavır var Uyeyne İbni Hısın'da. Ben Mudarlıların evine girerken izin mi alacağım? Mudar peygamberimizin kabilesi. Hop içeriye giriyor kapıya vurmadan. Kaç kez böyle yapmasına rağmen sahabe kızıyor. O zatı peygamberin evinin önünden uzaklaştırmak istiyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bırakın diyor. Yine bir gün böyle dalıyor eve. Evde Ayşe annemiz ev kıyafetleriyle rahat rahat oturuyor. O girince Ayşe annemiz kaçıyor. Bir anda şöyle bir bedevilik yapıyor mu orada? Ya Resulallah, bu gonca senin mi? Onu bana ver, ben sana daha iyisini vereyim. Bir sinirleniyor Ayşe anamız. Şöyle bir şey söylüyor. Ya Resulallah, bu adamın bu sözüne tahammül edilir mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sıkmıştır yumruğunu. Yüzü kıpkırmızıdır ama sözü şudur. Bırak o ahmak adamı. O adam ahmak, ahmağın teki. Peki niçin tahammül ediyorsun ya Resulallah? Ona inanan insanlar var. Eğer ona ceza verirsek ona inanan insanları kaybederiz ya Ayşe. Bu nasıl bir yürektir Allah aşkına? Bilmem anlıyor musunuz meseleyi? Bu bambaşka bir şey. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eğer bu kadar insan derdi çekmişse bize ne oluyor ki en ufak şeyde havluyu atıyoruz, bağları koparıyoruz, tamam oldu bitti deyip sırtımızı dönüp gidiyoruz. Böyle bir örneklik var karşımızda. İnsan derdi çekmeyene kadar Allah o kulların hidayet adına vesilesini sizin bizim elimizle vermeyecek. Dert çekeceksiniz, hakarete uğrayacaksınız, alaya alınacaksınız, farklı farklı muamelelerle karşı karşıya kalacaksınız. Eğer peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki bu örnekliğini tam anlamıyla anlıyorsanız. Uyeyne İbni Hısın böyle bir adam. Daha da ötesi de var ama bilmem anlatayım mı size. Mesela Müslümanlarla şöyle alay ediyor. Siz diyor gündüz oruç tutuyorsunuz, ben gece tutarım. Gündüz tutup niye kendimizi sıkıntıya koyayım? Ben gece yatarak orucumu tutarım. Bu geliyor bu sözler peygamberimize ve o gün halifelere. Ama hiçbiri Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda bir şey yapmadığı için o adama bir şey yapmıyorlar. Ne için? Ona inanan o kabilenin fertlerini onun taassubundan dolayı kaybetmemek için. Tahammül edelim, iman adına onları kazanalım diye. Ve gerçekten de Feraza kabilesi sonradan iyi Müslüman olanlar var içlerinde. Ama belki de o gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona böyle bir ceza verseydi, farklı bir biçimde onu cezalandırsaydı o kabile mensupları belki de iman etmeyeceklerdi. Ama Efendimiz dert çekti, yanan yüreğine kor bastı, o insanın derdini çekerek diğerlerini kazandı. Hukukul ibad meselesinde almamız gereken çok önemli mesajlar var buradan. İnşallah sizler de bizler de alıyoruzdur. Gelin hukukul eşyaya, yani eşyayla varlıkla olan hukuka. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu konuda da çok önemli örneklikleri var. İkram üzerinden yürümesi gerektiğini söyledim. Bir kere Efendimiz şunu çok iyi biliyor ve bize de söylüyor. Varlık aleminde canlı cansız varlığı diye bir ayrım söz konusu değil. Varlığın içerisinde cansız varlık diye bir şey yok. Ya ne var? Şuurlu varlık var, şuursuz varlık var. Her şeyin bir canı var. Öyleyse her şey ikram edilen o makamın emaneti gibi anlaşılmalı ve ona göre muameleye tabi tutulmalı. İbn-i Sad'ın Tabakatının birinci cildi, biliyorsunuz Türkçe'ye de tercüme edilmiş, oradan da bakabilirsiniz. Son bir bölümü Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kullandığı eşyalarla alakalıdır. O eşyaların orada olması sadece Efendimizin dünyasında yer almasından dolayı değildir. Kullandığı elbise, kullandığı kılıç, kalkan, kullandığı bazı ev içindeki alet edevat. Niye bunlar sayılır? Dikkatle okuyun.
O eşyalarla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arasında bir bağ var. Elbisesini seven bir peygamber. Var mı böyle bir şey? Giydiği elbiseyle konuşuyor. Elbiseyi dua ederek giyiyor. Ve o elbisenin ikram olduğunu söyleyerek Allah'ın bir emaneti olarak üstünde taşıyor. Kendisine vefa gösteren, yıllarca üzerine çıktığı minber olarak kullandığı kütük. Biz o kütüğün meselesini sadece işin bir boyutuyla ele alıyoruz. Bir mucize olarak anlatıyoruz ve işi bitiriyoruz. O değil. Ya sonrası Efendimizin o kütüğe, o ağaç parçasına bir canlı olarak muamele etmesini nasıl anlayacaksınız Allah aşkına? Eşyayla münasebeti böyle Efendimizin. Uhud kaybedilmiş. İnsanlar faturayı Uhud'a kesmişler. Uhud diyormuşlar, uğursuz bir mekan, onun için böyle oldu, şöyle oldu. Ne demiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Uhud bir dağdır. Biz onu severiz, o da bizi sever. Cennet dağlarından bir dağdır Uhud. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir dağla münasebeti böyle. Hazreti İbrahim'in oğlunun vefatı üzerine Uhud'la yaptığı o konuşmayı biliyorsunuz. Ey Uhud, bugün bana inen hüzün sana inseydi vallahi sen bile paramparça olurdun. Ben İbrahim'in firakıyla yüreğim yanıyor diyerek Uhud'u o gün acısına sırdaş kılmıştı. Yağmur yağıyor Medine'ye. Yaptınız mı böyle bir şey bilmiyorum. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam yapıyor. Açıyor cübbesini yağmurun üstüne. Yağmur cübbeye düşüyor. Merak ediyorlar. Ya Resulallah ne yapıyorsun? Cevap şu. Onun ahdi benimkinden daha taze. O semadan Allah'la yaptığı bir ahitleşme üzerine iniyor. Onun için onun ahdi benimkinden daha taze olduğu için halim böyle. Her eşyasına karşı hali böyle. Böyle bir varlık tasavvuru var sallallahu aleyhi ve sellemin. Böyle olduğu zaman eşyada israf adına bir şey olabilir mi hayatında? Eşyaya karşı haşa o yapmaz da anlamamız için o kavramı söyleyeyim. Nankörlük yapılabilir mi? Orada o şükrü eda edilmesi gerektiği konusundaki sorumluluk unutulabilir mi? Bu konuda da bir örnek vereyim de sözlerimi toparlayayım. Efendimizin devesini biliyorsunuz. Adı neydi? Kusva ya da Kasva. İki tane okunuşu var. Ben Kusva'yı tercih ediyorum. El Ced'a ya da El Edba şeklinde isimleri de var. Bu deveyi aslında Hazreti Ebubekir hicret yolunda kendisi için satın almış. Kendisi iki tane deve almış, ikisinden biri budur. 400 dirheme Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicret yolunu söylediği zaman o yolculuğa beraberce çıkacaklarını söylediğinde develeri göstermiş. Efendimiz Kusva'yı almış. Ya Resulallah hediyem olsun diyen Ebu Bekir'e hayır demiş. Borcum olsun varınca Medine'ye öderim diyerek ve gerçekten de varınca bir müddet sonra o 400 dirhem ödenmiştir. Hicret yolunun o güzel yoldaşı Kusva varıyor biliyorsunuz Kuba köyüne. Sonra Neccaroğulları mahallesine gidiyor, orayı da biliyorsunuz. Hani herkes yolunu çeviriyor, devenin evine davet etmek istiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Devemin önünü açın, o memurdur. Nereye gideceğini bilir diyor. Gidiyor deve Sehel ile Süheyl isimli iki yetimin arazisinin üstüne oturuyor. Oradan kalkıyor arkamızdaki bir dağ olan Ebu Eyyub el Ensari'nin evinin önüne oturuyor. Efendimiz ilk oturulan yer mescidimin yeri, ikinci oturduğu yer ise konaklayacağımız ev diyor. Kusva o günden sonra da Müslümanların dünyasında farklı bir yeri var. Ama Kusva'nın şöyle de bir özelliği var. Şimşek gibi hızlı. Öyle ki müthiş bir enerjisi var. Ne zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir yere özel bir haber gönderse Kusva'yı veriyor o haberciye, o elçiye. Benim devemle git, benim devem hızlı gider, seni çabuk kavuşturur diye o devesiyle gönderir. Mesela Bedir'den çıktılar. Bedir'in müjdesi Medine'ye gelsin diye Zeyd bin Harise'yi gönderecek Efendimiz. Hemen Kusva'yı veriyor Zeyd bin Harise'ye. Zeyd diyor Kusva'yla git ve müjdeyi Medine'ye ulaştır. O da Kusva'ya biner, müjdeyi getirir, ulaştırır. Böyle bir özelliği olduğu için o günler olan bir kültür deve yarışları oluyor Medine'de.
ve o yarışlara da Kusva'da katılıyor.

0: Ne zaman katılsa kusva birincidir. Ne zaman katılsa kusva birincidir. Böyle olunca da Müslümanların kusvaya olan ilgisi biraz daha farklıdır. Ama Cenab-ı Hak o ilk nesli terbiye edecek ya, kusva bir gün bir yarışmada yeniliyor. Yenilince iki zümre başlıyor konuşmaya. O iki zümreden bir tanesi şu: münafıklar diyor ki ne biçim peygamber devesi ki yarışmada yenildi. Tutuyor böyle bir söz söylüyorlar ve bunun üzerinden bir propaganda başlatıyorlar. Yeni Müslüman olmuş bazıları da diyor ki niye yenilsin? Peygamberin devesi kusva, her yarışmada birinci olan bu deve niye yenilsin diye içten içe kusvaya bir kırgınlık besliyorlar. Yenilmiş, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama doğru geliyor kusva. Efendimiz aleyhissalatü vesselam günlerdir görmediği bir dostu karşısından gelir gibi şöyle ellerini açmış, devesini karşılıyor. Devesine sarılıyor. Onu okşarken Efendimizin söylediği söz şu: yücelten de alçaltan da Allah'tır. Bugün kazandıran yarın kaybettirebilir. Kazanınca iyi de kaybedince mi kötü? Söze bakın Allah aşkına. Bu nasıl bir varlık anlayışı? Zemininde de bir tevhid anlayışı. Nasıl bir Allah inancı ve o inancın şekillendirdiği eşyayla münasebet açısından oluşan bir ortam, bir zemin. İnanın üzerinde saatlerce konuşmamız lazım bunların. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam eşyayla da böyle bir münasebet kuruyor. Benim aziz kardeşlerim, yoruldunuz mu? Vallahi ben yoruldum. Bir haftadır konuşuyorum, ses mes gitmiş zaten, yarın da konuşmaya devam edeceğim. Ama sonuna geldim, birkaç şey daha söyleyip bitireceğim. Birlikte yaşama hukukunun insanla alakalı olan bölümünü konuştuğumuz zaman hepimizin 5 tane azığı olması lazım. Ben emanet edeyim, altını siz doldurun. Çok da böyle aklınızda rahat tutabileceğiniz 5 tane kelime, 5 tane kavram vereceğim. 5'se birlikte yaşama noktasında ihtiyaç duyduğumuz 5'se. Ne bunlar? Sevgi, saygı, sadakat, samimiyet ve sebat. 5 tane S'ye ihtiyacımız var. Neymiş birincisi? Sevgi. Sevgi olmazsa olmuyor. Zeminde o olmalı. Allah bile bizimle bağ kurarken Bismillahirrahmanirrahim diyerek kurdu. Yani bizimle Rahman ve Rahim isimlerinin gölgesinde bir bağ kurdu. Seveceksin. Seveceksin insanı. İnsanla insanın fiillerini birbirinden ayıracaksın. Fiillerine düşman olabilirsin. Günaha düşman ol. Günahtan tiskin. İnkardan miden bulansın. Küfrü konuştuğun zaman şöyle tir tir titreme tutsun seni. Ama günahkara şefkat göster. O günahkar bugün yanlış yapmış, sürçmüş. Yarın düzelecek. Düşene bir tekme de sen vurursan ne olur? El uzatacaksın sevgi düzleminde. İkincisi neydi? Saygı göstereceksin. Bizim muhatabımız kim? İnsan. İnsan ise eğer ihtirama layıktır. Mesajımız mükemmel, muhatabımız muhterem demiştik. Muhataplarımız her türlü ikrama, her türlü saygıya layıklar. Kim olursa olsun. Sen bunu yapmazsan eğer o insanı kazanamazsın. Saygı adına bir şeyin olacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu manada hayatındaki örneklik bizim hayatlarımıza da taşınmak zorunda. Üçüncüsü sadakat. Nedir sadakat? Ebu Bekir'ce bir kâmeti kuşanmaktır. Yalana, dolana, mübalağaya, adaletsizliğe, zulme kapıyı kapatmaktır. Müslümanın imandan aldığı güçle karşısındaki insanlarla sadakat üzerinden bir düzlemde hareket etmesidir. Düşmanın olabilir, aranda kan davası da olabilir. Yine de yalana tenezzül etmeme sorumluluğun var demektir aslında sadakat. Düşmanımsa her türlü araç meşru. Ben şimdi onu karalayalım, yerden yere vurayım. Yalan doğru fark etmez. Haberleri dizeyim, iftira atayım. Yeter ki onun ayağını kaydırayım dersen eğer sen sadakat meselesini anlamamışsın demek. Dolayısıyla burada bu ilişkinin hukukunu oluşabilmesi için üçüncüsü sadakat. Dördüncüsü ney? Samimiyet. Şart. Allah adına olacak, samimi olacak. Gösteriş, riya, ucup olmayacak. Allah adına ve Allah namına olacak. Yürekten olacak ki yüreğe bir şekliyle ulaşsın. Beşincisi ney? Zor bunların hepsi. Çok zor. Buradan konuşulduğu kadar kolay olmadığını ben de biliyorum. Ama beşincisi ney? Sebat. Sebat, sabır, azığın olacak. Rabbim bunları hayatlarına taşıyanlardan bizleri etsin. Amin. Ellerimizi bırakmasın. Amin. Bize rahmetiyle muamelede bulunsun. Amin. Onun bunun hakkıyla bizi huzuruna almasın. Amin. Ne hakları gasp ederek, ne hakları ulaştırmayarak, ne hakları ihmal ederek, ne de hakları kendi hakkımız olmamasına rağmen hakkımıza geçirerek bizi huzuruna almasın. Amin. Bizi bu manada hassasiyet üzere kılsın ve inşallah bu konuda sahabenin örnekliğini şu çağda temsil etme adına bize güç ve kuvvet versin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize

0: kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Bizler bu dünyada kalıcı değiliz. Kaldı ki başımıza gelen bu bela ve musibetler bizler için nimettir. Bir Müslüman da hastalık, hor görülme ve fakirlikten biri bulunursa üzülmesin. Bilakis sevinsin.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
5: Radyo Tiyatrosu.
6: Yanlış Gelin.

0: Ne olacak bizim bu halimiz Nafi? Güya okuduk, yüksek tahsil yaptık. Birimiz ressam, birimiz heykeltıraş olduk ama...
1: Ne yazık ki birer iş sahibi olamadık değil mi İcabi?
0: Evet, bak bazen kafan çalışıyor ve doğru tahminlerde bulunabiliyorsun.
1: Evet,
0: yüksek tahsilli olmamıza rağmen bir baltaya sap olamadık sevgili dostum.
1: Sen şimdi baltayı sapı bırak da söyle. Eve nasıl gireceğiz? Bir planın var mı bu konuda?
0: Planım yok ama bir fikrim var.
1: Ya nedir, söyle çabuk, hadi hadi.
0: Ev sahibimiz madamın evin önünde nöbete durmaması için dua edelim derim.
1: Dua mı?
0: Evet. Eğer madam yolumuzu gözlemek için evin önünde gece 8-12 nöbetine durmuşsa yandığımızın günüdür. Mümkün yok, içeriye giremeyiz.
1: Ya kadın haklı tabii. 2 aydır kirasını vermedik.
0: Ya vermedik değil, veremedik sevgili dostum. Eğer paramız olsaydı herhalde vermemezdik etmezdik değil mi?
1: Öyle de uykum geldi ki icabim. Ya bir an evvel eve gidip yatıp uyumak istiyorum.
0: Ya hiç sorma sorma. Amanın!
1: Ne oldu İcabi?
0: Sanırım bu geceyi dışarıda bir parkın kanepesinde yatarak geçireceğiz Nafi.
1: Ya niye peki?
0: Ya niyesi var mı? Çünkü gördüğüm kadarıyla ev sahibimiz sevgili madam şu anda evin önündeki merdivenlere oturmuş ve elinde de uzunca bir sofa bizi beklemekte.
1: Sahi mi? Dur. Ben biliyorsun uzağı çok iyi göremem.
0: Gördün mü?
1: Bir de ben bakayım iyice. Evet o. Bu madam bu. Eyvah, ne yapacağız icabı ya? Ya mümkünü yok, madam para almadan bizi eve sokmaz.
0: Ya.
1: Dur. Daha fazla ilerlemeyelim. Görürse bu sefer de sokakta peşimize düşer.
0: Vallahi aziz dostum, yapılacak bir iş var. O da az önce söylediğim gibi geceyi dışarıda geçirmek. Bu gece havanın da maşallahı var değil mi?
1: Öf be. Ya nedir bu çektiğimiz çile ya? Borçlarımız yüzünden mahallede adım atacak yer kalmadı. Bakkala borç, kasaba borç, manava borç, madama borç. Ya Hicabi, biz bu dünyada hep borçlanmak için mi geldik be?
0: Ya bu dünyaya borçlanmak için geldik, ne sandın?
1: Keşke ikimiz de borçlanmak için dünyaya gelmeseymişiz.
0: O neden?
1: Birimiz borçlanmak, öbürümüz de borç ödemek için doğsaymışız. Şimdi bu sıkıntıları çekmezdik.
0: Doğru. Mesela ben borçlanmak için doğabilirmişim. Oh ya, gelip yatardı vallahi, ondan bundan veresiye alışveriş eder, borçlanır. Sen de benim borçlarımı öder dururdun.
1: Neyse bırak şimdi bunu da, ne yapacağız onu söyle.
0: Ya seni bilmem ama ben bu işe çok efkarlandım arkadaş. Gidip bir yerde kafayı çekeceğim.
1: Çaresiz ben de efkarlanacağım ve mecburen seninle aynı meyhaneye gelip ben de kafayı çekeceğim.
0: O halde yürü hadi gidelim.
1: Hadi yürü.

0: Aman hicabicim, fazla içme. Biliyorsun sen içkiye dayanıklı değilsin.
1: Hadi be, hadi be. Ben sen miyim? İki bardak içtikten sonra marazı çıkartayım ha? Sen kendine bak, sen kendine bak. Esas sen fazla içme.
0: Ah madam, ah ah. Bak senin yüzünden meyhanelere bile düştük madam.
1: Bakalım bundan sonra daha nerelere düşeceğiz Nafi'cim?
2: Buyurun beyler, ne içersiniz?
3: Bir büyük şeftali suyu.
2: Şeftali suyu mu?
0: Bana da vişne. Bakma öyle yüzümüze aptal aptal hadi.
2: Beyler siz yanlış yere geldiniz galiba. Burası meyhane, çocuk yuvası değil.
1: Niye? Buranın meyhane olduğunu biz de biliyoruz arkadaş.
0: İyi de yani burada meyve suyu bulunmaz mı?
2: Bulunur.
1: Ve o zaman evet. Koş getir bize iki tane hadi, büyük şişe meyve suyu. Hadi oyalanma.
2: Tamam tamam. Ne günlere kaldık be. Sen kalk meyhaneye gel, meyve suyu iste.
0: Hicabi.
1: Niye? Ne var?
0: Üzerinde para var mı?
1: Para mı? Şey, 5 kuruş desen yok. Ya sende?
0: Bende de yok. Ne yapacağız peki?
1: Neyi ne yapacağız?
0: Ya hesabı ne yapacağız? Bende yok, sende yok. Böyle bir yerde adama bedava su bile içirmezler Hicabi. Bak ne diyeceğim. Ne? Yavaş yavaş diyelim buradan ha.
2: Hadi. Evet, oyuncakları pardon, meyve sularınızı getirdim beyler. Ay,
1: masaya bırak, masaya.
2: Baş üstüne. Aman yavaş için ne? Beyler, sonra sarhoş olup çarpılırsınız ha.
0: Şuna bak, şuna bak, şuna bak.
1: Ne esprili bir garson değil mi?
0: Evet, mutlaka o da edebiyat fakültesi mezunu.
1: Sen nereden biliyorsun?
0: Nedense şimdiki yüksekokul mezunları ya bizim gibi boş gezinin boş kalfası oluyor ya da böyle meyhanelerde garsonluk yapıyor.
1: Boş ver hadi şerefe.
0: Gören de içki içtiğimizi sanacak ha.
1: Oh oh, şifa niyetine. Oh, bayağı güzelmiş bu meyve suyu ya.
0: Evet, hadi bakalım şerefe.

0: Bir, garson. Gel buraya, gel, gel, gel.
1: Size bir kaç şişe daha meyve suyu getirdim.
2: Size biraz yavaş gidin dedim yahu. Meyhanedeki bütün meyve sularını içtiniz be. Kalmadı başka.
1: Ya abi. Biz meyve suyu mu içtik yoksa içki mi ya?
0: Neden sordun?
1: Ne bileyim ben. Sanki sarhoş olmuşuz gibi geldi de bana.
0: Ya gibisi fazla oğlum. Resmen sarhoş olduk ya.
1: Allah Allah ya. Ya ama ne zamandan beri ben böyle bir meyve suyu insanı sarhoş ediyor bilmiyorum.
0: Ya gerizekalı. Meyve suyu suyundan değil oğlum, meyhanenin kokusundan sarhoş olduk, kokusundan.
1: Kokusundan mı?
0: He, ne sandın ya kokusundan? Baksana envai çeşit içkinin kokusu var burada. Sarhoş olmak için içmek şart değil ki. Oh, havayı solumak yeterli artar bile.
1: Abi, şeytan ne diyor biliyor musun?
0: Kim ne diyor?
1: Şeytan, şeytan.
0: Yok ya. Sen onu nereden tanıyorsun?
1: Kimi?
0: Şeytanı.
1: Canım lafın gelişi diyorum yani. Hani şeytan diyor ki, şimdi kalk, gitme adama ve... evlenme teklifi.
0: Keşke o şeytanın dediğini yapsan da böylece ev kirası vermekten kurtulsak be Nafi.
1: Evet, iyi olurdu ama gençliğimi, yakışıklılığımı ve de mesleğimi bir ev kirası uğruna madamla evlenerek harcayamam Cavi.
3: Hey garson, garson.
2: Buyur beyim.
3: Bu meyhanenin ismi ne ha?
2: Gel de bir tek atma.
3: Şimdi bu dediğin bu meyhanenin ismi mi?
2: Evet, niye sordun?
3: Ben bu gece bütün meyhanelerini dolaşıyorum İstanbul'un.
2: Aferin.
3: Sonra da kafayı çektiğim meyhanelerin ismini yazıyorum ha.
2: Ha, sen yazarsın galiba. E keyfin bilir. Başka bir şey istiyor musun?
3: Amma kıyaksıma. Gel de bir teke atma meyhanesi ha. Ah ah. Yanıyorum arkadaşlar, yanıyorum.
1: Eyvah, çabuk itibar iyice aralım. Adam yanıyormuş icabı.
0: Aa, otur yerine salak, yanan bana yok. Görmüyor musun, adam sırılsıklam aşık.
1: Aa. Ah,
0: belki de onu yakan güzel bir kız ha, ne dersin?
1: Demek aşık ha. Kim bilir aşk denen şey ne güzel bir şeydir değil mi icabı?
0: Ya ben nereden bileyim ne yapayım? Hiç aşık olmadım ki bugüne kadar.
3: Ah ulan Remziye, ah yaktın beni. Benim gibi delikanlının aşkını İstanbul itfaiyesi bile söndüremez artık. Ama göreceksin bak, önünde sonunda öldüreceğim seni. Sonra da, evet sonra da sırasıyla ananı, babanı, abini öldüreceğim. En sonunda da tabam camda kurşun kalırsa kendimi öldüreceğim.
1: Vah vah vah vah. Ha? Delikanlı bayağı efkarlı be Hicabi. Baksana zavallı aşkından katil olacak.
0: Aslan gibi de bir adam ya. Yazık, bir kız yüzünden şimdi elini kana bulayacak.
1: Gel Hicabi gel. Şunun yanına gidelim Hicabi.
0: Gidelim.
1: İnan yüreğim sızladı. Bak benim, bak benim, yüreğime.
0: Bak bir dakika sızlar konuşurmuş. Şey, yanınıza oturabilir miyiz acaba kardeşim?
3: Buyurun buyurun.
0: Sağ ol.
3: Ben şimdi kiminle müşen, müreş, yani şey, müşmer, boş ver. Buyurun oturun.
0: Ay şey, merhaba. Benim adım Hicabi, bu da en yakın arkadaşım Nafi.
3: İyi de ne yapayım yani? Yanıyorum ben, yanıyorum.
1: Zaten biz o yüzden geldik ya yanınıza. Belki bir yardımımız dokunur diye düşünmüştük.
3: Ah ah, benim derdim deva bulmaz bir hastalıktır abilerim.
1: Değil mi?
3: Ah Remziye, ah.
0: Ya Nafi, adamın yanına fazla yaklaşma, kötü sarhoş olursun ha. Baksana leş gibi baştan aşağı alkol kokuyor.
1: Ya ben de neden başım dönüyor diyordum böyle kendi kendime. Meğer bunun nefisinden sarhoş olmuşum.
0: Aman ha, aman yanında kibrit mirbit de yakayım deme, şerefsizin meşale gibi parlar ha. İşte o zaman hakikaten o da biz de yanarız.
3: Ah Remziye, ah. senin yüzünden meyhanelere kadar düştüm sonunda. Ben ilk defa içiyorum. Bu 18. meyhane.
1: Ne? Bak arkadaş. Bak. Ahlak çekmeyi bırak da derdin ne onu söyle. Biz burada sana yardıma geldik.
3: Ah ulan ah. Bu kaçıncı ahım ben de bilmiyorum. Mahvedeceğim Remziye seni, mahvedeceğim.
1: Dur.
3: Önce bir tabanca alacağım. Ah, sonra da dan dan ve dan. Birinci danın senin bana vermeyen anana. İkinci dan babana. Üçüncü dan da sana. Ama yok. Seni vurmayacağım. Ben seni vuramam Remziye.
0: Ya tabii ya. Hiç insan aşık olduğu kızı vurur mu arkadaş?
1: Hicabi doğru söylüyor.
0: Ya.
1: Elini kalana bulan bana ne gerek var?
0: Ya.
3: Doğru söylüyorsunuz arkadaşlar. Onu vurmayacağım. Remziye'mi kurşunla öldürmeye kıyamam ben. Onu Boğaz Köprüsü'nden aşağı atacağım.
1: Ne?
0: Aman dur saçmalama.
1: Sakın ha. Bak böyle bir şey yapayım deme ha.
0: Ya tabii.
3: İyi ama vermiyorlar Remziye'yi bana. Biz birbirimizi seviyoruz. Ama anası olacak o kadın bana layık görmedi onu. Ah ulan ah bırakın beni.
1: Dur.
3: Tutmayın. Bırakıp temizleyeceğim.
0: Ya dur ne yapayım sıkıntı. Tamam, adam bırak kendini. Ölümden bir kaza mı

0: Yani yap kardeşim ya. Yapma ya. Daha çok gençsin. Başkan Remzi'yi nerede bulurdun?
1: Değil mi?
0: Bunun için elini kana bulamaya değmez.
1: Ya.
2: Ya öyle demeyin abilerim.
1: Ya.
0: Hadi diyelim.
1: Aa, tamam şimdi... yeter yeter. Sus bakayım otur şuraya. Sen ne biçim delikanlısın ya? Ayıp abicim. Ayıp. Evdiğin insan böyle sevdiği kızı vermediler diye bu kadar ahma çekilir mi arkadaş?
0: Hicabi doğru söylüyor ya. Kardeşim ya. Benim.
2: Abicim bak bak şimdi ne göstereceğim.
1: Ne?
2: Dur bakayım. Neredeydi bakayım?
1: Sen şimdi ne arıyorsun kardeşim?
2: Remziye'nin resmini. Hah buradaymış. Alın bakın. İnsan bu kız için elini kana bulamaz mı ha? Bakın bakın. Dünyalar güzeli Remziye'me bakın. Benim biricik aşkım o. Hayatım sebebi mi o?
1: Ver bakalım şunu ver.
0: Al bakalım ya. Ver bak. Ne bakalım?
1: Ay! Aman Allah'ım!
0: Ne oldu Hicabi? Hicabi ne oldu? Ne oldu?
2: Nasıl ha? Dünya güzeli değil mi ha?
1: Ne yapayım?
0: Ne? Aman yarabbi! Bu da ne böyle? Ya Hicabi! Bu herifin dünya güzeli dediği kadına bak. Gözlerime inanamıyorum be Hicabi.
1: Ya be. Bu dünya güzeli değil, çirkin güzeli be. Nereden baksan en az 60 yaşında var. Şu surata bak surata. Şerefsizim bir sarhoşa göster anında ayılır.
0: İyi de bizim delikanlı bu resimdeki kadın için mi böyle ahvah çekip 18 meyhane geziyor? Sonra da yandım tutuştum niye feryat ediyor burada?
1: Ne bileyim ne abicim? Görmedin mi Remziye'nin resmi dedi bu resim için. Dur bir dakika sorayım bir bakayım. Şey affedersin kardeş. Şimdi senin uğruna 18 meyhane dolaştığın ve cinayet işlemek istediğin Remziye bu mu?
2: Evet. Nasıl ama abim? Ha, dünya güzeli değil mi yani? Ha?
0: Yani şimdi dünya güzeli dediğin Remziye bu resimdeki Remziye mi?
2: Evet. Onun için İstanbul şehrini bile yakarım be. Yani Neron gibi anladınız değil mi?
0: Hı? Anladım ha? Anladım da ha. Oğlum sen İstanbul'u yakacağına al bu resmi sobada yak daha iyi.
2: Anlamadım.
1: Ya yani bak şimdi az önce Remzi'yi vermediler diye anasını babasını vurmaktan söz ediyordun ya. O halde hiç durma hemen git vur kardeşim. Biz ayırmaya filan da kalkışmayız.
2: Ama.
0: Hem de tabancayla öldürme onları ha. Önce Boğaz Köprüsü'nden aşağı al. Sonra in denizden çıkar. Ondan sonra makinalı tüfekle tara.
1: Ya.
2: Yok. Önce köprüden aşağı cüp. Sonra da makineliyle...
0: Bekle, dur.
2: Diye. Tamam mı? Şimdi böyle olacak. Buna karar verdim.
1: Öyle mi? Bak arkadaşım. Pardon, senin adın neydi?
2: İmdat!
1: Ne oldu?
2: İmdat dedim ya.
0: Tamam lan, neden imdat dedin?
2: Ya adımı sormadınız mı?
1: Ya ne yani şimdi senin adın imdat mı?
2: Evet.
0: Bakın yakışı be. İmdat. Allah. Sevdiği kızına evlenemeyince imdat istiyor.
1: Neyse bak şimdi imdat kardeşim. Sen bu resimdeki kız için mi yanıp tutuşuyorsun?
2: Evet.
1: Affedersin ama bu kız için değil de yani su bile içilmez be. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun kardeşim ya?
2: Vay demek sevgilimi beğenmediniz ha? Siz güzelden ne anlarsınız be? Bir kere onun çenesi yeter, çenesi.
0: Çenesi mi?
2: Çenesi ya. Allah için şu çenenin güzelliğine bir baksanıza.
1: Ne yani sen şimdi bu Remziye'nin çenesine mi aşıksın?
2: Evet. Çene bu. Çene görür görmez aşık olmuştum Remziye'nin çenesine.
0: Hiç abi be. Bu iyice kafayı yemiş ha. Sapık mıdır nedir? Çenesi güzel diye ülkenin en gudubet kadınına aşık olur mu insan ya?
2: Nasıl çene ha nasıl?
1: Çene iyi de üst tarafı felaket imdat kardeşim.
0: Anladım yani daha doğrusu anladığım değil anlamadığım bir şey var. İmdat Bey kardeşim bak kardeşim sen şimdi bu çenesi güzel Remziye'ye aşıksın ve onunla evlenmek istiyorsun öyle değil mi?
2: Evet aynen öyle.
0: Ama ailesi bu kızı sana vermiyor.
2: Ne yazık ki öyle.
0: Arkadaş. Bu kız benim olsa sen vazgeçmeyesin diye üstüne üstlük sana bir de emekli maaşı bağlardım be.
2: Vay şimdi siz benim Remziye'mi çirkin olduğunu mu ima etmek istiyorsunuz?
0: Estağfurullah ima etmiyoruz açıkça söylüyoruz. Bu kız çirkinin teki.
1: Tabii senin gibi yakışıklı aslan gibi bir delikanlı nasıl olur da böyle çirkin yaşlı yüzü buruşmuş bir kadına aşık olur ya imdat kardeşim.
0: Bizim madam bile bu resimdeki kızın yanında Afrodit kalır ya.
2: Hay Allah size söylemeyi unuttum. O resimdeki kadın Remziye'nin annesi be.
1: Ne?
0: Ha?
1: Annesi mi?
0: Ya ama neden Remziye'nin değil de annesinin resmini üzerinde taşıyorsun?
2: Ne?

0: Hiç resmi yoktu. Ben de annesinin resmini aldım.
1: Hoppala. Nedenmiş o?
0: İkisinin de çenesi birbirine benzediği için.
1: Yahu delirtir bu çocuk insanı be. Yani şimdi sen bu çeneye bakıp bakıp ah çekiyorsun öyle mi?
0: Evet. Ah ah. İmdat senin çenene kurban olsun Remzi'yem.
2: Hicabi. Bak ne diyeceğim.
1: Söyle.
2: Ben bu imdadı sevdim. Gel bu dertli aşağı yardım edelim ha.
1: Bu edelim tabii. Sevaptır.
2: Baksana. Öyle giderse zavallı elini kana bulayıp hapislerde çürüyecek.
1: Ya çok haklısın abici. Hem imdat hapislere düşmekten hem de Remzi'ye ve ailesinin mezara girmekten kurtarmış oluruz böylece değil mi?
2: İmdat Bey kardeşim.
1: Ya şey biz düşündük taşındık ve sana yardım etmeye karar verdik.
0: Yok ya sahi mi? Peki nasıl yardım edeceksiniz?
2: Gidip Remzi'yi ailesinden isteyeceğiz.
1: Tabii ya hem de Allah'ın emri peygamberin kavliyle.
0: Hadi hayırlısı. O zaman kalkalım hemen.
1: Kalkalım tabii. Sen hesapları öde biz de seni ayıltalım biraz ha.
0: Tamam hesaplar benden. Garson hesabı getir.
3: Efendim.
1: Garson.
3: Buyur beyim.
1: Bir kovada soğuk su getir yanan bir aşığı söndüreceğiz.

0: Nasıl imdat? Ayıldın mı bari?
1: Ayılmak da ne kelime abi. Uf, amma da soğukmuş su birden dipdiri yaptı beni.
2: Bak madem ayıldın şimdi iyi dinle bizi.
0: Ya.
2: Remzi'yi hatırlıyorsun değil mi?
1: Onu hiç unutmadım ki hatırlayayım. Neden sordunuz?
0: Ya kızı sana istemeye gidiyoruz ya.
1: Sahi mi?
2: Evet.
1: İyi ama bu saatte...
0: Hoppala, saatin nesi varmış ya?
1: Hayır, saat gecenin 12'si de. Yani uygun bir saat mi bu saat?
0: Yavrum, imdatçım, kız istemek için en uygun saat gece yarısıdır evladım. Neden dersen bu saatte yarı uykuludurlar ve sana olmaz diyemezler.
1: siz öyle diyorsanız öyledir.
0: Ya.
1: Geliyorum Remziyen, bekle geliyorum. Abilerim isterseniz bu kız isteme işinden vazgeçelim ha.
2: Neden?
0: Hoppala.
1: Ya, Remziye'nin annesi biraz asalet meraklısıdır da. Şimdi sizi böyle at arabasının üzerinde kızını istemeye gelirken görürse vereceğini hiç sanma.
0: Yahu haklısın da gecenin bu saatinde ne taksi var ne de bizlerin cebinde o taksiyi ödeyecek para var.
2: Hem bence böyle at arabasıyla kız istemeye gitmek daha nostaljik.
0: Tabii ya.
1: Neyse o dediğinizden olsun bakalım. Bilsem annesinin Remziye'yi bana vereceğini... Amuda kalkar öyle yürürdüm.
0: İmdat, senin şu Remziye'nin evine daha çok var mı oğlum?
1: Yok yok, geldik Hicabi abi. İşte şu sokağın başındaki sağdan ikinci.
0: Hop arabacı dur bakalım.
1: Umarım bizi gören olmamıştır.
3: Hey nereye? Atasını çingen iki hamile bir ellilik. Bu atlar suyla gitmiyor. Arpa yer, yem yer, saman yer be ya.
0: İmdat, at bir ellilik bakayım arabacıya.
1: Olur abi, al kardeşim.
3: Eyvallah, isterseniz bekleyen. Ama 10 dakikada bir 10'luk daha çalışır ha.
2: İstemez, istemez.
3: Siz bilirsiniz.
0: İmdatçım bu Remziyeler kaçıncı katta oturuyorlar?
1: Giriş katında ama ışıkları yanmıyor, uyumuşlar galiba.
2: Demek ki biraz sonra uyanacaklar, gelin bakalım.
1: Bakın ben derim ki bu işi yarına bırakalım.
0: Vay vay vay vay vay vay. Az önce sarhoşken havasın çıktığı kadar nara atıyordun Remziye diye ha. Yeri göğü inletiyordun. Şimdi ayıldın ya, elin ayağın titremeye başladı. Yok öyle şey, bugünün işini yarına bırakmayacaksın arkadaş.
2: Hicabi doğru söylüyor ya. Kız istemenin gece yarısı marısı olmaz. Düş önümüze bakalım bakayım. Hadi
0: yürü.
1: Peki peki.
0: Bir dakika durun bakayım. Bas bakalım hangisiyse İmdat Bey kardeşim.
1: Ben derim ki bu işi yarına...
2: Tamam tamam ben basarım. Bu mu? Bir daha basıyorum.
4: Kim o?
0: Hicabi, Nafi ve İmdat üçlüsü.
4: Kim?
0: Açar mısınız? Ya siz hele açın kapıyı da kim olduğumuzu görürsünüz beyefendi.
2: Maşallah senin kayınpeder de kapıyı iyi korumaya almış. Kaç tane kilit koymuş?

0: öyle?
1: Benim yüzümden.
2: Kimsiniz? Gecenin bu saatinde ne istiyorsun?
3: Şey efendim, sizi rahatsız ettik. İçeri girebilir miyiz acaba?
2: O arkanızda saklanan kim?
4: O buraya gelmemize sebep olan kişi.
3: Önemli bir mesele hakkında konuşmak istiyor sizinle. Tabii bizi içeri alırsanız beyefendiciğim.
4: Evet.
2: Buyurun, girin bakalım.
3: Sağ olun, teşekkür ederiz. İmdat, senin kayınpeder fazla sert birisi değil. Bu iş olacağı benziyor.
4: Hayret, adam seni tanımadı. Bana bak, yanlış eve gelmiş olmayalım.
1: Kayınpeder uyku sersemi ya, onun için tanımadı. Hele bir de kayınvalide görsün, bak tanıyor mu tanımıyor mu o zaman anlarsın.
2: Buyurun, oturun bakalım. Gecenin bu vaktinde ne konuşacaksınız benimle, çok merak ediyorum.
5: Cemil, kimmiş gelen?
2: Bilmiyorum, birileri geldi. Yanımıza gelsene. Evet baylar, sizi dinliyorum.
3: Hanımefendi de teşrif etsin, ondan sonra konuşuruz. Zira bu konu onu da ilgilendiriyor efendim.
5: Hayrola, kim geldi? Bunlar da kim?
2: Ben de bilmiyorum ama bir tanesini gözüm sanki bir yerden ısırıyor.
5: Tanıdım ben bu adamı. Ayol, bu Remzi'nin peşinden koşan damat bozuntusu değil mi? İmdat mıydı neydi adı hani?
1: Efendim, arzı hürmet ederim.
5: Başlatma arzından küstah herif. Sen ne yüzsüz adamsın be? Geçen gün kovmamış mıydım ben seni?
1: Evet, kovmuştun.
5: Terbiyesiz, edepsiz, derhal terk et evimi, derhal.
2: Lütfiye hayatım, sinirlenme. Sonra tansiyonun yükselir.
5: Evet, sizler niye geldiniz evimize bakayım?
4: Ne, bir kahve içelim de anlatırız efendim.
5: Kahve mi?
2: Bu saatte mi?
3: Tabii ya. Gelin kızımız nerede? Bize bir kahve yapsın da ikram etsin diyeyim efendim. Malum adetten.
5: Siz neler saçmalıyorsunuz Allah aşkına? Ne kahvesi, ne gelin ayol?
4: Hanımefendi, görücülere gelinin elinden kahve ikram etmek adetten değil midir?
3: Ya?
1: Tabii. Nafi abim doğru söylüyor. Hemen Remziye'ye söyleyin kahve yapsın bize.
5: Fesubhanallah. Ayol, siz saatin kaç olduğundan haberdar mısınız?
3: Efendim, saatin hiç önemi yok. Biz zaten geç vakte kadar otururuz, öyle değil mi?
5: Uzatmayın da ne istiyorsanız söyleyin. Sonra da çekip gidin evimizden, hadi.
4: Hicabi, sen mi isteyeceksin yoksa ben mi isteyeyim?
3: Sen iste hadi.
4: Yok, sen iste.
3: Rica ederim, ne demek sen isteyebilirsin?
4: Ölümü gör sen iste.
2: Allah aşkına beyler. Siz ne isteyeceksiniz?
5: Ne isteyecekseniz, kim isteyecekse bir an evvel istesin. Uykusuzluktan gözlerimiz kapanıyor.
3: Peki o halde ben isteyeyim. Efendim, biz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuz İmdat Bey'e istemeye geldik.
5: Peki bu adamın anası babası yok mu da kızımızı istemeye siz geldiniz ha?
4: Hayır efendim. Dünyada kendisinden başka hiç kimsesi yoktur.
3: Yahu daha ne istiyorsunuz? Çocuk çöpsüz üzüm be. Çöpsüz üzüm.
5: Başlatmayın çöpünden şimdi.
2: Affedersin Lütfiyeciğim. Araya girdim ama. Bu İmdat Bey oğlum ne işle iştigal eder acaba?
3: Bu... Hı? Yahu... İmdat, biz de sormayı unuttuk. Hakikaten ne iş yaparsın sen?
1: Ben mi? Ben hiçbir iş yapmam Hicabi abi.
3: Bakın, tercümana gerek yok tabii. Duydunuz bu aramızdaki Türkçe konuşmayı, hiçbir iş yapmazmış.
2: Neden? İş aradın da bulamadın mı oğlum?
1: Hayır efendim, prensip olarak çalışmayı sevmem ben. Karakterime aykırıdır.
5: Boyun posun devrilmesin. Neden çalışmaz mısın bakayım sen?
1: Dedim ya, prensiplerime aykırı da ondan. Çalışmak para canlısı, parayı sevenlerin işidir. Oysa ben parayı sevmem. Hatta nefret ederim paradan. İşte bu yüzden de çalışıp para kazanmak işime gelmiyor.
3: Evet, prensip sahibidir kendileri.
5: Sen delirdin mi be adam? Çalışmadan kızıma nasıl bakacaksın bakayım?
1: Ben planımı hazırladım, merak etmeyin. Kızınıza bir iş bulacağım, o çalışıp bana bakacak.
5: Şimdi çıldıracağım. Şimdi şak diye yere düşüp bayılacağım. Ya Rabbi, sen de ona sabırlar ihsan eyle.
4: Kızmayın efendim, kızmayın. Prensip meselesi yani.
2: Sakin ol karıcığım. Biliyorsun kalbin var.
5: Görmüyor musun bey? Sersemin teki kızımı istiyor. Hem de kendisi çalışmayacak, kızımızı çalıştırıp onun sırtından geçinecek.
2: Ne ala. Böyle bir kadın bulsam da ben de evlensem.
5: Demek kızımı çalıştırıp kendin yan gelip yatacaksın, öyle mi İmdat efendi?
1: Öyle efendim.
5: Duydun mu Cemil? Utanmadan bir de evet dedi.
3: Efendim. Yalnız bir şey var, onu unutmayalım. Bizim damadın, yani aslanın, bazı meziyetleri var. Bilmem bunlardan haberiniz var mı?
5: Neymiş o meziyetleri bakayım?
3: Mesela içkisi yoktur, kumarı yoktur, gece hayatı yoktur.
5: Halinden belli oluyor.

0: leş gibi alkol kokuyor. Ay maazallah, kibrit çaksan ev havaya uçar.
1: Bir de prensiplerine sıkı sıkıya bağlıdır. Şimdi size çalışmak prensibime aykırıdır dedi ya, öldürsen çalışmaz artık. Ne de olsa prensip sahibi insan tabii.
2: Affedersiniz, bir şey söyleyeceğim.
0: Ne var?
2: Remzi'yi bir görseydim.
0: Aa, yeter artık. Hadi bakayım, üçünüz de defolun evimden. Hem de şimdi, hemen.
3: Ama bakın hanımefendi.
0: Eğer hemen çıkıp gitmezseniz polis çağıracağım.
1: Bakın hanımefendi, iyi düşünün. Böyle damadı her yerde bulamazsınız. Bir kere çöptü üzüm. Bak çöpü yok.
2: Ya. Ne olur kayınvalideciğim, Remzi'yi bir kere görün.
0: Ay! Defolun! Defolun diyorum size.
4: Sakin ol hanım, sakin ol. Biliyorsun.
3: Ya, ne yapayım? Gel buraya. Ya.

0: Nereye gidiyoruz şimdi?
1: Bizim eve gidiyoruz tabii.
0: Tabii ev sahibimiz sevgili madam nöbette değilse.
1: Oh, iyi şansımız var. Madam nöbette değil, bak ben göremiyorum ya sen.
0: Ya neler oluyor, bana da anlatsanıza. Bu madam dediğiniz kim, neden nöbet tutuyor?
1: Anlatması çok uzun sürer imdat kardeşim.
0: Kısacası bak, madam ev sahibimiz ve biz de ev kirasını ödemediğimiz için madam evine girmeyelim diye kapıda nöbet tutuyor. Peki neden ev kirasını ödemiyorsunuz?
1: Biz de senin gibi prensip sahibiyiz ya, ev kirası ödemeyi pek sevmiyoruz. Evet, işte evimize geldik. Söyle bakalım imdat, ne yapacağız şimdi? Gördüğün gibi biz elimizden geleni yaptık senin için.
0: Remzi'yi Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istedik, buna rağmen vermediler. Valla yapılacak bir tek şey kaldı, onu yapacağım abilerim.
1: O neymiş o?
0: Remzi'yi kaçıracağım. Bak, fena fikir değil. Peki nasıl kaçıracaksın? Eğer siz yardım ederseniz bu işi başarırım. Yardım edecek misiniz bana? Su koy vermeyin ama şimdi. Siz bugüne bugün bana analık babalık yaparak kız istemiş adamsınız.
1: Canım orası doğru da hangimiz babalık hangimiz analık yaptık onu pek anlayamadım. Ha ne yapayım?
0: Şimdi yüzmüş kuyruğuna gelmişken beni orta yerde bırakamazsınız. Eğer yardım etmezseniz alır bir tabanca, önce meyhaneye gider sabaha kadar içer, sonra da Remziye ile anasını babasını, en sonra da kendimi öldürürüm.
1: Yapma ya.
0: Yapar mısın bu katliamı imdat? Hem de gözümü bile kırpmadan. O zaman da benim kadar siz de suçlu olursunuz, tamam mı?
1: Allah Allah, nedenmiş o?
0: Sen git aile boyu katliam yap, sonra da suçlusu biz olalım, öyle mi? Evet, çünkü neler yapacağımı daha önceden size söylüyorum. Eğer bana yardım etmeyerek bu cinayete göz yumarsanız resmen suçlu olursunuz. Hatta hakimin karşısına çıktığımda Hicabi ile Nafi abiye böyle böyle yapacağımı daha önceden söylemiştim derim. Evet, kararınızı bekliyorum. Bana yardım edecek misiniz, yoksa bir katliam yapmama göz yumarak suç ortağı mı olacaksınız?
1: Bir dakika dur sen,
0: evet,
1: dur.
0: Evet Hicabi, dur.
1: Nafi, yanıma gel.
0: Söyle.
1: Ne? Bana bak, ne yapacağız?
0: Ne bileyim, ne yapacağız?
1: Ya salak, ben sana soruyorum, sen aynı şeyi bana ne soruyorsun?
0: Neyi soruyorsun?
1: Ne? Çıldırtırsın sen adamı Nafi. Yahu imdatın teklifi ne diyorum, ne yapacağız? Remziye'yi kaçırma işine yardım edecek biz, yoksa etmeyerek cinayet işlemesine göz mü yumacağız ha?
0: Ya imdatın ne dediğini duydun. Eğer ona yardım etmezsek kızı ve ailesini öldürecekmiş. Yakalandığı zaman da bizim için onlara söylemiştim diyecekmiş.
1: Ya o zaman da hakim cinayete ortak olmaktan bizi de hapse atar değil mi?
0: Ya ama kız kaçırmaya yardım edersek, yakalanırsak bu sefer de kız kaçırmak suçundan bizi hapse atarlar.
1: Demek ki bizim durumumuz şu arkadaş. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık cinsinden.
0: Kısacası kurtuluş yok. Bu imdat denen adamın elinden değil mi?
1: Evet yok. Ya cinayet suçundan hapse gireceğiz ya da kız kaçırmak suçundan. Sence hangisini kabul edelim dersin?
0: Bence cinayet suçundan içeri girmek daha avantajlı.
1: Hoppala, o nedenmiş?
0: Şimdi kız kaçırmaktan yakalanırsak 5 sene yatarız. Ama cinayet suçundan yakalanırsak 1-2 yılla kurtuluruz.
1: Ya ama cinayet kız kaçırmaktan daha ağır bir suç değil mi oğlum?
0: Başka ülkelerde öyle ama bizim ülkede öyle değil.
1: Olsun oğlum. Biz yine de kız kaçırmak suçunu işleyelim. Bir bakarsın yakalanmayız.
0: Olur. Peki kız kaçırma işine girelim.
1: Tamam hadi yürü yanına, şimdi gidelim onu.
0: Neye karar verdiniz abilerim?
1: Biz şeye karar verdik, kız kaçırma suçunu işlemeye.
0: Yani Remzi'yi kaçırmana yardım edeceğiz. Yaşasın.
1: Hop yavaş bana bak, bağırıp durma yoksa adamı uyandırırız ha.
0: Peki senin Remzi'yi nasıl kaçıracağız, bir planın var mı? Olmaz olur mu? Dinleyin bakın. Dur, önce şu cebimdeki kağıdı bulayım. Remziyelerin mahallesinde elektrik kısıntısı vardı. Bakayım hangi gece elektrikler kesilecek.
1: Şimdi sen onu o kağıda mı yazdın?
0: Dur bakayım. Yarın değil, öbür gece.
1: Onu anladık da Remziye'yi nasıl kaçıracağız ya? Onu anlat imdat kardeşim.
0: Anlamadın mı hala Hicabi abi? Elektrik kesintisi var dedim ya. Yani yarın değil, öbür gece Remziyelerin evinde elektrik kesilecek. Sonra? O gece Remziyelerin evine balkondan girip karanlıktan istifade kızı kaçıracağız.
1: Peki kardeşim, bu kız kaçırılmasına razı olacak mı?
0: Olmaz olur mu abime bak ya. Benim gibi prensiplerine bağlı bir insanı bir daha nereden bulur Remziye?
1: Bak orası doğru. Şu 12 milyonluk şehirde senin gibi cinsi bir daha bulamaz. Ha, öyle değil mi Nafi?
0: Öyle. Çalışmamak gibi, kadın çalıştırıp onun sırtından geçinmek gibi son derece önemli ve hayırlı meziyetlere ve prensiplere bağlı bir insan Kaç tane çıkar bu şehirden?
2: Ah Remziye, ah!
1: Yavaş be, yavaş! Sen bu ahları çektikçe evin döşemeleri zangır zangır titriyor kardeşim.
0: Bak, bizim madam senin ahları duyup da buraya çıkarsa... işte o zaman nasıl ah çekilir gösteririm ben sana.
2: Öyle deme Nafi abi be. Seviyorum Remziye'yi, seviyorum. Elimde değil. Ben ah çekmeyeyim de kimler çeksin?
1: Ha şey, imdat.
2: Buyur Hicabi abi.
1: Bu kızı nasıl kaçıracağız?
2: Çuvalın içine koyarak.
1: Ha.

0: Ağlamayı bırak da gel kahvaltını yap Remzi'ye.
1: Canım bir şey istemiyor anne.
0: Yapma kızım, yemeye saat kordonuna döndün. Gel iki lokma atıştır hadi. Maazallah sonra ince hastalığa tutulursun.
1: Ah imdat, ah.
0: Bana bak, sana kaç kere söyledim o adamın adını ağzına alma diye ha?
1: Ama imdat anne o, imdat. Adı bile güzel değil mi?
0: Adı batsın nereden bulduysa. Benim bildiğim insan başı derde girince, yardım isteyince imdat diye bağırır. Bu kapıdan kovup bacadan giren cinsinden bir imdat. Hadi gel iki lokma atıştır yavrum.
1: Asla. İmdatla evlenmeme izin vermediğiniz takdirde bir lokma bile koymayacağım ağzıma.
0: Delirdin mi kızım? Yemeye ölürsün sonra.
1: Benim de istediğim zaten bu anne. İmdatsız bir hayatı sürdürmenin ne anlamı var ki? Ah imdat, ah.
0: Yerin dibine batar o imdat da sen de biz de kurtuluruz inşallah.
1: Sen hiç aşık olmadın mı anne? Hiç sevmedin mi?
0: Sevdim ama adı imdat değil, Cemil'di. Yani babandı.
1: Mesele imdatın adıysa değiştiririz anne. Senin sevdiğin bir ismi koydurturuz.
0: Mesele yalnız o garip isim değil ki kızım. Senin imdatın aynı zamanda da prensip sahibi biri.
1: Öyledir anneciğim. Arkadaşları ona prensip imdat derlermiş zaten.
0: Başlatma prensibinden. Ne biçim prensipse bu? Çalışmayı sevmiyor. Yan gelip yatmayı seviyor ve karısını çalıştırıp sırtından geçinmek istiyor. Böyle prensibe prensip mi denir? Ev kirasını nasıl ödeyeceksiniz?
1: Bu ev ne güne duruyor anneciğim?
0: Karnınızı neyle doyuracaksınız bakayım?
1: Siz ne güne duruyorsunuz anneciğim?
0: Üst başınızı neyle alacaksınız?
1: Babam ne güne duruyor anneciğim?
0: Bana bak Lütfiye, alırsam elime terliği.
1: Ben de imdat diye bağırırım o zaman.
0: Kızım, Remzi'yem, etme eyleme. O adamdan sana hayır gelmez. Bu imdat bildiğin imdat değil. Bu cins asalak bir imdat.
1: Ama ben seviyorum onu anne.
0: İstediğin kadar sev. Benim cesedimi çiğnemedikçe imdatla evlenemezsin, bunu bil.
1: Madem öyle ben de kendimi öldürürüm anne.
0: Ne?
1: Yanlış duymadın, öldürürüm dedim. İmdatla evlenmedikten sonra yaşamanın ne anlamı var ki? Önce bütün televizyonlara telefon ederim. Sonra da bir taksiye atlar Boğaz Köprüsü'ne giderim. Orada da köprünün korkuluklarına çıkar kendimi aşağı atmaya hazırlanırım. Bu arada benimle röportaj yapmak isteyen gazetecilere de, televizyonculara da her şeyi bir bir anlatırım. Senin de beni imdata vermek istemediğin için canıma kıyacağımı söylerim.
0: Remziye, gerçekten yapar mısın bunu?
1: Yaparım tabii. Neden yapmayayım ki? İmdatsız bir hayat yerine ölmek daha iyi.
0: Cemil! Cemil neredesin?
2: Aa, buradayım karıcığım, gazeteyi mütalaa ediyorum.
0: Çabuk buraya gel, çabuk diyorum.
2: Aman bir gün de olsun rahat yok. Bir gün olsun rahat yok. Ne var Lütfiye?
0: Elinin körü var. Çabuk üstündeki o pijamaları çıkart. Git imdatı ara bul getir.
3: İmdat mı? Hangi imdat hanım?
0: Hangi imdat olacak canım? Kızımla evlenmek isteyen imdat.
3: Neden? Ne yapacaksın?
0: Kız kara sevdaya tutulmuş adam. İmdat diyor da başka bir şey demiyor. İntiharı bile göze almış. Koş. Neredeyse o adı batasıcı adamı bul getir, evlendirelim şunları.
1: Anneciğim, anneciğim, seni çok seviyorum.
3: Tamam tamam tamam. Şimdi bulur getiririm onu.
0: Bütün İstanbul'u ara, bulmadan gelme eve Cemil.
3: Merak etme, fazla uzağa gitme.

0: etmeyeceğim. Şimdi 2 dakikada getiririm onu.
1: Nerede olduğunu biliyor musun?
0: Bilmez olur muyum?
1: Nerede?
0: Bahçemizdeki dut ağacının tepesinde.
1: Aa, ne iş var ağacın tepesinde?
0: Ne iş olacak? Bir haftadır bizim evi gözetliyor.
2: Anne, görüyor musun imdatımı? Benim uğruma dut bile olmuş.
1: Ah, keşke biri sallayıp da dut diye tir aşağı düşürseydi onu.
3: Ah Remziye, ah çenesi güzel sevgilim benim. Şu anda nerede olduğumu bir bilsen. Senin aşkından bahçenizdeki dut ağacının tepesine tünediğimi bir görsen. Ah aşk, ah sen nelere kadirsin. Neler yaptırmıyorsun insanlara. Remziye, sevgilim, bir tanem. Başını çıkart da bir bak. İmdadını gör ağaç tepesinde.
0: Hey! Aman. Bana bak! Hey sen!
3: Bu da ne?
0: İn aşağıya, in
3: bir
0: diyorum.
3: Bir ağacı sallıyor. Yapma, silkeleme, aşağı düşeceğim. İmdat!
0: Adını söylemene gerek yok, biliyorum imdat olduğunu. İn aşağı çabuk hadi.
3: Ya adımı söylemiyorum, imdat istiyorum, imdat.
0: Biz de istiyoruz o imdatı. Hadi in aşağıya.
3: Tamam, tamam.
0: Yoksa bak dut silkeler gibi indiririm seni aşağı.
3: Tamam, iniyorum. Aman silkelemeyin. Ah Remziye, senin yüzünden dut tanesi gibi aşağılara düşüp bir tarafımı da kıracağım şimdi.

0: Allah Allah, imdat nerede kaldı yahu?
1: Emremize iyi kaçırmakta yardım edin dedi, hem de ortalarda yok.
0: Hı, ne yapayım? Saat kaç?
1: Ona beş var.
0: Hadi bana bak, o zaman hazırlanalım. Bu imdat 10:30'da Remziyelerin evinde elektrik kesintisi olduğunu söylemişti.
1: Olur, gidelim. İmdatı beklemeyecek miyiz?
0: Çocuk aşık, beklediğimizi unuttu herhalde. En iyisi onsuz gitmek. Mutlaka bizi orada bekliyordur o.
1: Sen bilirsin. Çuvalı, küfeyi ve merdiveni yanımıza almayı unutmayalım.
0: Tamam.
1: Biliyorsun Remziye'yi kaçırırca çuvalın içine koyacağız.
0: Evet.
1: Çuvalı da küfenin içine koyacağız.
0: Ne günlere kaldık ya. Millet kaçırdığı kızı arabasını attığı gibi götürür, biz parasızlıktan küfenin içine koyarak kaçırıyoruz.
1: Boş Allah ver. Allah. Böyle daha iyi. Kimse küfe içinde kız kaçıracağımızı tahmin etmez. Hadi gidelim.
0: Hadi yürü, merdiveni sen tut.
1: Tamam.
0: Tut bakayım şurayı.
1: Tuttum. Evet, yakaladım.
0: Tamam. Ben de şu küfeyi alayım. Tamamdır bu iş. Bana bak, yavaş şu kapıyı açayım, bir dakika dur.
1: Tamam.
0: Dur biraz.
1: Ne oldu?
0: Ya o adama baktım. Ortalarda görünmüyor. Hadi gel, yürü. Hadi in.
1: Hicabi. Ay başına bir hafta kaldı. Bir şeyler yapıp madamın kirasını ödemeliyiz.
0: Ya çok doğru söylüyorsun abicim, ama neyle ödeyeceğiz oğlum? Herhangi bir planın var mı?
1: Şu anda yok.
0: Tamam.
2: Yo, akşam Şerif'in misali ola.
1: Eyvah, yakalandık işte. Madam pusuya yatmış.
2: Zobeli elinizde küfeyle merdiven nereye gidiyorsunuz bakayım? Yoksam hırsızlığa mı? Siz onu da yaparsınız. Benim gibi zavallı, yalnız madamın kirasını vermeyen sizin gibi caniler ev hırsızlığı da yaparlar.
0: Lütfen madam, benim bir ressam olduğumu unutuyorsunuz galiba.
1: Benim de bir heykeltıraş olduğumu.
2: Unutur muyum sanıyorsunuz? Zaten ne gibi 3 kağıt yapılırsa sizin gibi okuyup da adam olamamışlar yapar. Söyleyin bakayım, bu küfe ve de merdivenle ne yapacaksınız?
1: Peki, her şeyi itiraf edeceğim size.
0: Ne?
2: Söyle bakayım.
1: Kız kaçıracağız.
2: Ne? Kız kaçırmak ha? Vay, gözü dönmüş sadistler, tecavüzcü coşkunlar sizi.
0: Madam bağırma. Kız kaçırıyorsak senin yüzünden kaçırıyoruz.
2: Kanedinmiş o. Ben ne yapmışım da benim yüzümden tecavüzcülük yapıyorsunuz?
1: Kira diye başımızın etini yemiyor musun madam?
0: Biz de senin kiranı ödeyebilmek için kirayla tutulmuş kız kaçırıcılığı yapıyoruz.
2: Daha önce neden söylemediniz? Kaçırın tabii.
0: Kaçıracağız tabii. Yürü Cami, yürü.
1: Yürü.
2: Su hayırlı kaçırmalar. Allah işinizi rast getire.
1: Cami. Bak aklıma ne geldi.
0: Ne geldi?
1: Şu işi bedava yapmasak diyecektim.
0: Ne, anlayamadım.
1: Malum uçak kışa borcumuz var. Yani bari Remzi'yi kaçırma karşılığında İmdattan 3-5 kuruş para isteyelim. Hiç olmazsa kirayı öderiz madama.
0: Saçmalama. Oğlum, böyle bir iş para karşılığı yapılmaz Nafi. Onlar iki aşık, birbirlerini delicesine seven iki kara sevdalı. Biz sevda taciri değiliz ki arkadaşım.
1: Doğru.
0: Ya.
3: Durun. Yakaladım sizi. Eller yukarı, kıvırcayanı vururum ha.
1: Bu da mı kim be?
0: Kim olacak? Bekçi Hüsamettin. Gel şimdi bu adama da dert anlat.
3: Sizi gidi ırkızlar sizi. Suçüstü yakaladım sizi. Yürüyün bakalım karşıdan.
0: Ya Hüsamettin Efendi, tanımadın mı bizi? Ben ressam Hicabi.
1: Ben de heykeltıraş Nafi.
3: Peki bu elinizi küfe mi merdivenle nereye gidiyorsunuz bakayım? Ev soymaya değil mi? He?
1: Tövbe de Hüsamettin Efendi. Biz içmeye gidiyoruz.
3: Yok, siz beni çocuk mu sandınız be? İnsan içmeye küfeyle merdivenle gider mi hiç?
0: Yahu neden gitmesin? Sarhoş olduktan sonra eve küfeye binerek geleceğiz.
3: Peki ya merdiven? O ne işe yarayacak?
0: Küfenin faziletini ben anlattım. Merdiveni neden götürdüğümüzde ne yapıyor anlatsın.
1: Yapmaya. Yani şimdi o şey var ya şey. Yapacağız. Şeyden sonra. Sonra da yine o şeyle şeye.
0: Kes. Ne? Şimdi rahatladı mı Bekçi Efendi?
3: Anladım tabii. Bugün karakol bekçisiyim ben. Lep demeden leblebiyor hemen anlarım yani.
1: Merdivenin ne işe yaradığını anladın mı şimdi sen?
3: Anlamaz olur muyum?
1: Şey.
3: Hadi iyi kafa çekmeler size. Hadi.
0: Sağ ol, sana da iyi nöbetler.

0: Nafi. Ha? İşte Remzi'nin evi burası.
1: Birinci katlı değil mi?
0: Evet evet.
1: Ne yapıyoruz, giriyor muyuz içeri?
0: Tatil oğlum, bekle. Hele bir ışıklar kesilsin ondan sonra.
1: İyi de imdat nerede kaldı arkadaş? Sanki kıza sevdalanan biziz.
0: Belki de bir meyhanede kafayı içip kalmıştır.

0: İmdat.
1: Remziye.
2: İmdat Bey oğlum. Söyle bakalım. Kızımla evlenince ne iş yapacaksın?
1: Efendim, daha önce de söylemiştim. Çalışmak benim prensibime aykırıdır.
3: Açtırma ağzını İmdat Efendi. Ne demek çalışmak prensibime aykırıdır?
0: Anne lütfen, duydun işte. Çalışmak İmdat'ın prensiplerine ters düşüyormuş. Üstüne varmayın canım.
3: Peki nasıl geçineceksiniz?
0: İmdat bana iş bulacak. Ben de çalışıp ona bakacağım.
1: Evet, aynen Remziye'nin dediği gibi efendim.
2: Oh, ne ala ne ala.
3: Ay hay aksi, elektrikler kesildi.
2: Canım, ne bu her akşam her akşam. Bıktık artık bundan.

0: Hacı abi, elektrikler kesildi. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Bana bak, çabuk merdiveni daya balkona, içeri giriyoruz.
0: Tamam.
1: Yavaş bir dakika. Tamam.
0: Dayadım. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Salak salak konuşma. Yukarı çıkacağız yahu. Çık hadi sen çık. Arkadan da ben geliyorum, tamam mı?
0: Tamam.
1: Dur, yavaş.
0: Ya bana bak. Bu kız kaçırma işi de bayağı zor şeymiş ya.
1: Kolay olsaydı herkes birbirini kaçırırdı oğlum.

0: İçeri girdik ama her taraf sifiri karanlık hiç abi.
1: Tabii elektrik.
0: Ne yapacağız?
1: Kesik salak. Ne yapacağız var mı? Yan odadan sesler geliyor bak şuradan.
0: Bak burada kimse yok. Kız herhalde öbür odada. İçeri dalıp sırtlayalım mı?
2: Saçmalama, öyle kız kaçırılmaz.
0: Peki ne yapacağız?
1: Tarife göre bak bu oda Remzi'nin odası, tamam mı? Tamam. Nasıl olsa kız bir ara buraya girer. Girer girmez de gül.
2: İşte bak kapı açılıyor. Hazır ol Nafi.
0: Tamam ben hazırım.
2: Tamam.
0: Evet.
2: Tam sıra saati Nafi.
0: Tamam.
2: Çabuk.
0: Hadi.
2: Sus kızım sus.
1: Biz yabancı değiliz. İmdatın arkadaşlarıyız. Buraya seni kaçırmaya geldik ya.
0: Birazdan seni idamına kavuşturacağız. Hadi iyisin yine iyisin. Hicabi abi tamam. Çuvalın ağzını bağladım. Hadi gidelim buradan.
2: Tamam sıkı bağladın değil mi?
0: Hadi.

0: Çuvalı ne yapacağız?
1: Ha? Ya, ağzımı görüyor musun? Ha? Bak bak, oraya koyacağız. Bana bak, salaklaştın gene. Ne yapacaksın? Yani? Küfenin içine koyacaksın. Koy hadi.
0: Kızmacanım, tamam, bu işin acemisiyiz işte. Yardım et bana.
1: Hadi gel, ben ayaklarından hadi tutuyorum. Tamam. Sen de şu başından tut.
0: Tamam.
1: Yavaş, sağa sola çarpma da zarar tamam vermeyesin.
0: Tamam, tamam. Hadi koyalım küfenin içine.
1: Oh. Bir dakika, dur önce. Ben şu ayakları küvenin altında olsun, şöyle bir ters çevir bakayım.
0: Tamam. Tamam.
1: Oh, tamam. Sen de bırak şimdi. Ay, nefessiz kaldım.
0: Ya bu kız çırpınıp duruyor be Hicadi. Yoksa imdat kızcağıza onu kaçıracağımızı söylemedi mi?
1: Herhalde, yoksa böyle direnmezdi değil mi? Neyse, sen şimdi yüklen bakayım şu küfeyi.
0: Neden ben? Sen yüklensene.
1: Aa, Allah Allah, görmüyor musun oğlum? Ben merdiveni aldım, küfeyi de sen taşıyacaksın.
0: Peki peki.
1: Hadi. Tutayım da.
0: Of of of of of of of of of of of belim.
1: Ya tabii oğlum, kız çocuğu anasına çekecek tabii. Anasını görmüştün değil mi, böyle yarım ton gibi?
0: Deme be.

0: Madama yakalanmadan eve gelebildik işte ha.
1: İcabı yardım et de sırtımdan indireyim şu kıyı ya.
0: Olur olur dur. Hadi şöyle yavaşça yere çök bakayım. Aynı deve gibi.
1: Ne? Of. Of. Sırtım koptu arkadaş. Ben böyle arkadaşlığın. Yani ya. Ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Arkadaş. Söyle cefayı işte, çeken ha. Biz. Sefasını sürecek olan imdat efendi.
0: Ya.
1: Hani nerede o?
0: Oğlum dedim ya adam sevdalı. Garanti kızcağızı onu kaçıracağımızı söylemeyi unutmuştur. Bana bak yardım et de şu çuvalın ağzını çözelim. Zavallı kızcağız havasızlıktan ölebilir ha.
1: Evet hadi gel çözelim.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
2: Namussuzlar! Irz düşmanları, alçaklar, tecavüzcüler!
1: Resimdeki kadın. İcabi bu kadın şey.
0: Ne?
1: O kadın.
0: Eyvah! Garanti kızcağızlıktan emziye diye anasını kaçırırsın.
2: Hadi, çözün ellerimi. Hadi. Çabuk çözün diyorum. Size gidin hırz düşmanları size. Benim gibi evli bir kadını kaçırmak ne demekmiş göstereceğim size. Hapislerde çürüteceğim size.
1: Bir şeyler yapmalıyız. Evet, abi, kadın böyle bağırırsa bütün mahalleyi başımıza toplayacak.
3: Ben olur.
1: Eyvah madam da geldi.
3: Cicabi. Nafi. İçeride misiniz?
0: İşte şimdi hapı yuttum madam. Bu eyvah çadolos da görürse derdimiz.
2: Çözün ellerimi diyorum. Çözün sizi hırz düşmanları.
0: Bir dakika.
3: Yoksa benden bir şey gizliyorsunuz.
0: Nafi çabuk kadının ağzını bağla çabuk. Sonra da yine çuvalın içine sok tamam hadi.
2: Tamam. Şuradan bir kurtulayım. Sizin ikinizin de hakkından gelirim ben. Çözün ellerimi diyorum sapık adamlar.
1: Canolunuzu yine paketledim icabı.
0: Tamam. Sok başını şu küfenin içine üstüne de yastık bastık ne varsa kon çabuk ol.
3: Zo duymazsınız beni. Hicabi, Nafi açın kapıyı doğurum sizi.
0: Tamam madam tamam açıyorum. Bir dakika. Nafi paketledin mi kadını?
1: Tamam Hicabi açabilirsin kapıyı.
0: Tamam açıyorum. Geliyorum madam. Buyurun madam.
3: Zo az önce kadın sesleri duydum. Yoksa evime kadın kapatıyorsunuz. Eğer öyle yaporsunuz bilin ki burası namuslu bir evdir.
0: Rica ederim madam bunu da nereden çıkartıyorsunuz şimdi?
3: Az önce bir kadının imdat diye bağırdığını duydum.
1: Buyurun bakın madam.
0: Allah.
1: Burada ikimizden başka kimse var mı?
0: Evet.
3: Ne? İşte duydum. Çekilin kenara çekilin.
1: Madem.
3: Zo bu küfe neden hareket ediyor? İçinde serzavat var yoksa insan cinsinden biri?
0: Yani.
3: Çekilin bakayım ben şimdi anlarım içinde ne olduğunu. Amanın işte çuval içinde de biri var. Çuvalı açıp kim olduğunu öğreneceğim Zo.
0: Ya hayır açmayın o çuvalı adam lütfen. Bak aman, çok aman. Rica edeceğim lütfen.
3: Zo neden yoksa sakladığınız bir kadın vardır.
0: Evet madam. O çuvalın içinde bir kadın vardır.
3: Amanın şimdi de kadın kaçırmaya başladınız. Kasisi asayiş kuvvetlerine şikayet edeceğim.
0: Ya bir dakika madam. Hiç aşka saygınız yok mu? Hiç sevmediniz mi siz?
3: Ben? Elbette ben de sevdim. Ben de aşık oldum. Ama bunun küfeyle ilgisi nedir anlamadım.
0: Madam bu küfenin içindeki kadın... en aziz dostum, ünlü heykeltıraş...

0: çekmişsin ka. Tıpkı benim rahmetli Agavnim gibi. Neyse, ben gideyim o zaman.
1: Güle güle efendim. Güle güle madam.
0: So, benim nikah çağırmayı unutmuyorsun.
2: Aman efendim, çağırmak ne demekti? Nafi'nin nikah şahidi bile siz olacaksınız madam.
0: Ama değil mi öyle olacağım? İki aylık ev kirası benden size düğün hediyesi.
2: Ay.
1: Oh, sağ olun madam.
2: İşte mutlu son diye buna derim Nafi. Evet, gördün mü, hem hayırlı bir iş yaptık hem de iki aylık ev kirasını ödemekten kurtulduk oğlum.
1: İyi de ya madam evlenmediğimi görüyorsunuz. Önce ne yapacak?
2: Vallahi benim bildiğim verilen hediye geri alınmaz arkadaş.
1: Kapı çalınıyor. Sakın polis olmasın.
2: Bilmem.
1: Eyvah.
3: Ne bir dakika dur, ben bakarım şimdi.
1: Sen bak.
2: Kim o?
3: Abi Nafi abi. Benim imdat.
2: Korkma. Korkma Nafi, imdat dur.
3: Gel.
1: Gel buraya.
4: Merhaba abilerim.
1: Ya neredesin sen?
4: Ha? Sormayın abilerim, anlatacak öyle güzel şeylerim var ki.
2: Ne oldu?
4: Daha ne olsun, evleniyorum be. En sonunda kayınvalidem olacak o zebani kızını bana vermeye razı oldu.
2: Şşş, yavaş konuş, yavaş.
4: Bugün Remziyelerin bahçesine gidip dut ağacına çıktım.
2: Oradan
4: Remziye'ye bu gece için onu kaçıracağımızı söyleyecektim ya. Meğer benim cadolos kaynana.
1: Şşş, daha yavaş, daha yavaş. Duyacak şimdi yavaş. Senin kaynana.
4: Hadi ya, nereden duyacak? Bura nere? Onun evi nere?
1: Neyse. Duymuyor musun?
4: Kaynana kızını vermeye razı olmuş. Kayınpeder geldi, dut ağacından indirdi beni. Sorma.
2: Yahu bana bak. Neden bunu haber vermedin bize?
4: Sormayın, sormayın. Heyecanından unutuverdim işte. Ah, öyle mutluyum ki abilerim. Sonunda Remziye'me kavuştum. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Bu akşam elektrikler kesildiğinde birden kayınvalidem ortadan kayboldu. Ara Allah, ara bulamadık.
1: Bulamazsın tabii.
2: Niye?
4: Çaresiz kayınpeder polise haber vermeye gitti. Biri mi kaçırdı, başına bir hal mi geldi? Kadını çok merak ediyoruz vallahi.
2: Yok yok, endişe etme imdatçım. Başına ne gelebilir ki?
4: Ben ne endişe edeceğim abi? Zaten çekilmez kadının tekiydi.
1: İmdat!
4: Maşallah, çenesini bir açtı mı kapatabilene aşk olsun. Ortalığı yangın yerine döndürürdü.
1: İmdat!
2: İmdat diyoruz, imdat!
4: Ya neyiniz var sizin? Her lafımın sonunda imdat diye bağırıp duruyorsunuz.
2: Allah i̇mdat. Cezanı vermesin, imdat! Kaynanan burada be!
1: Ne? İmdat, imdat!
4: Bu burada mı?
1: Evet!
2: Ya.
4: İyi ama nerede? Hem niçin burada?
2: Sen bize işlerin yoluna girdiğini söylemediğin için biz de bu gece Remziye'yi kaçırmaya gittik.
1: Ama karanlıkta yanlışlıkla Remziye diye kaynananı kaçırmışız.
4: Amanın. Ya. Peki şimdi nerede?
1: Nerede olacak? Şu küfenin içinde.
4: Küfenin içinde mi?
1: Evet, küfenin içinde.
4: Ne yapacağız şimdi?
2: Vallahi onu sen düşün imdat kardeş. Kadın senin kayınvaliden, bize ne?
1: İstersen çıkartalım küfenin içinden, al götür evine.
4: Yok, sakın ha. Gözünüzü seveyim, öyle bir şey yapmayın.
2: Hoppala, nedenmiş?
4: Az önce onun hakkında söylediklerimi mutlaka duymuştur. Mümkün yok, artık kızını vermez bana. Mahveder beni, kan kusturur. Aman abilerim, bir iyilik yaptınız. Bana bir iyilik daha yapın da tam olsun.
1: Ne istiyorsun?
2: Ya inşallah zavallı kadını öldürmemizi istemiyorsundur değil mi?
4: Hayır ama nikah yapılıncaya kadar burada tutamaz mısınız onu?
2: Ne?
1: Bu burada tutmak mı?
4: Evet, bir hafta içinde evlenirim. Nikah bittikten sonra da onu serbest bırakırsınız. Ne olur kıymetli abilerim, bana bu kıyağı yapın. Siz bilirsiniz. Eğer kaynanamı serbest bırakırsanız alırım bir tabanca, başlarım tek tek alayınızı temizlemeye.
1: Ne?
4: Ondan sonra da bu katliama çanak tutmaktan siz de benim gibi hapsi boylarsınız.
2: Yahu sen neler diyorsun ya?
4: Vallahi karar size ait. Ya kaynanamı serbest bırakırsınız ya da bir haftalığına burada emanet olarak bakarsınız. Ya da katliam yapar, hakimlere bu katliama sizlerin sebep olduğunu söylerim.
1: Hicabi.
2: Ne var?
1: Başka çare var mı?
2: Yok.
5: Yanlış Gelin adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.

0: dinliyorsunuz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com. Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır.

0: durdu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarında

0: haklarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Esselamu Aleyküm değerli dinleyenler. Yeni bir İlimden İrfana programında yine birlikteyiz. Bizlere bu nimeti bahşeden Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve sizleri Allah'ın selamıyla selamlayarak programımıza başlıyoruz. Malumunuz İrfan Mektebi dergisinden makaleler, yazılar sizlere arz etmeye çalışıyoruz değerli dinleyenler. Ağustos sayısı var elimde. Ağustos 2018, 141. sayı. Kapakta Kurban Bayramınız mübarek olsun diyerek Kurban Bayramımızı tebrik ediyor. Al bayraktan gök bayrağı selam, Doğu Türkistan için duaya devam başlığı var. Rahman'ın misafirleri hacla ilgili, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İslamiyet birlik ve beraberlik dini. Evlat Allah'ın istediğini iste, zarar etmezsin. Büyük görünme, küçülürsün. Kalplerin tevhid değeri mübarek bayram günleri. Duvarın arkası, azı çok yapmak ister misiniz gibi gayet güzel yazılar var. Tavsiye ediyoruz değerli dinleyenler, irfanmektebi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yine arka sayfasında iyilik kurbanla yayılsın, kurbanlarınız Allah'a, iyiliği kardeşlerimize ulaşsın diyerek hayrat yardımın kurban bağışı ilanı var değerli dinleyenler. Online bağış için hayratyardim.org adresinden Suriye için 700, yurt içi için 800, yurt dışı kurban bedeli için 600 TL bağış yapabildiğinizi bahsetmiş dergi. İç sayfasında ise değerli dinleyenler, Hayrat Vakfı'nın Hafızlık Eğitim Merkezi 16 merkezde tüm hızıyla devam ediyor. Kayıt ve bilgi için telefon numaraları verilmiş. Onu da İrfan Mektebi dergisinin 141. sayısı Ağustos 2018 sayısında bulabilirsiniz. Evet, Al Bayraktan Gök Bayrağı Selam makalesinden biraz arz edeyim size, okuyayım değerli dinleyenler. Doktor öğretim üyesi Ahmet Husrev Çelik kaleme almış. Türklerin İslam ile ilk tanıştıkları coğrafyadır Doğu Türkistan. Altay Dağları'nın, Tanrı Dağları'nın, İmam Buhari'nin, İbn Sina'nın, Tirmizi'nin, Farabi'nin, Biruni'nin, Harezmi'nin, Serahsi'nin, Ulu Bey'in coğrafyasıdır Doğu Türkistan. Yani bizim coğrafyamızdır. O makaleden bir paragrafla giriş yapmış. Evet, Adriyatik'ten Çin'e.

bir ideali resmettiği, parlak bir tahayyül içerdiği, kendisinden ümit kesilmeyen bir umudu ifade ettiği kadar, içinde birbiriyle mukayese edilmeyecek acılar, hayal kırıklıkları, hırpalanmış coğrafyaları, insan sayısı adedince trajedileri de içerir. Bosna'dan Kafkasya'ya, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Afrika'dan Uzak Asya'ya kadar bu coğrafyanın hemen her yerinde son asırda Müslüman ve mazlum kelimeleri yan yana gelmektedir. Bosna örneğinde olduğu gibi trajediye neden olan hadiseler yakın tarihin belirli bir zaman dilimi içinde vuku bulmuş ve çok şükür ki sona ermiş, ancak yaşanan acıların meydana getirdiği tesirler şahsi veya umumi acıları halen devam etmekte, edecek ve unutulmayacaktır. Bu coğrafya yelpazesinin bir başka noktası olan Orta Doğu'da ise yaşanan acıların ve darbelerin oyuncuları, failleri, mef'ulleri, sebepleri, mahiyetleri, tarafları, hadiseleri değişse de acı ve travmalar sona ermemiş ve süreklilik arz etmektedir. Elbette acıların mukayesesi olmaz, birinin diğerinden daha önemli yahut önemsiz olduğu sıralaması mevzu bahis edilemez. Adriyatik'ten Çin'e her yer aynı vücudun azalarıdır ve bu coğrafyada acı ve sevinç namına her ne yaşanıyorsa homojen olarak bütününe sirayet eder, sirayet etmelidir. Lakin bu coğrafi yelpazenin içerisinde bir yer vardır ki diğerlerinden daha farklı hususiyetlere sahiptir. O yer Doğu Türkistan'dır. 1949 senesine kadar istiklaliyeti olan, 1949'da Çin işgaline uğrayan ve o günden bugüne kadar da artarak devam eden zulümlere muhatap olan bir coğrafyadır Doğu Türkistan. Doğu Türkistan'ı diğerlerinden ayıran hususiyetlerden birisi, artık yarım asrı aşan, sürekli ve sistematik olarak envai çeşit zulüm ve işkenceleriyle muhatap olmalarıdır. Yarım yüzyılı aşkındır zulme uğrayan taraf sabit, zulüm yapan taraf sabit ve zulmün de değişmeyen yegane gerekçesi de sabittir. Yani Doğu Türkistanlıların Müslüman olmaları. Bu zulümlerin bir kısmı artık mutat hale gelmiş ve süreklilik arz etmekteyken bir kısmı da bu devam eden mutat zulümlere ilave olarak eklenen, dönem dönem yapılan çeşitli zulümlerdir. Mesela Doğu Türkistan'da uygulanan namaz ve tesettür yasağı her gün devam eden bir zulüm iken, oruç tutmanın, hacca gitmenin yasak olması oruç ve hac dönemlerinde karşı karşıya kalınan ilave zulümlerdir. Doğu Türkistan'da namaz kılmanın, evlerde Kur'an-ı Kerim ve seccade bulundurmanın yasak olması zulmün sıradanlaşmış halidir. Doğu Türkistan'da evlilik, cenaze ve miras gibi hususlarda İslami esaslara göre muamele de men edilmiştir. Yani bu dini nikah ve cenaze namazının yasak olması anlamına gelmektedir. Doğu Türkistanlıların başka bir memlekete, özellikle de Müslüman bir ülkeye seyahat etmeleri yasaktır. Eğer bir şekilde başka bir ülkeye seyahat etmeye muvaffak olmuş ve geri dönmüş iseler, ayrım yapılmadan çeşitli cezalarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Doğu Türkistanlılar siyasi eğitim merkezi adı verilen toplama kamplarında mecburi eğitim adı altında yaşamaya mecbur bırakılmaktadır. 2017 senesinin başından itibaren hayata geçirilen bu kamplar yüksek duvarlar, dikenli teller ve gözetleme kuleleri ile adeta birer hapishanedir. Eğitim adı altında icra edilen süresi belirsiz bu mahkumiyet vetiresinde Müslüman Uygurlar aileleri ile görüştürülmemekte ve nerede kaldıklarını da kimse bilmemektedir. Eğer bu süreçte ölürlerse nasıl öldükleri, akıbetlerinin ne olduğu hususunda da
bilgi verilmemektedir. Bu kamplarda her öğünde zorla domuz başı ve domuz sakatatları yedirilmekte, zorla alkol içirilmekte, bunları reddedenler ise açlıktan ölümlerle yüz yüze kalmaktadır. Bu kamplarda kalanlara saatlerce yüksek gürültüde müzik dinletilmekte ve bu süreçte insanların bir kısmı akıl sağlıklarını kaybetmektedir. Sadece dört toplama kampında 120 bin Uygur'un hapsedildiği bu kamplarda -10 derece soğukta bile tutuklular yalın ayakla dolaştırılmakta, elbiselerinde fermuar ve düğme gibi hiçbir metalin bulundurulmasına izin verilmemektedir. Doğu Türkistan'da 7 yaşında, 9 yaşında çocuklar Kur'an okudukları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılabilmektedir. 1500 civarında çocuğun benzer gerekçeler ile hapis olduğu Doğu Türkistan'dan gelen haberler arasında yer almaktadır. Tahammül ve tahayyül sınırlarını zorlayan bu zulüm çeşitliliği içerisinde en dehşet verici icraatlardan birisi de Çin Komünist Yönetimi'nin Kardeş Aile Projesi adı altında her Doğu Türkistanlının evine yabancı bir Çinli erkek yerleştirerek aile ve mahremiyet mefhumunu hiçe sayma üzerinden bir zulmü icra etmesidir. Doğu Türkistan'daki Müslüman Türklere karşı ortaya konulmak üzere icra edilen 27 Mart 2017 tarihinde oy birliğiyle kabul edilen dini aşırılığı ebediyen yok etme yönetmeliğinin 4. maddesinde Çin Komünist Partisi'nin din politikasına kesin olarak bağlı kalınacaktır. Dini faaliyet ve hayat konusunda Çin Komünist Partisi yönetiminin yasalarına, yönetmelik ve kaidelerine katiyen riayet edilecek ve dinin kat'i olarak Çin'e uyumu sağlanacaktır. İslam dini kaideleri memleketimizde mevcut sosyalist rejimin kanun ve nizamlarına mutlaka uydurulacaktır hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenleme Çin Komünist Partisi politikalarına uymayan İslam'ın herhangi bir hükmüyle amel edilmesinin yasaklanması ve buna riayet etmeyenlerin tecziyesi anlamına gelmektedir. Çin, zulme mevzuat kılıfı giydirmeye çalışmakla ne kadar fütursuz olduğunu da göstermektedir. Çin'in konuyu insan hak ve hürriyetleri gibi temel bir zeminde dahi değerlendirmediği, umursamadığı, insani bir hak olarak görmediği açıkça anlaşılmaktadır. Uygur kızları evlerinden zorla alınarak fabrikalarda çalıştırılmak üzere Çin bölgesinde mecburi göç uygulamaktadır. Ve 5 Temmuz 2009 Urumçi katliamı olaylarını müteakip resmi kaynaklarda ölü sayısı 197, yaralı sayısı 1720 olarak belirtilse de Uygur kaynakları 30 bin kişinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanlardan 18 bininin öldürüldüğünü, geri kalan 12 bin kişi halen kayıp olduğunu ifade etmektedir. Bu zulümlerin ifade edilmesi bir cümle gibi, bir paragraf gibi ne kadar kısa ise kapsadığı trajedi tam aksine bir o kadar geniş ve derindir. Doğu Türkistanlıların maruz kaldıkları musibet sadece günlük hayatlarının idamesini engelleyen, dünyevi işlerini zorlaştıran bir musibet de değildir. Aynı zamanda ve hatta büyük nispette onların dinlerini yaşamalarına doğrudan engel teşkil eden bir musibettir. Bu kadar zulümlerin varlığına rağmen Doğu Türkistan kürevi ölçekte kafi derecede gündem olamamaktadır. Bunun temel sebeplerinden birisi zulmün dünya kamuoyunda gündem olmasını etkileyecek görüntü ve bilgi akışının Çin tarafından engellenmesidir. Bu iletişimin kesilmesi sadece kamuoyun oluşumunu engellemekle kalmıyor, aynı zamanda kendi içinde bir başka zulüm aracına da
dönüşmektedir.

Çin, bu zulümden kaçmayı başarabilenler, hicret edebilenler, geride kalanlardan hiçbir zaman haber alamamakta, hiçbir şekilde iletişim kuramamaktadır. Çin bu yolla bunu sağlamaktadır. Çin zulmünden kaçanların geride kalan yakınları da maalesef cezalandırılmaktadır. Bu zulmün gündeme gelmemesinin bir diğer sebebi ise Çin'in dünya ölçeğinde büyük bir aktör olmasıdır. Sahip olduğu siyasi ve iktisadi güç ile Çin, sürecin dünya kamuoyunda bir baskıya dönüşmesini engelleyebilmektedir. Beynelmilel siyasette bulunduğu konum bu mevzuda kendisine baskı kurulmasına maalesef imkan vermemektedir. Doğu Türkistan konusu Türkiye kamuoyunda ise çok sık gündeme getirilen mevzulardan birisi, Doğu Türkistan'da yaşananlara dair kamuoyunda yeterince ses çıkarılamadığına, gündeme getirilmediğine dair haklılık da içeren bir eleştiridir. Doğu Türkistan davası için elbette dünyada ve tüm bölgede yapılacak çok şey vardır. Ancak bu izafi sessizlik hali duymazdan ve görmezden gelmekten mütevellit değildir. Doğu Türkistan'ın Orta Doğu'ya nazaran daha önemsiz ve öteki görülmesi hiç değildir. Anadolu'nun sessiz ve derin acısıdır, sancısıdır Doğu Türkistan. Uzakta olmaktan dolayı el uzatamamanın ızdırabını her daim yaşar Anadolu. Araya giren uzun coğrafi mesafeler, Orta Doğu'da yaşananlar kadar sürece dahil ve müdahil olmasını engelleyen unsurlardan birisidir. Keşke bir şey yapılabilse arzusunu, isteğini hep taşır gönlünde Anadolu. Al bayrakla gök bayrağın sevgisi eştir Anadolu'nun kalbinde. Bütün alem İslam için edilen dualarda öncelikle ve özellikle ve ayrıca belirtilerek duaya katılır Doğu Türkistan. Anadolu'nun suskun feryadıdır Doğu Türkistan. Hiç ümidini yitirmez Anadolu. Bilir ki Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Bir gün der, bir gün mutlaka gök bayrağın coğrafyasında, gök bayrağın semalarında al bayrakla yan yana. Doğu Türkistan tükenmeyen ümididir Anadolu'nun. Anadolu iman eder ki Allah'tan başka büyük yoktur ve Allah'ın dediği olur. Orta Asya'da yaşayan Müslüman Türkleri Sovyet zulmünden kurtaran ilahi iradenin bir kere daha tecellisine muntazırdır Anadolu. Anadolu'nun bir yanımdan yük düştü, bir yanım hala yükse, Orta Asya azat oldu, şimdi sıra Doğu Türkistan Kerkük'te niyazının bir parçasıdır Doğu Türkistan. Türklerin İslam ile ilk tanıştıkları coğrafyadır Doğu Türkistan. Altay Dağları'nın, Tanrı Dağları'nın, İmam Buhari'nin, İbn Sina'nın, Tirmizi'nin, Farabi'nin, Biruni'nin, Harezmi'nin, Serahsi'nin, Ulu Bey'in coğrafyasıdır Doğu Türkistan. Yani bizim coğrafyamızdır. Doğu Türkistan'a göre İstanbul, alem-i İslam'ın merkezidir. İstanbul'u gören bütün dünyayı görmüş sayılır Doğu Türkistan'da. Hac farizasını yerine getiren Uygurlar, Doğu Türkistan'a dönmeden önce İstanbul'u da ziyaret ederlerdi. Doğu Türkistan bizimdir'den ötedir. Doğu Türkistan bizdir. Gök bayraktan al bayrağa selam, Doğu Türkistan için duaya devam. Cenab-ı Hak en kısa zamanda Doğu Türkistanlıları da diğer tüm mazlum Müslümanları ve milletleri de necata kavuştursun inşallah, felah versin. Dualarımız onlarla olsun değerli dinleyenler. Sen kimsin ki başlıklı tek sayfelik bir kıssa var değerli dinleyenler, onu da arz edeyim size. Güzel bir kıssa. Topal bir karınca uzun bir yola çıkacakmış gibi hazırlık yaptığını görenler, hayırdır nereye diye sual etmişler. Karınca hac yolculuğuna çıkıyorum demiş. Bunu duyanlar senin ömrün buna yetmez demişler. Karınca tarih boyunca kulaklarda

çınlayan şu harikulade cevabı vermiş. Olsun, hiç değilse hac yolunda ölürüm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ameller niyetlere göredir. Herkese ancak niyet ettiğinin karşılığı vardır. Kimin hicreti Allah ve Resulü için ise, hicreti Allah ve Resulü içindir. Kimin de hicreti dünya malı veya nikahlayacağı kadın için ise, hicreti onun içindir buyurur. Hayatımız müddetince Allah rızasını kazanmakla kendi arzularımızın arasında kalırız. Bu bizim imtihanımızdır. Halbuki hedefimizde ve niyetimizde Allah'ın rızası olmalıdır. Hem bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Evet, hedefimiz büyük olmalı. Her ne yapacak olursak olalım, niyetimiz Allah rızası olmalı. Ben kimim ki deme, olmazları olduran Allah Celle Celaluhu'dur. Hem ameller niyetlere göredir, hem gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Sefer bizim, zafer Allah'ındır Celle Celaluhu. Evet, gayet güzel bir kıssa olmuş. Karınca kıssasından güzel bir hisse değerli dinleyenler. Bu haftalıkta ilimden irfana programından bu kadar değerli dinleyenler. İnşallah bir sonraki programda yeniden birlikte olmak temennisiyle, duasıyla. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama salavat-ı şerife getirmeyi ihmal etmeyelim. Sizler de bu mübarek günde aleyhissalatü vesselama salavat-ı şerifelerinizi hediye ediniz değerli dinleyenler. Allah'a emanet olunuz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetel ebdani ve şifaiha ve nurul ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: İbretlik, ders veren bir evlilik hikayesi. Dünya hayatının ne kadar geçici olduğunu anlatan çok ibretlik bir hikayeyi sizlerle paylaşıyorum. Bir gece eve geç geldim. Eşim akşam yemeği için masayı hazırlarken elini tuttum ve boşanmak istiyorum dedim. Sözlerimden alınmışa benzemiyordu. Sakince nedenini sordu. Cevap vermek istemedim. Bu onu çok kızdırdı. Çatal ve kaşıkları fırlatarak bana "Sen adam değilsin" dedi. O gece hiç konuşmadık. Uyuyordu. Evliliğimizin bitmesinin ardındaki nedeni bilmek istiyordu. Bense tam olarak ne cevap vereceğimi bilemiyordum. Kalbimi fundaya kaptırmıştım. Artık eşimi sevmiyordum. Ona acıyordum. Derin bir vicdan azabı içerisinde evi, arabayı ve şirket hisselerinin %30'unu alabileceğine dair bir boşanma anlaşması hazırlattım. Görür görmez anlaşmayı yırtıp attı. 10 yıldır hayatıma ortak olan kadın artık bir yabancıydı bana. Harcadığı zaman ve verdiği emeğe acıyordum. Ama söylediklerimi geri alamazdım. Bir gün yanımda bağırarak ağladı. Aslında bu tepkiyi ilk kez boşanmak istediğimi söylediğimde bekliyordum ondan. Boşanma fikri artık daha gerçekçi geliyordu. Yine bir gece eve geç geldim. Masanın üstünde bana yazdığı bir yazıyı gördüm. Yemek yemedim, hemen uyumaya gittim. Sabah bana boşanma koşullarını anlattı. Benden tek bir şey istemiyordu. Boşanana dek hayatımızı eskisi gibi yaşamamızı istiyordu. Nedeni ise gayet basitti. Çocuğumuzun sınavları yaklaşıyordu ve çocuğumuzun durumdan etkilenmesini istemiyordu. Ayrıca bana onu evlendiğimiz gün eve kucağımda nasıl taşıdığımı hatırlattı. Mahkeme gününe kadar her gün onu kapıdan yatak odasına kadar kucağımda taşımamı istedi. Delirdiğini düşünmeye başladım. Ancak evde huzursuzluk çıkmasın diye garip olan bu teklifini kabul ettim. İlk gün eşimi kucağımda yatak odasına kadar taşıdığımda ikimiz de bir gariplik seziyorduk. Oğlumuzsa neşeli bir şekilde "Arslan babam, annemi kucağında taşıyor" diye alkışladı. Oğlumun söyledikleri içimde bir yerlere dokundu. Eşimi yatak odasından oturma odasına, sonra da kapıya kadar kucağımda taşıdım. Gözlerini kapattı ve sakince "Boşanacağımızı oğlumuza söyleme" dedi. Onaylayan bir

ifadeyle kafamı salladım ve yere indirdim. İkinci gün duruma biraz daha alışmıştık. Göğsüme yaslandı. Bluzundaki parfümün kokusunu alabiliyordum. Fark ettim ki eşime uzun süredir kadın gözüyle hiç bakmamışım. Artık genç bir kız değildi. Suratında kırışıklıklar vardı ve saçları beyazlıyordu. Evliliğimizin ona verdiği hasar belli oluyordu. Bir anlığına ona ne kadar zarar verdiğimi anladım. Dördüncü günümüzde eşimi kucağıma aldığımda aramızda bir bağ oluştuğunu hissettim. Kucağımdaki kadın bana ve evliliğimize 10 yılını vermişti. Beşinci ve altıncı günde aramızdaki bağın giderek yoğunlaştığını gördüm. Mahkeme günü yaklaştıkça aramızdaki bağ daha da kuvvetleniyordu. Ve eşim giderek daha hafif gelmeye başladı. Bir sabah eşime yaşattığım acının farkına varmaya başladım. Bir anda ellerimi başını okşarken buldum. Oğlumuz o an içeriye girdi ve ''Baba, annemi taşıma zamanı.'' dedi. Annesini her gün kucağımda taşımam, oğlumun hayatındaki en önemli şeylerden birisi haline gelmişti. Eşim oğlumuzu tuttu ve ona sıkıca sarıldı. Bense fikrimi değiştirmemek için kafamı çevirdim. Eşimi kucağıma aldım ve eliyle boynumu sardı. Onu kucağımda sıkıca tutuyordum. Tıpkı evliliğimizin ilk günü gibi. Mahkemeden bir gün önce eşimi yine kucağıma aldım. Adım atmakta zorlanıyordum. Ne yapmam gerektiğine karar vermiştim. Funda'nın yanına gittim ve ona ''Üzgünüm Funda, artık eşimden boşanmak istemiyorum.'' dedim. Her şeyin farkına varmıştım artık. Evliliğimizin ilk günü eşimi ilk kez kucağımda evimize taşımıştım ve ölene dek onu kucağımda taşıyacağıma yemin etmiştim. Eşime çiçek almaya karar verdim. Çiçekçi nota ne yazdırmak istediğimi sorunca gülerek ''Ölüm bizi ayırana dek seni kucağımda taşıyacağım.'' dedim. Eve geldim. Ellerimde çiçekler ve suratımda içten bir gülümsemeyle. Ben dışarıdayken eşimin vefat ettiğini öğrendim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla eşim birkaç aydır kanserle mücadele ediyormuş. Bense Funda'yla ilgilenmekten bunu bile fark edememiştim. Öleceğini biliyordu ve oğlumuzun bana tepki göstereceğini düşündüğünden boşanmamızı ona belli etmememi söylemişti. Oğlumun gözünde son ana dek eşini seven bir baba olarak görünmüştüm. Eşimi son kez kucağımda taşıdım.

Günlük hayatımızdaki önemsiz ve sıkıcı görünen ayrıntılar aslında ilişkilerimizi şekillendiren şeyler. Ne kadar büyük bir evinizin olduğu, ne model bir arabanız olduğu ya da banka hesabınızdaki paranın miktarı hiçbir anlama gelmiyor. Para, araba ve ev gibi şeyler mutluluğuna bir nebze de olsa katkı sağlayan araçlardır. Ama hiçbiri size kalıcı mutluluk sağlamaz. Bu nedenle sevdiğiniz kadının hayat arkadaşı olun. Aranızdaki bağı kuvvetlendirmek için birbirinize küçük jestler yapın. Birçoğumuz vazgeçtiğimiz an başarıya ne kadar yakın olduğumuzun farkına bile varamıyoruz. Lütfen bu anlamlı ve ders verici hikayemizi paylaşarak birçok kişinin okumasına, dinlemesine vesile olalım. Hepinize mutlu ve huzurlu bir aile yaşamı diliyorum. Hoşça kalın.

0: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan, Hacı Bayram-ı Veli Camii İmam Hatibi. Kasas Suresi 83 ila 88. ayetler.
1: Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse, ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere de gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah ile birlikte başka bir tanrıya yalvarma. Ondan başka tanrı yoktur. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

Efendim, yeni bir insan hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız 18 Haziran Nefret Söylemiyle Mücadele Günü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nefret söylemine karşı insan haklarının korunması, kültürler arası diyaloğun ve hoşgörünün teşvik edilmesi amacıyla 18 Haziran'ı Uluslararası Nefret Söylemiyle Mücadele Günü olarak ilan etmiştir. 2019 tarihli Birleşmiş Milletler Nefret Söylemi Stratejisi ve Eylem Planı'nda nefret söylemi şu şekilde tanımlanmaktadır. Nefret söylemi, konuşma, yazma ve davranışla kişi veya grupların dinlerine, etnik kökenlerine, ulusal kimliklerine, ırklarına, renklerine, soylarına, cinsiyetlerine veya diğer kimlik faktörlerine dayanarak aşağılayıcı veya ayrımcı bir dille saldıran her türlü iletişimdir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yayınlanan nefret içeren ifadeler konulu 97 sayılı tavsiye kararına göre nefret söylemi, ırkçı nefreti, yabancı düşmanlığını, Yahudi düşmanlığını veya azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli insanlara yönelik saldırgan ulusalcılık ve etnik merkezcilik, ayrımcılık ve düşmanlık şeklinde ifadesini bulan dinsel hoşgörüsüzlük dahil olmak üzere hoşgörüsüzlüğe dayalı başka nefret biçimlerini yayan, kışkırtan, teşvik eden veya meşrulaştıran her türlü ifade biçimini kapsamaktadır. Nefret söylemi ve nefret suçları, demokratik toplum düzeninin gereklerinden biri olan eşitlik ilkesine yönelik tehdit oluşturmakta, genellikle savunmasız grupları hedef almakta, ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi arttırmaktadır. Nefret ve ön yargı, kimi zaman kişi veya grupların mensup olduğu din, ırk, renk ve etnik köken, kimi zaman da engellilik ve yaşlılık gibi özellikler temelinde ortaya çıkabilmekte ve günlük hayatta özellikle dijital platformlarda şiddeti teşvik etme, sosyal uyumu ve hoşgörüsüzlüğü zayıflatma, kişilere psikolojik, duygusal ve fiziksel zarar verme potansiyeli şeklinde şiddetin farklı türlerine dönüşebilmektedir. Kişilerin dil, din, ırk, renk, cinsiyet, yaş, etnik köken ve benzeri nedenlerle ayrıştırılmaları ve nefret söylemiyle karşı karşıya kalmaları, Birleşmiş Milletler her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ırk veya etnik kökene bakılmaksızın kişilere eşit muamele ilkesinin uygulanmasına ilişkin 2043 AT sayılı Avrupa Konseyi Direktifi gibi uluslararası insan hakları düzenlemeleriyle evrensel insan hakları ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Temel misyonu insan onurunu temel alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, her türlü önyargının ve ayrımcılığa dayalı nefret söyleminin son bulduğu eşitlikçi bir toplum inşa edilmesi temennisiyle uluslararası nefret söylemiyle mücadele etmeye devam etmektedir. Konuyu detaylandıracak olursak, ifade özgürlüğü demokratik siyasal toplum düzeninin esaslı unsurlarından birisini oluşturmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde temel insan haklarından birisi olarak sayılan bu hak, uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmeleriyle yasal güvence altına alınmaktadır. İfade özgürlüğü bir yandan bu şekilde bir temel hak olarak korunurken, bu hak kapsamında zaman zaman insanlar çeşitli olaylarla kızgınlıklarını sözlere, kelimelere dökmektedir. İnsan hakları içerisinde en tartışmalı temel haklardan biri olan ifade özgürlüğü, insanların kızgınlıkla ifade ettikleri eleştiri sınırlarını aşmayan ifade ve eylemleri korumaktadır. Ancak beyan edilen düşünce ve ifadeler, açıklamalar, ayrımcılık, düşmanca bir tavır ve şiddete davet, hatta şiddet içerecek şekilde kendini gösteriyorsa, ifade özgürlüğü açısından korunmayan, hatta eylemlerin suç olabileceği problemli bir alan oluşmuş demektir.
Sözlerle ifade edilen ve ortaya konan ayrımcılık, düşmanca tutum ve şiddet, eğer bir dezavantajlı gruba yönelik, azınlıklara yönelik ya da bir dine, ırka, cinsiyete yönelik olarak gerçekleştiğinde ifadenin ortaya konuş biçimine ve karşı tarafta bıraktığı etkiye göre bu eylemler ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemekte, nefret söylemi olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde ifade özgürlüğü çerçevesinde korunmayan ve nefret söylemi olarak değerlendirilen ve kavramsallaştırılan eylemler çeşitli uluslararası insan hakları koruma mekanizmalarının gündemine girmiş ve toplumu bir arada tutabilmek ve özgürlüklerin hak temelli olarak gerçekleşmesi ve korunabilmesi için bu eylemlerle mücadele politikaları ortaya konmaya çalışılmaktadır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, demokratik siyasal toplum düzeninin gereklerinden biri olan eşitlik ilkesine yönelik tehdit oluşturan ve ifade özgürlüğü tarafından korunmayan nefret söylemi ve nefret suçlarıyla mücadele etmektedir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bu kapsamda nefret söylemi ve nefret suçları konulu sempozyumlar düzenleyerek nefret söylemi ve nefret suçlarıyla mücadeleye yönelik bir zemin oluşturmak gayreti içerisindedir. Bu sempozyumlarla kamuoyuyla paylaşılan insan hakları evrensel planı çerçevesinde önyargı ve hoşgörüsüzlüğün temeli olarak nefret söylemi ve nefret suçu kavramlarının insan hakları bağlamında ele alınması, ifade özgürlüğünün ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde sınırlarının belirlenmesiyle nefret söyleminin medyaya yansımaları ve bu türden nefret söylemleriyle mücadele metodolojilerinin tartışılmasını hedeflemektedir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından gerçekleştirilen nefret söylemi ve nefret suçları başlıklı sempozyumların birinin başında dönemin Adalet Bakanlığı'nın yaptığı son derece veciz ve önemli tespitlere haiz sunuş konuşmasından bazı alıntılar almak lazım. Kıymetli akademisyen ve sahadan gelen uzman arkadaşların katılımlarıyla gerçekleşen bu sempozyumda ülkemizde nefret söylemi ve nefret suçlarıyla mücadele için bir zemin oluşturacak, gelecekte yapılan düzenlemelere yön verebilecek bildiriler sunulmuştur. Farklı bakış açılarıyla nefret söylemi ve nefret suçları konularında sunulan bu çalışmaların hak ve ahlak temelli bir insan hakları anlayışının geliştirilmesi için katkı sağlayacağını umuyor. Başta bu sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ettikten sonra Sayın Adalet Bakanımızın sempozyumun başında yapmış olduğu veciz konuşmadan bazı alıntılar yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, çok önemli bir toplantı için hazırlık çalışmalarını yapan ve emeği geçen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na, başkanına, üyelerine ve diğer emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir başlık ve bundan sonraki vurgulamalara, mevzuata da ışık tutacak öneriler gelecektir. Ve katılım sağlayan, sunumlarıyla, tebliğleriyle katkı sağlayan herkese hasreten teşekkür ediyorum. Çok değerli misafirler, insan eşrefi mahlukattır ve insan yaratılmışların en şereflisidir. İnsanın öz varlığı, onuru, haysiyeti tüm mülahazaların, tüm değerlendirmelerin üzerindedir. İnsan onuruyla mukaddestir, kutsaldır ve hukukunda varlık sebebi insan onurunu korumaktır, geliştirmektir. Ve insanoğlu derken de soyut, gözükmeyen bir kavramdan söz etmiyoruz. Bir insanın iradesi, yaşam tercihi, dini inanç ve vicdan özgürlüğü, kanaati, dünya görüşü bir bütün olarak onun dokunulmazlığını ve onurunu oluşturur. Eğer bir insan düşünmeyeceksin, bu şekilde yaşamayacaksın ya da şu şekilde yaşayacaksın, şu şekilde düşüneceksin şeklinde bir dayatmayla karşılaşırsa,

çalışırsa, o insan bir iskeletten ve kemik yığınından başka bir şeye dönüşmez. İnsan doğuşuyla beraber kazanmış olduğu fikirlerine saygı gösterilmesini, yaşam tarzına saygı gösterilmesini bekleme hakkına sahiptir. Hukukun da görevi bu onuru korumak ve geliştirmektir. Bir ayrımcılık ve ön yargı asla söz konusu olamaz. İnsan bir tarağın dişleri gibi eşit olarak doğar ve haklarıyla eşit bir şekilde yaşar. Bu noktada hukukta toplumun huzuru için tüm farklılıkların güvencesi olarak hak ve özgürlükleri korumak ve geliştirmekle görevlidir. Bununla birlikte maalesef çağımızda hoşgörüsüzlük ikliminin, tahammülsüzlük ikliminin farklı düşünceler ve kimlikler üzerinde artan bir baskıya dönüştüğünü de görmekteyiz. Küresel adalet giderek daha da zarar görmekte, insanların ortak değerleri korunmaya her zamankinden daha da muhtaç hale gelmektedir. Örneğin, birçok Batı ülkesinde İslam karşıtlığı, göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, nefret söylemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii özellikle uluslararası medya kuruluşlarında, siyasetçilerinde adeta bu dil sıradanlaşmış ve günlük bir dile adeta yansımış, kanıksanmış durumdadır. Ve esas itibariyle de küresel bir adalete ihtiyacın ne kadar ivedi bir şekilde insanlığın ihtiyaç duyduğu hepimizin ortak tespitidir. Vicdan ve adalet bir yerde çekilmişse zaten orada zulüm yerleşir, oraya ayrımcılık yerleşir ve nefret yerleşir. Biz bunu ülkemizde de geçmiş zamanlarda yaşadık. Bir insanın kılık kıyafetinden, düşüncesinden, yaşam tarzından, inancından dolayı eğitim ve çalışma hayatına yönelik nasıl ayrımcılığa tabi tutulduğu kötü örnekleriyle hafızamızda tazedir. Ve bu yine kimliklerine, kültürlerine yönelik red, inkar, asimilasyon politikalarının da insanımızın onurunu nasıl rencide ettiğini yine hepimiz biliyoruz. Ötekileştiren, ayıran, makbul vatandaş ayrımı yapan, bu tipolojiyi dayatan devlet, hukuk devleti olamaz. Hukuk devleti herkesin devletidir. Hukukun üstün olduğu, farklılıkların zenginlik olduğu bir devlettir. Hukuk devletinde şablon insan yoktur. Her insan eşittir ve biriciktir. İşte bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz vizyonda bu anlayışın eski Türkiye anlayışında kalması ve artık bu konudaki ayrımcılıkların ve bu konudaki nefret yaklaşımlarının tamamıyla ortadan kalkmasına yönelik çoğulculuğu hakim kılma, hukukun tam anlamıyla üstün kılınmasına yönelik reformlarımızı adım adım uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz. Çünkü nefret söylemi insan onuruna yapılmış bir saldırıdır ve nefret söyleminin daha ciddi ve telafisi zor diğer suçların ve diğer sıkıntıların da ayrıca bir ön sebebidir, ayak sesidir. Hangi görüşten, hangi inançtan, hangi yaşam tarzından olursa olsun insanımızı haklarıyla yaşatmak devletin en temel görevidir, vazifesidir. Devlet ancak vatandaşlarına eşit ve tarafsız davranarak adaleti ayakta tutabilir, yaşatabilir. İşte bu konuda daha adil bir dünya mümkün çağrısı da Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel adaletsizliğe karşı söylemiş olduğu çok önemli bir çağrıdır. Nefret söylemine yönelik düzenlemeler, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama günümüzde özellikle Müslüman bireylere yönelik nefret söylemleri kurumsal bir hal almıştır. Birçok ülkede Müslümanlar kimliklerinden, yaşam tarzlarından dolayı zulme ve nefret söylemine maruz kalmaktadırlar. Peygamberimiz Efendimizin karikatürlerinin sözde yayınlanması, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İslam'ı aşağılayan filmlerin çekilmesi ve cami ve minarelerin yasaklanması, bazı Avrupa ülkelerinde Müslüman kadınların giyim ve kuşamlarına yönelik kısıtlamalar, cami ve Müslüman mezarlıklarına yönelik saldırılar, cami derneklerine ve
Türk toplumuna yönelik baskılar son süreçlerde yaşadığımız acı örneklerdir. Üstelik bu eylemlere karşı hukuk sistemi ya sessiz kalmış ya da bu konuda gereken atılımı ve gayreti gösterememiştir. Özellikle İslam, Türk, yabancı düşmanlığına karşı birçok vakanın da rapor edilmediği, kayıtlara girmediği çok açık bir şekilde bilinen bir gerçektir. Bununla da Batı tarafından özellikle üstünün örtülmeye çalışıldığı açık bir şekilde ortadadır. Bir defa hangi din mensubuna yapılırsa yapılsın bu bir nefret suçudur. Hristiyan inancına veya Yahudi inancına mensup kişilere karşı yapılan her türlü saldırıyı bir nefret suçu olarak tanımlarız ve bununla da sonuna kadar mücadele ederiz. İnsanlar neye inanmak isterlerse, ne şekilde yaşamak isterlerse devletin, hukuk devletinin görevi bu konuda her türlü desteği sağlamak ve engelleri kaldırmaktır. Ve bu inanca karşı yönelen her türlü saldırıyla da etkin bir şekilde mücadele etmektir. Yine göçmenlere yönelik nefret söylemi de asla kabul edilemez. Bilhassa vatanlarından zorla göç ettirilmiş, gidecek yeri olmayan insanların daha kırılgan, daha hassas olduğunu hepimizin hatırından çıkarmaması gerekmektedir. Maalesef bu nefret suçlarının bazı yerlerde devlet eliyle de işlendiğini üzülerek görmekteyiz. Mültecilerin denizin ortasında ölüme terk edildiği ve Akdeniz'in, Ege'nin soğuk sularına cansız bedenlerini verdiği görüntüler hepimizin, hatta bütün insanlığın adeta imtihanıdır. Hepimiz için çok büyük bir sorumluluktur. Bu süreci görmek hepimizi, tüm insanlığı üzmektedir. Bu dramlara karşı sessiz kalmak mümkün değildir. Türkiye bu haksızlığa karşı da insanlık değerlerinin yanında yer almıştır. İnsan Hakları Evrensel Eylem Planı bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanmış ve sadece bakanlığımızı değil tüm hükümet ve devlet kurumlarının bu konuda yapması gereken eylem planları ortaya konmuştur. Bu hazırlık aşamasında da barolardan üniversitelere, tüm siyasi partilere, meclisimizin değerli üyelerinin görüşlerine varıncaya kadar herkesin görüşleri ortaya konulmuş ve bir eylem planı hazırlanmıştır. Eylem planında milletimizin ortak tarihinden, kültüründen, medeniyetinden, çeşitliliği ve çoğulculuğu alarak insan hak ve hürriyetlerinin geliştirilmesi noktasında önemli bir kararlılık söz konusudur. Ve somut göstergelerden biri olarak da nefret söylemiyle mücadele ayrı bir hedef olarak burada belirlenmiş ve tespit edilmiştir. Bu çerçevede belirlediğimiz hedefi sizlerle kısaca paylaşmak isterim. Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri nedenlerle yapılan nefret söylemi ve ayrımcılıkla etkili bir şekilde mücadele edeceğiz. Hiç kimse ben şurada doğdum, benim etnik aidiyetim şudur, memleketim budur, düşüncem budur, o yüzden bana şu şekilde muamele ediliyor şeklinde bir düşünceye, bir algıya, bir imaya dahi kapılmamalıdır. Hukuk devletinde herkes kendini bu güvende hissetmelidir. Ben şu işe girmedim çünkü benim şu şekilde kıyafetim var, şu şekilde yaşıyorum, şu şekilde inanıyorum şeklindeki söylemleri bir an bile aklından geçirmemelidir. Bu tarz uygulamalara izin vermemiz, tahammül etmemiz mümkün değildir. İşte bu konuda getirdiğimiz tüm reformları kesintisiz bir şekilde sürdürmeyi ve yapılabilecek daha ne varsa yapmayı hukuki ve anayasal anlamda gerekli olarak düşünüyoruz. Yine bu suçlarla etkin mücadele etmek amacıyla soruşturma kılavuzlarının oluşturulması bir hedef olarak karşımızdadır. İslam, yabancı, Türk düşmanlığına yönelik nefret söylemi ve suçu teşkil eden ulusal, uluslararası düzeyde gelişmelerin periyodik raporlar olarak hazırlanması hedeflenmektedir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bu konuda çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Burada da önümüze ışık tutacak raporları hep birlikte göreceğiz.
ayrımcılık ve nefret suçuna ilişkin Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir düzenleme

Eyleme yapacağız. İşte bu toplantılar bu eylem planındaki hedefin içeriğini doldurmak açısından çok önemli veriler, ışıklar ortaya koyacaktır. Bu tür akademik toplantılarla meclisimizin insan haklarını inceleme komisyonunun yapacağı çalışmaların buralarda olgunlaşarak bir yasal düzenlemenin de bu yasama döneminde gelmesini hedefliyoruz. Nefret suçlarına yönelik özel Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenlemeyi de yine yapmayı hedefliyoruz. Ayrımcılık ve nefret suçlarından daha fazla etkilendiği değerlendirilen mağdurların psikososyal ve hukuki destek adımlarını güçlendireceğiz. Bu konuda bir veri tabanı oluşturacağız. İstatistiklerin sağlıklı bir şekilde toplanması için düzenli eğitim programları yapacağız. Bu konuda nasıl bir istatistik var? Adli anlamda da eksikliğimiz var. Vaka bazında eksikliğimiz var. Bunları giderecek çalışmalarımızı yapıyoruz ve istatistiklerin sağlıklı toplanması için eğitimleri yine bu anlamda gerçekleştireceğiz. Medya çalışanlarına yönelik eğitim el kitapçıkları hazırlanması suretiyle nefret söylemi ve ayrımcılıkla ilgili farkındalığı da arttıracağız. Eğitim materyallerini objektif, tarafsız, çoğulculuk ilkeleri dikkate alınarak toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde hazırlamaya devam edeceğiz. Görüldüğü üzere bu konuda irademiz nettir. Kararlı bir şekilde nefret suçlarıyla mücadele etmek konusunda da hedeflerimizi ortaya koyduk. Bunu da başaracağız. Hepinizin bildiği gibi nefret söylemi insanlığa yönelen en büyük tehditlerden biridir. Tahammülsüzlüğün dışa vurumudur. İfade özgürlüğü demokratik toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri ve çoğulculuğun ortak zeminidir. Nefret söylemi ve nefret suçları ise demokrasiler için bir arada yaşama birlikteliğimiz için bir tuzak ve ayrışmanın önemli göstergelerinden, sebeplerinden biridir. Bu sebeple temel hak ve özgürlüklerimizi kullanırken bu hususlara dikkat edilmesi de yine ayrı bir önem arz etmektedir. Çünkü bu kadim coğrafya, bu bereketli coğrafya asla ama asla nefretin ve ayrımcılığın değil, her zaman sevginin, hoşgörünün ve bir arada farklılıklarla birlikte yaşamanın adresi, merkezi olmuştur ve hep de böyle devam edecektir. 85 milyonun her biri, dili, dini, ırkı, inancı ne olursa olsun, bizim için ayrı ayrı değerlidir. Her bir bireyin onurunu ve haysiyetini korumak bizlerin temel görevidir. Dolayısıyla aynen işkence ve kötü muamelede olduğu gibi nefret söylemleri ve suçlarına karşı da sıfır tolerans yaklaşımını benimsiyoruz. Anayasamızın bu konudaki hükmü de çok açıktır. Hem kanun önünde idareye eşitlik ilkesine göre hareket etme zorunluluğunu hem de bu konudaki herkesin eşit olduğunu vurgulamıştır. Ayrımcılık suçu bildiğiniz gibi 2005 yılında Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesiyle ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu anlamda devletin idaresi kanun önünde eşitlik ilkesi temelinde görevini yürütürken bağımsız ve tarafsız Türk yargısı da Türk Ceza Kanunu'nun hükümlerine göre hareket etmektedir. Bununla birlikte nefret söylemiyle etkin mücadele tek başına mevzuatla sağlanacak bir husus da değildir. Bir kişinin, bir kurumun da tek başına başarabileceği, elde edilecek bir sonuç değildir. Bunun için ortak akılla hareket edilmesi ve özellikle toplumsal farkındalığın arttırılması da oldukça önemlidir. Karşılıklı sevgi saygı içerisinde hiç kimseyi ötekileştirmemek, farklılıkların bir zenginlik olduğu bilincinde olmak bu konuda çok önemli kilit bir noktadır. Ülkemizde de bu konuda toplumsal bir farkındalıkla, toplumsal reaksiyon gösterilerek nefret suçlarının engellenmesi önem arz etmektedir. Dönemin Adalet Bakanı sözlerini şu şekilde tamamladı. Sözlerimi sona erdirirken özellikle bu küresel konuda mücadele etmek için kolektif bir ortak akıl ve ortak hareket etmek çok önemlidir.
Bu konuda da özellikle uluslararası

konuda da ülkemizin öncü olması tarihinden gelen bir misyonudur, bir gerekliliktir. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm bu çalışmaları bakanlığımız olarak da her türlü desteği vermeyi sürdüreceğimizi ve çıkan sonuçların, uygulamalar, mevzuata yönelik önerilerin de çok gecikmeksizin bir an önce yasalaşacağına ve uygulamaya, hayata geçeceğine olan inancımla tüm katılımcıları, değerli hazırunu sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler, hayırlı çalışmalar diliyorum.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
0: Şimdi reklamlar.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan

0: en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, şeker bayramı. Allah-u Teala'ya gönülden inanan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini tamamen kabul eden Müslümanların yılda iki bayramı vardır. Bir Ramazan bayramı, iki Kurban bayramı. Birincisi, nefsi terbiye etmenin, sosyal adaleti gerçekleştirmenin, fakirle zengin, efendi ile köle arasındaki mesafeyi kısaltmanın, cemiyet bünyesinde dayanışmanın sağlandığı sevinç ve huzuru içten dışarı vurmanın bayramıdır, Ramazan bayramı. İkincisi, Allah'ın varlığını, birliğini bilmenin ve bu akideyle İslam'ın ezelle ebed arasını dolduran feyizli nurunun fışkırıp kıtalara yayıldığı mihrak noktası olan Kabe-i Muazzama'da toplanmanın, gönül ve ideal birliği içinde bir olan, eşi, dengi ve benzeri olmayan Allah'a ibadet etmenin, onun rızası için kurban yapmak suretiyle hem sadakat bağını kuvvetlendirmenin, hem de fakirleri doyurmanın, aynı zamanda dıştan merkeze, merkezden dışa akseden Lebbeyk Allahümme'nin ruhlara verdiği inşirahın bayramıdır. Bayram, Müslümanlar için sevinç kaynağıdır. Burada daha çok Ramazan bayramı üzerinde durmak istiyoruz. Ramazan ayındaki orucumuzu tuttuktan sonra yaptığımız bayrama Ramazan bayramı diyoruz. Bazıları buna şeker bayramı diyorlar. Bu ifade nar güzeli, karpuz güzeli, bağ güzeli, bostan güzeli seçimi yapılmasına vesile edilen festivaller gibi sevimsiz, kaba, hortlakça bir ifade. Oruç tutmayanların, Ramazan ayına ilgisizlerin kullandıkları bir yakıştırmadır, şeker bayramı tabiri. İslam'ın sebep ve gerekleri unutulmaya yüz tutunca, bayram dendiği zaman şeker ya da et yemekten başka bir şey anlaşılmaz oldu. Bayramlar et bayramına, şeker tatlı bayramına dönüştü. Asıl sebep ve gerekleri unutuldu. Değerlerimize yabancılaştık. Bayramlardan da uzaklaşıyoruz. Ele alınış itibariyle bayramlar, diğer tatil günlerinden farksız hale getirildi. Bu bayramlar bizim. Bunların kazandıracağı bütün güzellikleri yaşamalıyız. Alışılagelmiş kutlama mesajlarıyla geçiştirilecek bir olay değildir bayramlar. Mesela Ramazan bayramını Ramazan ayından kurtulduğumuz için değil, ibadetlerimizi ifa edip yerine getirebildiğimiz için bayram yapıyoruz. İşte ibadetlerden nasibi olmayanlar, bayramların mahiyetlerini bozmaya çalışıyorlar. Bayramlarımıza şeker ve et bayramı diyorlar. Allah'ın dinini yaşamayanların bayramı yoktur. Zira fani günleri bayram yapan sır, iman ve Allah'a kulluk duygusudur. Herkes bayramlardan dini duygu ve İslami muhabbeti ölçüsüne göre feyiz alır. Bu yüzden dinin gereklerini yerine getirmeyenlerin bayramı yoktur. Okuyucularımızın şu soruyu kendilerine sormalarını istiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 13 yıllık Mekke hayatındaki peygamberlik devrinde hiçbir bayram yok. Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra 2. Hicri yıldan itibaren iki dini bayram yapıldı. Niçin acaba? Bu sorunun cevabını verebildiğimiz oranda bayramlardan feyiz alırız. Allah-u Teala Celle Celaluhu cümlemizi bayramların hakikisini yaşamaya ulaştırsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, müsbet ilimlerin kabul etmediği şeye inanmam. Nardan, ateş

0: güneşten aydınlanan aydınlar, müsbet ilimlerin kabul etmediği şeye inanmam diyorlar. Böyle insanların putu, müsbet ilim dedikleri şeydir. Müsbet ilim dedikleri şeyi sorarsanız, böyleleri onu da bilmezler. İnançsızlıklarına müsbet ilimi perde olarak kullanan bu kişiler bilmelidir ki, müsbet ilimlerin gayesi kemali hakikatleri araştırmaktır. Müsbet ilim, her şeyi bilirim dediği gün yöneldiği gayeden ayrılmış, ilim olmaktan çıkarak cehle inkılap etmiştir. İlmin kemali, pek az bildiğini ikrar, cehlini itiraf eylemektir. Bu konuda birisi karşılaştığı bir olayı şöyle naklediyor. Bir genç vardı, lise öğrencisiydi. Müsbet ilimden başka bir şeye inanmam, hele gözlerimle görmediğim hiçbir şeyi kabul edemem, diyordu. Onun bu düşüncesi daha sonra onu meleklere ve Allah'a inanmamaya kadar götürdü. Uzun bir süre bu düşüncelerinde ısrar etti. Günlerden bir gün felsefe öğretmeni ders anlatırken birdenbire, ''Hiç ses çıkarmadan bir dakika durunuz ve dinleyiniz. Bir dakika sonra duyduklarınızı yazınız.'' dedi. Sınıfta bir dakika hiç ses çıkmadı. Duyduklarımızı yazacaktık fakat hiçbir şey duymamıştık ki. Öğretmenimiz ceketinin cebinden küçük bir radyo çıkardı ve açtı. Şarkılar programı vardı. Şarkıcı güzel bir name ile ''Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar'' diyordu. Hocamız şarkı bitince kapattı. ''Arkadaşlar, biraz önce niye duymuyordunuz?'' dedi. ''Çünkü radyo kapalıydı. Bizim kulaklarımız radyo açılmadan onu duyacak kabiliyette değil. Bu oda ses dalgalarıyla dolu. Televizyonumuz olsaydı şarkıcı gözlerimizle görülecekti. Demek ki şu anda odamızda resim dalgaları da var ama gözlerimiz onları da görmüyor.'' dedi. Öğretmenimiz buna benzer daha birçok şey anlattı. O günden sonra arkadaşımız görmediği varlıklara inanmaya başladı. Allah-u Teala cümlemizi hakikatleri anlamaya ve bilmeye ve icablarını yerine getirmeye muvaffak kılsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, açıkça İslam'ın nizamına dönmeyi istemek, süper devletleri Amerika'yı kızdırır. Onlara karşı güçsüz olduğumuzdan bizi yok ederler. İslam'a dönmek, süper devletleri Amerika'yı kızdırır iddiasında bulunanlara cevabımız şudur. Sizin bu tutumunuz son derece acizliğinizi ve kısır görüşlülüğünüzü ifade eder. Hali hazırda bu devletlerin düzenlerini kabul ettik. Bütün hayat tarzlarını aldık. Her şeyde onları taklit ediyoruz. Bütün bunlardan sonra onlar bizim için bir fayda temin ettiler mi? Bu tarzımız yabancıların hile ve desiselerini bizden uzaklaştırdı mı? Ülkemizin istila edilmesine mani oldu mu? Ekonomik ve istiklalimizin ve diğerlerinin elimizden alınmasına çare oldu mu? Memleketimizin gelir kaynaklarının sömürülmesine engel oldu mu? Bu sorulara müsbet cevap vermek mümkün değil. Vermeye çabalamak da ihanetin, satılmışlığın katmerlisi olur. Bütün bunlar olmadığı gibi, süper denilen devletler ve yandaşları, milletler arası her toplantıda aleyhimizde birleşiyorlar. Önümüze çeşitli maniler ve müşküller çıkarıyorlar. Bu zalimler ancak bir şeye önem verirler ve ona göre tutumlarını değiştirirler. O da çıkarları ve içinde bulundukları durumlarıdır. Bunun haricinde şu veya bu dinden olmak onlar için pek önem taşımaz. Bilindiği gibi İkinci Dünya Savaşı'nda Hristiyanların nasıl birbirlerine imha ettikleri malumdur. Bugün de aynı devletler en azılı düşmanları olan Siyonizme yardım etmektedirler. Çünkü maddi çıkarları, sömürgeci gayeleri, Siyonistleri yardım etmeye gerektiriyor. Bu hakikat, batılı her liderin tasarrufunda müşahede edilmiştir. Öyleyse, İslam'dan sıyrılıp çıkmamız, batılılar yanında bizim için hiçbir menfaat sağlamayacaktır. Fakat İslam'dan çıkmanın, bu yüce dinden yüz çevirmenin varlığımızı tehdit eden büyük tehlikesi vardır. Kesinlikle bilelim ki, İslam'ın ruhunu taşımaktan, emirlerini yerine getirmekten uzak olduğumuz müddetçe şaşkınlar olarak devam edeceğiz. Maneviyatımız, mukaddesatımız yıkılır, parça parça oluruz ve kuvvetimiz söner. Lakin biz ciddiyetle işe başlayıp, biz Müslümanlar olarak ne sosyalist ne de materyalistiz, biz sadece elhamdülillah Müslümanlarız diye açıkça ilan etsek, elbette önümüze hidayet ve nur yolu çizilecektir. İslam kelimesi bizi bir araya toplayacaktır ve biz Müslümanları birleştirecektir. Kesinlikle bilmeye mecburuz ki, her yerde bizi tehdit eden batılı sömürgeci bu düşmanlar karşısında tek yol İslam'dır. İslam'a sarılmakta veya İslam'ı bırakmakta süperlerin ve diğer batılılar denilenlerin bizden razı olup olmayacaklarını göz önüne alırsak, bundan şu neticeye varırız. İslam'a sarılmadığımız takdirde batılıların rızalarını kazanamayacağımız gibi şahsiyetimizi de kaybedeceğiz. Halbuki İslam'a sarıldığımızda, ona gönül verdiğimizde, onun hidayetine yürüdüğümüzde şüphesiz ki şahsiyetimizi koruyacağız. Bunun yanında birlik kuvvetinin tesiri altında Müslüman olmayanları kuvvetli bir ihtimalle kendimize bağlayacağız Allah'ın izniyle. Ey bu vatan için titreyen insanlar! Ey bu vatanın evlatları! İslam'dan gayri hiçbir çare yoktur. Birbirimizi yutma çalışmalarıyla meşgul olmanın faydası yoktur. Bu, düşmanlarımızın semizlenmesine yarıyor. Allah'ın şu emrini de kulak ardı etmeyin. Müminler, aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına ve peygamberine çağrıldıkları zaman onların sözü ancak şudur: kabul ettik ve itaat ettik. İşte bunlar zafere kavuşacak olanlardır. Cenab-ı Hak olmayacak ve vermeyecek şeyi vaat etmez. Öyleyse zafere ermek, dünyanın efendisi olmak, küfre yem olmamak, tevhid akidesini kabul etmeye ve o akidenin hükümlerine itaat etmeye, onları hayata uygulamaya bağlıdır bu. Küfre kulluğa devam edelim demek adiliktir. Süperlerin korkusunu kalbe doldurmak da alçaklıktır. Hasılı, sömürgeci dış düşmanlar ve onların yerli uşakları olan düşmanlar karşısında tek çıkar yol İslam'dır. Allahu Teala cümlemizi Müslüman doğduğumuz gibi Müslümanca yaşamaya ve İslam üzere ahirete göç etmeye muvaffak eylesin. Amin.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Gerdanlık. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ve Ümmü Seleme radıyallahu anha bu sefer de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eşlik ediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamansız yola çıkma emri verdiği yerden birkaç konak ötede güneş batarken Ayşe radıyallahu anha akik gerdanlığını yere düşürdü. Kaybettiğini fark ettiğinde hava onu göstermeyecek kadar kararmıştı. Onu orada bırakıp gitmek de istemiyordu. Annesi bu gerdanlığı evlendiği gün onun boynuna takmıştı. Ve bu Ayşe'nin en kıymetli mücevherlerinden biriydi. Konakladıkları yerde su yoktu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada sadece kısa bir mola vermek istemişti. Fakat daha sonra gün ışıyıncaya kadar konaklama emri verdi. Plan değişikliğinin sebebi ağızdan ağıza dolaştı ve sadece küçük bir kolye için koskoca ordunun böyle susuz bir yerde konaklamasından çoğu kişi rahatsız oldu. Ashabtan bazıları Ebu Bekir radıyallahu anh'a gidip şikayet ettiler. Ebu Bekir radıyallahu anh kızının bu dikkatsizliği nedeniyle utandı ve sinirlendi. Ulaşılabilecek uzaklıkta hiç kuyu yoktu ve adamlar beraberlerinde getirdikleri suyun hepsini harcamışlardı. Sabah namazını kılmak mümkün olmayacaktı. Çünkü abdest alacak suları yoktu. Fakat gecenin geç saatlerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme teyemmümle ilgili ayetler nazil oldu. Bu olayın toplumun pratik hayatında anlatılmayacak denli önemli bir rolü vardı. Eğer su bulamamışsanız bu durumda temiz bir toprakla teyemmüm edin. Hafifçe yüzlerinize ve ellerinize sürün. Konakladıklarından beri herkesi meşgul eden sıkıntı dolu duygular yok olmuştu. Useyd şöyle bağırdı. Ey Ebu Bekir ailesi, bu bizim üzerimize getirdiğimiz ilk rahmet değil. Gün ışığında bile hala gerdanlık ortalıkta görünmüyordu. Artık bulma ümitleri kaybolmuş ve kolyeyi bulmadan çıkmaya karar vermişlerdi. Yola koyulmak için Ayşe radıyallahu anhanın devesi ayağa kalktığında kolyeyi akşamdan beri orada çökmüş bir halde kalan devenin altında gördüler. Bir sonraki kamp yerleri uzun, kumlu bir arazi olan güzel bir vadi idi. Her zamanki gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki çadırı diğerlerinden biraz uzağa kurulmuştu. O gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olma sırası Ayşe'deydi. Hazreti Ayşe daha sonraki yıllarda bir yarış yapmayı nasıl teklif ettiğini anlatırdı. Cübbemin eteklerini topladım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynısını yaptı. Yarışa başladık, yarışı o kazandı. Bu bir önceki sefer beni yendiğin yarışa karşılık dedi. Hicretten önce Mekke'de meydana gelen bir olayı kastediyordu. Ayşe radıyallahu anha açıklamak için şunları da ekledi. Babamın evine gelmişti. Ben elimde bir şey tutuyordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bana getir dedi. Ben vermedim ve ondan kaçtım. O da peşimden kovaladı fakat ben ondan hızlıydım. Ayşe'nin gerdanlığının bağ yeri incelmişti. Medine'ye varmadan birkaç konak önce yine boynundan çözüldü ve düştü. Kolye yola çıkma emri verildikten sonra Ayşe'nin hacet için kamptan ayrıldığı bir sırada düşmüştü. Ayşe kampa döndükten sonra Ümmü Seleme ile birlikte tahtlarının içinde oturdular ve perdeleri kapatıp peçelerini açtılar. İşte o zaman Ayşe radıyallahu anha kolyesini kaybettiğini fark etti. Perdenin altından süzülüp kolyesini aramaya gitti. O sırada adamlar develeri hazırlamışlar ve tahtları develerin üstüne yerleştirmişlerdi. Genellikle iki tahtın ağırlıklarının başka başka olduğunu fark edebilirlerdi. Çünkü 30 yaşında bir kadınla 14 yaşındaki zayıf bir kadının ağırlıkları tabii ki aynı olmazdı. Fakat bu kez hafif olan tahtın her zamankinden daha hafif olduğunu fark edemediler. Ve diğer develerle birlikte yola koyuldular. Ayşe radıyallahu anha bu olayı şöyle anlatıyor. Kolyemi buldum ve kamp yerine döndüm. Fakat orada bir tek canlı bile kalmamıştı. Bunun üzerine tahtımın bulunduğu yere gidip oturdum. Beni kaybettiklerini anlayıp geri dönmelerini bekliyordum. Orada otururken gözlerim ağırlaştı ve uyuyakaldım. Muattal'ın oğlu Safvan oradan geçtiğinde ben hala orada yatıyordum. Bir sebep yüzünden ordudan geri kalmış ve geceyi kampta geçirmişti. Bize örtünme emri gelmeden önce beni birçok kez görmüştü. Beni orada görünce biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönücüleriz. Bu Allah'ın Resulü'nün hanımı dedi. Safvan'ın bu ayeti okumasıyla Ayşe uyandı ve peçesini yüzüne örttü. Safvan onu devesine bindirdi ve bir sonraki konağa kendisi yürüyerek onu devesinde götürdü. Ordu konak yerine vardığında Ayşe'nin tahtı yere konmuş ve içeriden kimse çıkmayınca onun uyuduğunu sanmışlardı. Konak yerinden ayrılmalarına az bir süre kala onun Safvan'ın devesi üzerinde geldiğini görünce herkesin şaşkınlığı daha da arttı. Bu Medine'yi sarsacak olan bir skandalın başlangıcıydı. Münafıkların dili hemen bu olaya takılmıştı. Fakat o sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha ve ashabın çoğu gelişen bu sorundan habersizdi. Ganimetler her zamanki gibi dağıtıldı. Esirlerden biri yenilen kabilenin başkanı Haris'in kızı Cüveyriye idi. Kendisine yüksek bir fidye ödenmesini isteyen ensardan birinin eline düşmüştü. Cüveyriye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve kendi adına meseleye el koymasını rica etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün Ayşe radıyallahu anha'nın odasındaydı ve Cüveyriye'ye kapıyı o açmıştı. Ayşe neler olduğunu daha sonraları şöyle anlattı. O çok güzel ve sevimli bir kadındı. Ona bakan hiçbir erkek kalbini ona kaptırmaktan kendini alıkoyamazdı. Onu kapıda görünce büyük bir kuşkuya kapıldım. Çünkü benim onda gördüğümü Resulullah'ın da göreceğini biliyordum. Resulullah'ın yanına girdi ve "Ey Allah'ın Resulü, ben kabilesinin reisi olan Haris'in kızı Cüveyriye'yim. Başıma gelenleri biliyorsun. Fidyem konusunda senin yardımını istemeye geldim." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bundan daha iyisini ister misin?" dedi. O da "Bundan iyisi nedir?" diye sordu. "O senin fidyeni ben ödeyeyim, sen de benimle evlen," dedi. Cüveyriye radıyallahu anha bu teklifi sevinçle kabul etti. Fakat babası fidye olarak vereceği develerle birlikte geldiğinde henüz nikahları yapılmamıştı. Babasının getirdiği develer söz verdiği sayıda değildi. Çünkü Akik Ovası'nda hayvanlara bakmış ve iki tanesini çok beğenip orada bir yere gizlemişti. Geride kalan develeri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirip şöyle dedi. "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen kızımı esir aldın. İşte fidyesi." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Fakat Akik Ovası'na gizlediğin iki deve nerede?" dedi ve onların gizlendikleri yeri tüm ayrıntılarıyla anlattı. Bunun üzerine Haris, "Allah'tan başka ilah olmadığına ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim," dedi. İki oğlu da Müslüman oldular. Haris diğer iki deveyi de getirip bütün develeri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bıraktı. Daha sonra Cüveyriye de Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu babasından istedi. Babası onu verdi ve ona da bir oda inşa edildi. Beni Mustalik'in artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaları olduğu ortaya çıkınca muhacirler ve ensar henüz fidyeleri ödenmemiş olan esirleri serbest bıraktılar. Yaklaşık 100 aile serbest kaldı. Ayşe radıyallahu anha Cüveyriye'yi kastederek "Kavmine ondan daha faydalı olan başka kadın bilmiyorum," dedi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 13. cüz. Okuyan Fatih Çollak.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 13. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 70.
8: İş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa

0: Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

mahcubiyet deryasında kapanmış bir göz, şirazesi düşmüş bir ömürle mahşerin meydanına geldiğinde ey nebi,

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, İslam medeniyetinin çocuklarına bir zamanlar sahibul vakt anlamında İbn-i Zaman deniyormuş. Sahibul vakt kelimeyi anladınız zaten, zamana sahip olma manasını taşıyor. Zamanın hakimi oldukları için, zaman onları savurup bir yerlere götürmedikleri için, zamanın hakkını ödedikleri için, zamanlı yaşadıkları için, takvimli yaşadıkları için, geçmişleriyle gelecekleri arasında sağlam bir bağ kurdukları için İbn-i Zaman deniyormuş. Ama ne yazık ki öyle bir hale girdi ki İbn-i Zaman olanlar, yani zamanın çocukları olanlar, zamane çocuklar oldular. Artık zaman ne getirdiyse, gündem ne söylediyse ona göre şekillenen çocuklar, ona göre şekillenen insanlar oldular. Tekrardan medeniyetimizin o asli haline dönmek istiyorsak, bu İbn-i Zaman ifadesinin üstünde gerçekten biraz durmamız gerekir. Şu anda da böyle bir fırsat var elimizde. Şu içinde bulunduğumuz günler, miladi olarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğum günleri, hicri olarak da inşallah pazartesiye bağlayan gece, Mevla'nın en büyük ikramiyesi olan üç ayların başlangıcı. İki güzellik denk geldi. Bazı cahillerin dediği gibi ben demeyeceğim, bu sene kurban yine hacca geldi demeyeceğim. Ama iki güzellik bu sefer gerçekten güzel denk geldi elhamdülillah. Bir taraftan miladi olarak kutlu doğumun o güzel meltemi, bir taraftan da hicri olarak üç ayların başlangıcı adına bir güzellik. Allah bu ikisinden de bizi ziyadesiyle inşallah istifade ettirsin. Çok önemli fırsat bunlar. Değerlendirmek, hakkını ödemek, içini doldurmak, gelen günlerden istifade etmek, sadece etmekle kalmayıp ettirmek hepimizin üzerine bir yükümlülük. İnşallah biz böyle güzel ikramları görüp de bu ikramları görmemezlikten gelen nankörlerden olmayız. Madem bunları bize lütfeden Rabbul Alemin olan Allah'tır, hakkıyla bir şekliyle istifade edip ettirmeye çalışmak da o Allah'ın kulları olarak bizlerin üzerine bir yükümlülüktür. Kutlu doğum meltemini şu memlekette en üst düzeyde yaşıyoruz. Arızalar yok mu? Var. Ben arızaları şimdi size anlatmaya başlasam dakikalarca bir şeyler anlatmak isterim. Arızaları acaba konuşmamız mı lazım? Yoksa arızaları fiili olarak güzellerini ortaya koyarak onarmamız mı lazım? Bu da önemli bir şey, bizim karşımızda duruyor. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki, şu 80 milyonluk memlekette dahi, güya nüfus kağıtlarında %99,5 Müslüman olduğu yazılı olan bir memlekette dahi, halen Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam, kendisi için ne anlam ifade etmediğini bilen binler var. Korkuyorum milyon demeye. Ama binler var diyeyim ki siz o binlerin artık kaç tane sıfırıyla hesap edersiniz bilmiyorum. Dün Biz Kahraman Ermenek'teydik. Biliyorsunuz yakın bir zamanda bir maden kazası oldu orada. Oradaki ailelere, oradaki köylülere bir taziye gidelim dedik oraya gitmişken. Elhamdülillah o acıları paylaşma adına, o sorumluluğumuzu yerine getirme noktasında adımlar atmaya çalıştık. O köylülerden bazılarına özellikle ben sordum. Kutlu doğum diye bir gündemleri var mı yok mu diye. O maden kazasında bir oğlunu ve damadını kaybeden yaşlı bir teyze, kutlu doğumun ne olduğunu da bilmiyor. Kendisi duymuş, onu müftünün doğum günü zannediyor ve komşularını böyle bir doğum gününe davet ediyor. Bu bizim acziyetimiz. Gerçekten ben o insanlara söyleyecek hiçbir şey bulamadım. Biz halen bu manada yapılacak hizmetleri koca koca salonlar tutalım, şov yapalım, gösteriş yapalım. Kürsülerden işte yaldızlı sözler söyleyelim, bir iki tane de ilahi söyleyelim, gelen gidene de bir gül dağıtalım, oldu bitti. İşte biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu, kutlu doğumunu ihya ettik. Böyle mi acaba? Bu kadarıyla mı acaba? Acaba tebliğ dediğimiz mesele ne zaman biz Türkiye'deki Müslümanların gündemine aynen 6. asırdaki gibi o tebliğ kahramanlarının yaptığı gibi girecek? Yani hiçbir riyaya, hiçbir gösterişe, hiçbir şova bulaştırmadan kapı kapı gezip Allah'ın dinini anlatma adına gayreti biz ne zaman ortaya koyacağız? Halen biz tebliğ dediğimiz şeyi kendi nefsimizin hoşuna giden şeylerle sınırlandırıyoruz. Onun içindir işte bakın, bu kadar büyük nimete rağmen halen biz istenilen oranda bu memlekette İslam'ın yaşanması ve yaşatılması noktasında kaliteli Müslümanlık dediğimiz ashab-ı kiram efendilerimizin standardında bir İslam'ın yaşanması noktasında bir şeyler yapamıyoruz. Çünkü biz bu manada öze dönmek zorundayız. Eğer bu manada bir şeyler atmazsak adımlar, yarın öbür gün bu salon malum meselelerinde ateşi sönecek. Eğer biz zeminde bu konuda bazı adımları atmazsak birkaç sene sonra çok daha farklı bir manzarayla karşılaşacağız. Onun için ben yüreğimde olan bu yangını sizlerin de yüreğine akıtmak istiyorum. Ne olur gelin şu aziz İslam'ı artık ciddiye alalım. Vallahi din ciddi, vallahi Rabbimiz ciddi, vallahi kitabımız ciddi, vallahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ciddi. İşin alaya gelir, basite indirgenir hiçbir durumu yok. Yarın bir sonraki nefesimiz için hiçbirimizin garantisi yok. Bu kadar nimeti bize bahşeden Rabbimize rağmen biz onun dinini yaşama ve yaşatma konusunda ızdırabı yüreğimizde derinleştirmezsek ve bu halde gidersek Rabbimize, sizi bilmem ama vallahi benim ödüm kopuyor. Billahi benim ödüm kopuyor. Ben yarın nasıl hesap vereceğim onu bilmiyorum. Onun için istiyorum ki şu mecliste bulunanlar, şu anda bu sese kulak verenler meselenin ehemmiyetini anlasın ve bu işin ehemmiyetine uygun bir biçimde bir kametle İslam'ı yaşatma noktasında, elbette ki öncesinde yaşama noktasında gerekli adım neyse onu atsın. Allah önce bana, sonra da sizlere attırsın. Bizi şu kadar nimetin içerisinde yatanlardan etmesin. Rehavete kapılanlardan etmesin. Azıcık ben zekatına razıyım. Sahabenin tebliğ aşkının zekatını Allah bana nasip etsin. Size daha fazlasını nasip etsin. Bu konuda farklı bir kametin sahibi olarak şu aziz İslam'a hizmet noktasındaki aşkımızı, heyecanımızı inşallah ziyadeleştirsin. Aziz kardeşlerim, aslında iman ahlakını konuşacaktık. Ama bugün önemli bir konuya biraz ara vererek iman ahlakı derslerine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu sene kutlu doğumun üst başlığı güzel bir başlık. Hazreti Peygamber'in örnekliğinde birlikte yaşama hukuku ve bunun ahlakı. Ben de öteden beri zaten bu konuda size bir ders yapmak istiyordum. Madem her taraf aynı meseleyi konuşuyor, biz de aynı meseleyi konuşalım. Biz de biraz farklı çerçevesinden, farklı veçhesinden konuşalım. Ama inşallah bir dahaki ders tevhid kavramı üzerinden yine iman ahlakı yürüyüşümüze devam edeceğiz. O konudaki derslerimizi nihayete erdirene kadar. Hazreti Peygamber'in örnekliğinde birlikte yaşama ahlakı ve bunun hukuku ya da hukuku ve bunun ahlakı. Böyle bir başlığı konuşur konuşmaz iki önemli kavram karşımıza çıkıyor ki bu muhteşem ahlak dersleri boyunca da siz bu iki tane önemli kavramı benden çok duydunuz. Onlardan bir tanesi hukuk, bir tanesi de ahlak. Bir Müslümanın dünyasında olması gereken en önemli iki kavramdan konuşuyoruz. Müslüman kimdir diye sorulursa aslında şöyle bir cevap, yanlış bir cevap değil. Hukuklu insandır, hukuka riayet eder, hukukun üstünlüğüne inanır. Hukuk ne isterse o isteği ortaya koyma adına da gayret içerisinde olur. Ancak hukuk meselesi nedir? Bu net bir biçimde anlanmalı. Aslında hukuk dediğimiz şey Allah'ın varlık alemine yazdığı bütün haklardır. Bu haklar farklı farklı şekilde cereyan eder. Biz biraz sonra biraz detaylarına gireceğiz. Ancak biz bu dersi şöyle bir serlevha altında anlamaya çalışacağız. Hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Böyleyiz değil mi? Böyleyiz. Bu serlevhanın üç temel mesajı var aslında. Bir, hepimiz Adem'in çocuklarıyız. İki, hepimiz bir gemiyi andıran dünyada yaşamak zorundayız. Üç, hepimiz birbirimizin hukukuna dikkat etmek durumundayız. Hepimiz aynı geminin yolcularıyız der demez bu üç tane önemli mesaj da karşımıza çıkıyor. Aslında ben hepimiz aynı geminin yolcularıyız serlefasını Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir hadisinden, bir kıssasının üzerinden aldım. Kıssa diyeyim ki daha iyi anlaşılsın. Nasıl ki Kur'an mesajlarını bize vermek için bazen kıssalar kullanır. İşte Ashab-ı Uhdud o kıssalardan bir tanesidir. Ashab-ı Kehf o kıssalardan bir tanesidir. Res halkı mesela Kur'an'ın anlattığı kıssalardan bir tanesidir. Fil hadisesi o kıssalardan bir tanesidir. Onlarca Kur'an mesajını muhataba ulaştırmak için kıssalar anlatır. Kur'an'ın en büyük müfessiri olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de aynen Kur'an'ın kullandığı bu yöntemi kullanır. Bazen ashabla beraber oturduğu zaman şöyle bir girer söze, sizden öncekiler içerisinde şöyle bir topluluk vardı der, başlar bir şeyler anlatmaya. O anlattığı şeyin üzerinden de çok önemli mesajlar verir. Biraz sonra size anlatacağım gemi kıssası, Sefine kıssası da yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın aynı özellikte, yani yine mesajı öncelleyerek, onun üzerinden bir şeyler vermek isteyerek anlattığı kıssalardan bir kıssadır. Onlarca hadis kitabımızda geçer. Başta Bukhari'de var, Müslim'de var, Nesai'de var, var da var. Birkaç hadisi nakleden sahabe efendimiz var. Onlardan bir tanesi de kendisi küçük ama çok büyük işlerin altında imzası bulunan Numan İbni Beşir isimli Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde yetişmiş çocuk sahabi ama sonrasında gençliğinin zirvelerinde o çocukluktan aldıklarını farklı bir biçimde ümmete bir şekliyle naklettiren birisi. Onun aktarımının üzerinden ben size aktaracağım. Ama Numan bin Beşir demişken önemli bir özelliğine dikkatlerinizi çekmek isterim. Numan bin Beşir der demez babası sahabi, annesi sahabi,
3: Anne annesi sahabi, dayısı sahabi, amcası sahabi, kız kardeşi sahabi dediğimiz bir şahıs, bir sahabi demiş oluruz. Asr-ı saadet dünyasında böyle bir bağı ikinci biri bir daha tesis etmiş midir bilmiyoruz. Ama böyle bir özelliği Nu'man bin Beşir'in üzerinden görüyoruz. Babası Beşir İbni Sa'd, siz onu Akabe biatlarından duyarsınız. Siz onu Beni Saide sakifesinde Ensar'ın temsilcisi olarak ilk önce Hazreti Ebu Bekir'e biat eden birisi olarak görürsünüz. Annesi Amre binti Revaha, Asr-ı Saadet'in farklı isimlerinden bir tanesidir. Amcası ki anneannesi Kepşe binti Vakit, dayısı hepinizin çok iyi tanıdığı Abdullah İbni Revaha, amcası Simak İbni Sa'd, kız kardeşi Ümeyme binti Beşir. Böyle biri. O insan, o büyük insan, o küçük ama büyük işlerin altında imzası olan insan, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan tam 124 tane hadis bize naklediyor. Bazılarını bizzat Efendimiz'den duyarak, bazılarını sahabiden duyarak, sahabinin sahabiden nakli biliyorsunuz hadis ilminde bilinen bir şeydir. Bunu da yaparak 124 tane hadis bize rivayet ediyor. Efendimiz'den bizzat duyduğu ve bize naklettiği hadislerden bir tanesi din dediğimiz o temel binanın bir ayağını oluşturuyor. Hangi hadis o hadis? Hüküm hadisi. Helaller bellidir, haramlar bellidir. İkisi arasında olanlar şüphelilerdir. Şüphelileri terk etmek o kişinin dininin kemale ermesinin vesilesidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bizzat duyarak naklettiği hüküm hadisidir bu. Yine sorumluluk hadisi diye bildiğimiz

0: Müminler bir bedenin parçaları, uzuvları gibidir hadisini de alem onun lisanıyla, onun vesilesiyle duyar. En hayırlı nesil olan sahabenin değer ve kıymetini bize öğreten o meşhur rivayet de yine onun rivayetidir. Bunun gibi 124 tane rivayetin her biri bir farklı. Onun anlattığı gemi kıssası. Ben hadislerdeki ayrıntıları da birbirinin içerisine meclederek bir kıssa olarak size anlatmak istiyorum. Onu anlatayım ki hepimiz aynı geminin yolcularıyız serlevhasının bize vermek istediği mesaj daha net bir biçimde anlaşılmış olsun. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki sizden öncekiler içerisinde bir topluluk bir yolculuğa çıkmak için bir gemi satın aldılar. Gemi iki kattan oluşuyordu. Aralarında kura çektiler. Bir kısmı geminin üst katına yerleşti. Bir kısmı alt katına yerleşti. Nehre açıldılar ve gitmeleri gereken menzile doğru yürümeye başladılar. Yolculukları boyunca geminin üstünde olanlar kolay bir biçimde su kovalarını aşağıya doğru sarkıtıyor, sularını çekiyor, rahat rahat içiyorlardı. Ama geminin altında olanlar böyle bir imkana sahip olmadıkları için üst kata mecburen çıkıyorlardı. Üst kattan su kuyularına, su kovalarını daldırıyorlardı nehre, çekiyorlardı sularını. Bir daha taşıyarak aşağı kata götürüp su ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Bir müddet böyle yaptıktan sonra alt kattakiler dedi ki ya bu zahmete niye katlanalım? Şöyle geminin altından bir ufacık delik delelim. Rahat rahat kendi sularımızı oradan alalım. Ellerini aldılar birkaç tane keser, balta artık neyse geminin altına vurmaya başladılar. Üst kattakilerin bazıları alttaki sesleri duyuyorlar. Duyuyorlar ama hiç oralı değiller. Ne de olsa biz üst kattayız diyorlar. Ama o üst katta olanlardan bir tanesi, yaşlı birisi bir anda merak etti, geldi aşağıya baktı ki insanlar oturmuş, halka olmuş, geminin ortasından bir delik de açmaya çalışıyorlar. O yaşlı zat dedi ki siz ne yapıyorsunuz? Onlar da niçin o deliği açtıklarını söylediler. Yaşlı zat dedi ki sakın ha, eğer bunu yaparsanız gemi su alır, hepimiz boğulur gideriz. İyisi mi gelin yardımlaşalım. Biz size üst kattakiler olarak su ihtiyaçlarınızı karşılama noktasına size yardım elimizi uzatalım. Siz de gemiye el sürmeyin. Biz de böylelikle varacağımız menzile güzellikle varalım. Böyle bir yardımlaşma oluşturdular. Birbirlerinin su ihtiyaçlarını el birliğiyle karşıladılar. Gemi de böylelikle selametle yoluna devam etti ve varacağı yere vardı.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285

0: markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
8: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Ya Gaffar.
12: Gaffar sensin. Sen Gaffarsın ki bağışlaman için bahane gerekmez. Senin kapından eli boş dönülmez. Günahın kirlerinden rahmet denizin asla asla asla kirlenmez. Pişmanlığın ateşiyle yanan bu yürekler hiç tesellisiz kalmaz.

0: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
1: Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın anlattığı bir kıssa bu. Bir varmış bir yokmuş değil, geçmiş ümmetlerden bir kıssa olarak peygamber diliyle bize anlatılan bir kıssa. Çok önemli şeylere dikkat çekti Efendimiz aleyhissalatü vesselam. O çekilenlerden birkaçını ben sizinle paylaşmak istiyorum. Ne dedi bu kıssa bize? Bir, hepimiz aynı geminin içerisinde yolculuk yapmaktayız. İki, bazılarımız üst katlarda, bazılarımız aşağılardayız. Anlaşılıyor değil mi? Mesaj çok net. Yani bazılarımıza Allah ikram vermiştir, farklı nimetler üzerimizdedir, bazılarımızı mahrum bırakmıştır. Veren o, vermeyene niçin vermedi diye hesap sorma var mı? Bütün mülk onun. Onun için bazılarımız üst katlarda, bazılarımız aşağılardayız. 3. Geminin hangi katında olursa olsun yapılan yanlışlara müdahale etmek zorundayız. Öğreniyor muyuz bu kıssadan? Öğreniyoruz. 4. Burası çok önemli. Yine Müslümanlar olarak ihmal ettiğimiz bir nokta. Sadece yanlışları engellemek yetmez. Alternatif yollar ortaya koymak durumundayız. 5. Tedbirler almazsak geminin batması kaçınılmaz olacaktır. Bu hakikati hiçbir zaman unutmamalıyız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cevamiül Kerim olarak bize bir kıssa anlattı. Biz bu kıssanın içerisinden bu mesajları aldık. Başka şeyler de alınabilir. Gerçekten işin başka boyutları da var. Mesela Buhari'de geçen hadiste hadisi aktarırken Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Allah'ın hudutlarını koruma konusundaki hassasiyet noktasında bir dikkat çekme vardır. Dolayısıyla başka taraflardan okuduğunuz zaman o kıssayı başka mesajlar da almak mümkündür. Ama bugün bizim asıl meselemiz birlikte yaşama hukuku olduğu için meseleye bu çerçeveden bakıyoruz. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu söylediklerimin üzerine bir başka hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bakara suresinin 27. ayeti Allah'ın birleştirilmesini emrettiği bağlardan bahseder. Allah bazı bağların birleştirilmesini emretmiştir. O ayette de ifade edildiği gibi o bağları koparanlar fasık olmuşlardır. Biz Kur'an'ın bütünlüğüne baktığımız zaman bu bağların neler olduğunu görüyoruz. Bu bağları koparanların da hepsinin fasık olmadığını da görüyoruz. Dikkat edin. O bağları koparanların durumuna göre hükümlerin değiştiklerine de şahit oluyoruz. Nasıl? Allah'ın birleştirmesini emrettiği bağları tembelliğinden veya gafletinden dolayı koparan fasık olur. Allah'ın birleştirmesini emrettiği bağları menfaatinden veya nifakından koparan münafık olur. Allah'ın birleştirmesini emrettiği bağları küfründen veya inkarından dolayı koparan ise Allah korusun münkir olur, kafir olur. Bu kadar net. Allah bu konuda bize çok önemli şeyler söylüyor. Öyleyse eğer bu bağlar neler? Kur'an'ın içerisinde bu bağların bütünlüğü çerçevesinde onlarca mesele sayılır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bunları farklı bir biçimde bize izah eder. Mesela akrabalık bağları bu bağlardan bir bağdır. Sıla-i Rahim, biliyorsunuz o dersleri hatırlayın, koparana nasıl bir karşılık verildiğini bizzat Efendimiz söylüyordu. Komşuyla komşu arasındaki bu bağ, bu bağ da Allah'ın istediği bir bağ mı korunmasını? Evet. Eğer işse ortam, zeminde bir işçilik varsa, işverenlik varsa, ticaret varsa ondan dolayı doğan bir bağ var. Müslümanın Müslüman üzerinde hakkı vardır. O hakların korunması üzerine bağlar vardır. Ve ila ahir bunları uzatın birçok bağdan bahsedebiliriz.

Biz bütün bu bağları tek tek ele almamız mümkün değil. Ama biz şunu yapabiliyoruz. Allah'ın birleştirmesini emrettiği bağlar dört başlık altında toplanır. Nedir bunlar? Allah insan bağı, insanın kendi nefsiyle olan bağı, insanın başka insanlarla olan bağı, insanın eşyayla, kainat ile, evrenle olan bağı. Dört tane bağ. Tekrar edeyim mi bir daha? Allah insan bağı, insanın kendi nefsiyle olan bağı, insanın başka insanlarla olan bağı, insanın kainat ile olan bağı. Bir yerde bağdan bahsettiğiniz zaman hukuktan bahsetmeniz lazım. Çünkü ne dedik? Mümin hukuklu insandır. Hukuktan bahsettiğimiz zaman aynen dört tane bağın dört tane hukuk olduğunu görüyor muyuz? Görüyoruz. Hukukullah, hukukun nefs, hukukul ibad, hukukul eşya. Dört tane bağ, dört tane hukuk. Allah'ın hukuku, hukukullah, hukukun nefs, insanın kendi nefsiyle olan hukuku, hukukul ibad, insanın başka kullarla, yani kulların birbirleri arasındaki olan hukuku, hukukul eşyada kainat ile olan hukuk. Bu hukukların hepsini böyle uykulu uykulu bana bakarsanız ben nasıl anlatacağım? Biraz dirileceksiniz ki ben anlatabileyim. Ama hepsini anlatmaya benim niyetim yok. Zorlamayacağım sizi. Artık yaz gelmiş, vücut rehavete kapılmış. Şimdi ben biraz sizin uykularınızı kaçıracak şeyler söyleyeceğim birazdan. O ayrı bir mesele ama şimdi biraz sonra söyleyeceklerimi de almak için bir kendimize gelelim. Bu dört tane hukukun aziz kardeşlerim yine bizzat peygamber örnekliğinde şunu hiçbir zaman unutmayın. Sadi'nin o sözü harika bir sözdür. Ne gam o ümmete ki onların gemilerinin kaptanı Hazreti Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim gemimizin kaptanı o. Başkalarının kaptanı başka olabilir. Biz güverteyi ona teslim etmişiz elhamdülillah. Ona da teslim olmuşuz. Şimdi onun örnekliğinde bu dört tane hukuka baktığımız zaman bizzat Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği sözler üzerinden dört hukukun dört tane kavram üzerine bina edildiğini görürüz. Nasıl? Hukukullah hangi kavram üzerine bina edilmiştir? İhsan. Hukukun nefs hangi kavram üzerine bina edilmiştir? İrade. Hukukul ibad hangi kavram üzerine bina edilmiştir? İsar. Hukukul eşya hangi kavram üzerine bina edilmiştir? İkram. Açalım biraz. Allah hukukunun üzerine bina edildiği kavram ihsan. Nedir ihsan? Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmek, ona ibadet etmektir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. O seni görüyor bilincinde yürümendir. Eğer sen Allah'la böyle bir bağ kurarsan tesis etmen gereken ve koruman gereken ilk bağı doğru bir düzlemde korursun. İnanın ki Allah ile olan bağ eğer doğru tesis edilirse zaten o üç bağ kendiliğinden düzelecektir. İşin zemininde Allah'la insan arasındaki bağ var. O da ihsan üzerine kurulursa, orada Allah kaygısı her kaygının önünü alınırsa, Allah'tan başka hiçbir şeyden bir şeyler beklenmezse bu manada alınacak olan farklı bir bilinç olacağı için o bilinç bizim diğer bağlarımızı da otomatik mi olarak etkileyecektir. İkincisi neydi? Hukuku nefs. O hangi kavramın üzerine bina edildi? İrade. İrade nedir? Tarifini vermeyeyim. Bununla alakalı olan kısmı söyleyeyim. Allah'ın sana emanet ettiği bu bedeni, bu canı onun istediği gibi kullanma kudretidir. Burada bizim iradeyi kullandığımız anlam bu. Allah sana bu bedeni vermiş mi? Vermiş. Bu gözü, bu eli, bu kulağı, bu dili, bu ayağı hepsini veren o mu? O. Ne yapman lazım? Verenin yoluna harcaman lazım.
Öyleyse eğer gelip bana ayrıca sormana gerek yok. Televizyonun karşısına 4-5 saat oturmanın hükmünü. Sen orada sana emanet edilen o bedeni sana emanet edenin yolunda değil, başka yolda harcadın. Orada zaten arıza çıktı. İstersen izlediğin çok iyi şeyler olsun. O meselenin ayrı bir boyutudur. Burada önemli olan sana emanet edilen bu bedeni emanet edenin istediği, onun istediği doğrultuda kullanabilmendir. İşte onu ortaya koyma kudretine irade denir. Üçüncüsü neydi? Hukukul ibad. O hangi kavram üzerine kuruldu? İsar. Nedir İsar? Hep söyledim. Ömrüm yettiğince de söyleyeceğim. Çünkü bu önemli bir hedef. O hedefe varmaya çalışacağız. Yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamak. Ne dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz dedi mümin tarifini yaparken. Ama dikkat edin, İsar o tarifin üstünde bir tarif. Neden? Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam işi onunla başlattı. O en alt zemin, ama onun da üstü var. Kendin için istediğini başkası için istemek işin bidayet noktası. Biz orada da olmadığımız için üstündeki çizgi bizi zorluyor zaten. Oraya çıktın ama bir üstü daha var. Kendin için istediğini kendin için istemiyorsun. Allah'ım bana değil kardeşime diyorsun. Allah'ım beni kullan ama kardeşimin saadeti için bir şeyler yapmamı sağla diye bu manada gayret içerisinde oluyorsun. İşte bu İsar. Eğer bu olursa insan insan arasındaki bağın ve münasebetin ne kadar farklı bir biçimde işleyebileceğini düşünebiliyorsunuz değil mi? Şu anda yaşadığımız şu toplum, şu zemin menfaat üzerine yürüyor. Her şey menfaat üzerine. Menfaatin olduğu bir yerde biz İsar'dan bahsedemeyiz. İsar menfaatin düşmanıdır. Orada eğer İsar varsa ben öleyim sen yaşa kardeşim demek için vardır. Eğer İsar varsa her türlü şeyinden vazgeçip kardeşinin mutluluğu ve saadeti için bir şeyleri feda etme adına bazı sorumluluklar vardır. Anlayamadığımız için anlayamıyoruz işte ashab-ı kiram efendilerimizin o İsar konusundaki fedakarlıklarını. Bir insan nasıl 30 sene 40 sene doğduğu, büyüdüğü, peygamberle yaşadığı, peygamberin kabrinin bulunduğu bir şehri terk eder ve bir daha o şehre dönemez? İsar olmazsa eğer anlaşılabilecek bir şey midir bu? Ne yaptılar onlar? İşte bu ruhu donandılar. Hukukul ibadı İsar'ın üzerine bina ettiler. Ve kendileri kendi meşru olan, helal dairede olan bazı şeylerinden bile vazgeçtiler. Kardeşlerimizin saadeti için terk edelim dediler ve terk ettiler. Hukukul ibadın İsar üzerine bina edilmesi bundan. Dördüncüsü neydi? Hukukul eşya. O ne üzerine bina ediliyor? İkram. Ne demek ikram? Ne verdiyse Rabbimiz verdi ve hepsi onun ikramı. Hiçbir şeyin biz sahibi değiliz. Emanetçisiyiz. Kendimizi hiçbir zaman sahip göremeyiz. Sahip göremediğimiz için emanet edileni emanet edenin yoluna harcama adına gayret içerisinde oluruz. Emanete ihaneti nifakın en önemli vesilesi gördüğümüz için bu konuda hassasiyet içerisinde oluruz. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu dört tane hukuk, dört tane kavram aklınızda dursun. Gelin peygamber dünyasından bir karşılığını görelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu işin nasıl olması gerektiği konusunda bize bir şeyler söylesin. Hukukullah, peygamberin Rabbi ile olan münasebeti. Saatler lazım bunu anlatabilmek için, kolay bir şey değil. Allah'la onun seçtiği elçisi arasındaki bağ
bambaşka bir bağ. Beşeri içerisinden de o bağı yakalama imkanını elde eden sadece ve sadece peygamberler ve bu işin zirvesi de Hatemen Nebiyyin olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çok şey söylenir bu konuda, emin olun. Ben iman derslerinde bir miktarını söyledim. Bir dahaki ders tevhid başlığında bir miktarını daha söyleyeceğim. Sonra imkan oldukça, konular geldikçe bu konuda bazı şeyleri de sizlerle yine paylaşmak arzusundayım. Onların hepsi bir tarafa. Şimdi burada sizin dikkatlerinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Şura suresinin 11. ayeti bu konuda bize çok önemli bir şeyler söylüyor. Mahlukun kesretine, Halık'ın ise vahdetine dikkat çekiyor. O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu süretle çoğalmanızı sağlamıştır. Buraya kadar olan bölüm mahlukatın kesretidir. Yani yarattıklarının çokluğuna bir vurgudur. Sonra onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Bu son cümle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Rabbi ile kurduğu münasebet çerçevesinde anahtar bir ayettir. Anahtar bir ilahi mesajdır. Ne diyor burada Rabbimiz? Leyse ke mislihi şey'un ve huves semi'ul basir. Hiçbir şey onun misli, dengi, benzeri, menendi değildir. Mutlak manada gören odur, bilen odur. Burada Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Rabbi ile kurduğu bağda bu ayet üzerinden meselenin anlaşılması, aslında o bile Miraç'a çıkmış birisi olarak Sidretül Münteha, ki beşerin varacağı en son sınır orası, oraya varan birisi olarak bu ayetin özellikle bu bölümünün üzerinden Rabbi ile bir bağ kurmaya çalışıyorsa, burada aslında hukukullahı anlarken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda çok önemli ipuçları var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayeti nasıl anlıyordu biliyor musunuz? La uhsi sena'en aleyk kema esneyte ala nefsik. Allah'ım ben seni hakkıyla sena edemem. Seni asla hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övüyorsan, nasıl sena ediyorsan aynen öylesin. İşte bir tarafta Şura suresindeki o ayet, bir tarafta Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu itirafı. Hukukullah dediğimiz Allah insan arasındaki hukuku belirleyen en önemli iki anahtar, biri ayet biri hadis olarak karşımızda duruyor. Nedir buradaki önemli mesaj? Bahsettiğiniz varlık, vacibul vücut olan Cenab-ı Hak, onu idrak edemezsiniz. İdrak ettim diyen idrak etmediğinin en önemli itirafını yapmış olur. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile ben idrakten acizim diyorsa, hepimizin, herkesin, her inananın bunu söylemesi gerekir. Ve Rabbi ile kurduğu bu münasebeti bu çerçevede yürütmeli ve bunun üzerine bina etmesi gerekir. Bu kadarla iktifa edeyim, gerisini iman derslerine havale edeyim, bir daha döneceğim bu konuya. Hukukun nefs bu konuda, yani insanın nefsiyle kurduğu bağ üzerinden aleyhissalatü vesselam Efendimizin üzerine baksak, onun hayatının üzerinden çok temel bir mesaj alırız. Bukhari'ye giren bir hadis ki ben başka vesilelerle bunu anlattım size. Ben senin üzerinde Rabbinin bir hakkı var, nefsinin bir hakkı var, ehlinin de bir hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver. Kime diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu? Abdullah İbni Amr gibi bazı sahabi efendilerimize. Ne yapıyorlar bunlar? Bedenlerini,
Allah'ın kendilerine emanet ettiği bu bedeni biraz fazlaca ibadette kullanıyorlar. Dikkat buyurun, başka bir yerde değil. Nerede? Geceleri biraz daha fazlaca namazda, gündüzleri biraz daha fazlaca oruçta, biraz daha fazlaca ibadetle, taatle meşgul oldukları bir zeminde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onları çağırıyor ve onlara bunu söylüyor. Diyor ki sakın böyle yapmayın. Ben sizin için güzel bir örnek değil miyim? Sizin bedeninizin üzerinde bir hakkı var bedeninizin. Allah'ın da bir hakkı var. Peygamberin de bir hakkı var. Ehlinizin de bir hakkı var. Her hak sahibine hakkını verin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sözü söyleyen biri olarak sözün gereğini de yerine getirme noktasında en güzel örnekliği ortaya koyan birisi olarak karşımızda duruyor. Aksatmış mıdır mesela Efendimiz? Bu kadar işinin arasında bu bağları koruma noktasındaki herhangi bir mükellefiyetini asla. Bakın hayatına, görüyoruz da okuyoruz da neler neler görüyoruz. Bütün bu hususlar çerçevesinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hakların sorumluluklarını yerine getirme noktasındaki hassasiyetleri gerçekten çok farklı bir noktada önümüzde duruyor. Gelelim asıl meseleye, asıl arızaları yaşadığımız konuya. Nedir? Hukukul ibad. Kullarla aramızdaki hukuk. Şimdi biz bu meseleleri konuşmaya başlayınca şöyle bir itiraz yükseliyor karşılardan. Hocam iyi hoş, ben çok iyi bir Müslüman olmak istiyorum da benim etrafımdakiler bırakmıyor ki. Allah bana bir baba vermiş, onun yüzünden yapamıyorum. Allah bana bir eş vermiş, bir eşi musallat etmiş, onun yüzünden yapamıyorum. Gelindir konuşturuyorsun, kaynanaya fatura keser. Damattır kaynataya keser. Komşudur komşuya keser. Herkes faturayı birilerine keserek bu konuda bahaneler üzerinden sorumluluklarını üzerlerinden atmak istiyor. Ancak hukukul ibadın, kulların arasındaki hukukun Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasındaki karşılığına baktığımız zaman hiçbir bahanemizin geçerli bir sebebe dayanmadığını görür ve bunu itiraf etmek zorunda kalırız. 23 yıllık Hazreti Peygamber'in hayatına bu nazarla bir bakın. Allah aşkına bir bağı koparmış mıdır Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Yok, böyle bir örneği yok. Akrabaları içerisinde küfürde olanlarınla bile bağı devam ettirme konusunda peygamberin hassasiyet içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Bağı koparan taraf peygamberimiz değil, karşıdakiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam küfür içerisinde olan amcası, amca çocukları, halaları, onların çocukları, bunlarla bağı bile her zaman koruma noktasında en ileri düzeyde bir hassasiyet içerisindedir. Nice bedeviler, nice bedeviler anlatmaya kalksak onlarca örnek anlatırız. Gelip ne bedevilikler yaptılar peygamberimizin karşısında. Şöyle bir söz var mı mesela siyerin içerisinde? Şu adamı götürün, bir daha da benim karşıma çıkarmayın. Ben bu adamla bir daha karşılaşmak istemiyorum demiş midir sallallahu aleyhi ve sellem? Vallahi yok. Bu örnekleri, şu misalleri çoğaltın ve bu çerçeveden bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatına. Yok. Bu konuda dediğim gibi çok şey söylenir ama ben bedevilerin en bedevisinden örnek vermek istiyorum. Bedevilerin bedevisi. Bundan daha bedevisi yok. Şimdi bedevi kavramının iki anlamı var. İyi bilelim ki bazen aklımıza başka şeyler gelmesin. Bir bedevilik şu: köylü, bu anlamda badiyede yaşar, saftır, temizdir, güzel hallidir ama şehir kurallarını bilmez. Böyle bir bedevilik var. Bu bedevilik kınanmaz. Ama bir de bedevilik var, köylülük zihniyetidir. Şehrin göbeğinde yaşar, şehirde yaşar, şehirli olduğunu söyler, şehirde olduğu için ona buna hava atar ama köylülüğün en alası onun üstündedir.
İkisinin de örneği var Kur'an'da. İkisine de Bedeviler adına

Bu manada ayetlerde işaretler var. Benim burada kullandığım bedevilik ikinci anlamda. Yani kendi şehirde yaşamasına rağmen zihniyet itibariyle bedevi olanları kastediyorum. Onlardan bir örnek vereceğim size. Bu zatın adı Uyeyne İbni Hısın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu zattan öyle çekti, öyle çekti, öyle çekti ki. Yani ne kadarını ben size anlatabilirim bilmiyorum. Ama biraz araştırın, neler çektiklerini göreceksiniz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı defaatle üzmüş. Defaatle toplum içerisinde küçük düşürmüş. Defaatle alay etmiş. Defaatle hakaret etmiş. Defaatle olmaması gereken sözler söylemiş. Olmaması gereken işler yapmıştır. Ama bu kadar işinin karşısında bile Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yahu şu adamı alın benim karşımdan bir daha da getirmeyin dememiştir. Niye biz bunları duymak istemiyoruz? Niye biz sünnet deyince işimize gelmiyor bunları konuşmak? Sünnet bu. Alın size sünnet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığı işlerden bir iş. Bu zat yıllar yılı İslam'a düşman. Hicretin 5. yılına kadar düşmanlıkta zirve. 5. yıl. Hendekler kazıldığı zaman, Ahzab ordusu Müslümanların karşısına çıktığı zaman Feraze kabilesinin lideridir Uyeyne İbni Hısın. Kendi adamlarıyla beraber o Ahzab ordusunun içerisinde yer alır ve Müslümanlara karşı o ordu içerisinde inanılmaz işler çevirir. O gün yaptığı işleri Efendimiz aleyhissalatü vesselam sezince şöyle bir adım atmak ister Efendimiz. Der ki bir ittifak, bir anlaşma kuralım. En azından Medine mahsullerinin bir miktarını bunlara verelim. Bunlar ve Gatafanlara Ahzab ordusunun içerisinden çekilsinler ki Müslümanlar bu manada şu kuşatmadan kurtulsun. Bunun üzerine de çağırır Uyeyne İbni Hısn'ı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bununla konuşur. Der ki sana Medine mahsullerinin 1/3'ünü vereyim çek git. Hayırdır, yarısını vermezsen gitmemdir. Ve o mecliste Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hakaretvari bazı cümleler kullanır. O anda o yiğitler Sad bin Ubade, Sad bin Muaz, Ubade İbni Samit o yiğitler kalkarlar ayağı ve şunu derler. Ya Resulallah sen bu adamlarla niye konuşuyorsun? Biz bunları adam bile saymayız. Bunlara biz cahiliye döneminde bile Medine mahsullerinden mahsul vermiyorduk. Şimdi Allah bizi İslam'la aziz kılmış. Böyle bir halde mi biz onlara pay vereceğiz? Bıraktır ve o anlaşmanın yapılmaması noktasında Efendimiz'i ikna ederler. Nübüvvetin kaç yılında, bakın hicretin 5. yılından bahsediyorum. Nübüvvetin süresine saydığımız zaman 18 yıl deriz. 18. yılındaki hali böyle. Bir yıl sonra yine aynı. Hayber fethediliyor yine aynı. Hayber'in arkasından Uyeyne İbni Hısın bakıyor ki İslam'ın sesi ve sedası o gün o toprakların tamamına yayılacak. Artık yavaş yavaş bir yer bulayım da Müslüman olma adına bir imkan olsun. Yani Müslüman görüneyim. Müslüman görüneyim de ganimetten pay kapayım. Bu noktada bir hassasiyet içerisine girer. Ama Hendek'ten sonra tutar Hazreti Ebu Zer'in başında olduğu ganimetlere ait olan develere bir baskın yapar. 20 tane deveyi alır. Hazreti Ebu Zer'in oğlunu öldürür. Karısını da esir alır ve gider. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun arkasına bir seriye gönderir. Ebu Zer-i Gıfari'nin esir alınan hanımı onların elinden kurtulur. Bir miktarda develer alınmış olur. Böyle de bir işin altında imzası var, dikkat buyurun. Mekke'nin fethinin arkasındandır. Ve fethin arkasından artık İslam'ın sesinin coğrafyaya duyurulacağı noktasında bir kanaat belirince gelir Müslüman olduğunu itiraf eder Efendimizin huzurunda. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insan sarrafıdır. Onun kumaş kalitesini bilmez mi? Bilir. Ama Efendimizin başka bir derdi var. O

derdine de şimdi dikkat çekeceğim. Arkasından Taif ve Huneyn seferine katılır o insan. Huneyn'de ciddi bir ganimet elde edilir. Katıldığı ilk seferdir, ganimetten payını alır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ganimetleri pay ettikten sonra Hevazin kabilesinin isteği üzerine der ki, bakın gelip Müslüman oldular, hadi aldığınız ganimetleri geri verin. Ashabın büyük bir kısmı aldığı ganimetleri geri verir. Bu vermez. Yanında yaşlı bir hanım vardır, onun ganimetine düşen pay. Yakınları geliyor, hanımı istiyor, Uyeyne İbni Hısım vermiyor. Efendimiz gadaplanıyor ama bir şey demiyor. Israr ediyor. Adeta ricacılar gönderiyor. Dikkat buyurun. 8. yıldan bahsediyorum. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz şunun kafasını uçurun, elindekini de alın dese kim Efendimiz'e hesap sorabilir? Ama başka bir derdi var sallallahu aleyhi ve sellemin. Onun derdini anlamadığımız için bugün bu haldeyiz. Mesela bazen ben duyuyorum. Müslümanlardan duyuyorum. Koca koca adamlardan duyuyorum. Kahroluyorum. Diyorlar ki Allah cehennemi boşuna mı yaratmış? Ne düşmüşsünüz insanların peşine? Bırakın bazıları da cehenneme gitsin. Aklı başında bir insanın söyleyeceği bir söz müdür Allah aşkına bu? Ne demek bırakın da cehenneme gitsin? Evet, Allah'ın kulları, biz Allah'tan merhametli değiliz. Ama biz insanları cennete taşımakla mükellefiz. Hidayet Allah'ın elindedir. İster verir ister vermez. Ama biz bir ömür bu tebliğ aşkıyla yanmak zorundayız. Bir insanı daha kazanma adına gayret içerisinde olmak durumdayız. İman ettiğimiz peygamberimizin, Uyeyne İbni Hısın ve ona inanan adamlarının üzerinden aslında çektiği o ızdırabın altında yatan da böyle bir şey işte. Böyle bir şey o Huneyn'de vermiyor. Ricacılar gönderiliyor, aracılar gönderiliyor. Neyse, en sonunda ikna ediliyor, o yaşlı kadın elinden alınıyor. Aradan bir müddet geçiyor. Geliyor Medine'ye. Güya Müslüman olmuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın evine izin alarak girin ayeti de nazil olmuş. Şöyle bir tavır var Uyeyne İbni Hısın'da. Ben Mudarlıların evine girerken izin mi alacağım? Mudar peygamberimizin kabilesi. Hop içeriye giriyor kapıya vurmadan. Kaç kez böyle yapmasına rağmen sahabe kızıyor, o zatı peygamberin evinin önünden uzaklaştırmak istiyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bırakın diyor. Yine bir gün böyle dalıyor.

sahabe kızıyor. O zatı peygamberin evinin önünden uzaklaştırmak istiyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bırakın diyor. Yine bir gün böyle dalıyor eve. Evde Ayşe annemiz, ev kıyafetleri. Sahabe kızıyor. O zatı peygamberin evinin önünden uzaklaştırmak istiyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bırakın diyor. Yine bir gün böyle dalıyor eve. Evde Ayşe annemiz, ev kıyafetleri.

O zatı peygamberin evinin önünden uzaklaştırmak istiyor. O zatı peygamberin evinin önünden uzaklaştırmak istiyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bırakın diyor. Yine bir gün böyle dalıyor eve. Evde Ayşe annemiz ev kıyafetleriyle rahat rahat oturuyor.

geliyor. Yine bir gün böyle dalıyor eve. Evde Ayşe annemiz ev kıyafetleriyle rahat rahat oturuyor. Bize sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki bu örnekliğini tam anlamıyla anlıyorsanız. Uyeyne İbni Sanlar diyor. Yine bir gün böyle dalıyor eve. Evde Ayşe annemiz ev kıyafetleriyle rahat rahat oturuyor. Bize sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki bu örnekliğini tam anlamıyla anlıyorsanız. Uyeyne İbni Sanlar.

aslında Hazreti Ebubekir hicret yolunda kendisi için satın almış. Kendisi iki tane deve almış, ikisinden biri budur. 400 dirheme Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicret yolunu söylediği zaman, o yolculuğa beraberce çıkacaklarını söylediğinde develeri göstermiş. Efendimiz kusvayı almış. Ya Resulallah, hediyem olsun diyen Ebu Bekir'e hayır demiş. Borcum olsun, varınca Medine'ye öderim diyerek ve gerçekten de varınca bir müddet sonra o 400 dirhem ödenmiştir. Hicret yolunun o güzel yoldaşı Kusva varıyor biliyorsunuz Kuba köyüne. Sonra Neccaroğulları mahallesine gidiyor, orayı da biliyorsunuz. Hani herkes yolunu çeviriyor, devenin evine davet etmek istiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Devemin önünü açın, o memurdur, nereye gideceğini bilir diyor. Gidiyor deve, Sehel ile Süheyl isimli iki yetimin arazisinin üstüne oturuyor. Oradan kalkıyor, arkamızdaki bir dağ olan Ebu Eyyub el Ensari'nin evinin önüne oturuyor. Efendimiz ilk oturulan yer mescidimin yeri, ikinci oturduğu yer ise konaklayacağımız ev diyor. Kusva o günden sonra da Müslümanların dünyasında farklı bir yeri var. Ama Kusva'nın şöyle de bir özelliği var: şimşek gibi hızlı. Öyle ki müthiş bir enerjisi var. Ne zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir yere özel bir haber gönderse, Kusva'yı veriyor o haberciye, o elçiye. Benim devemle git, benim devem hızlı gider, seni çabuk kavuşturur diye o devesiyle gönderir. Mesela Bedir'den çıktılar, Bedir'in müjdesi Medine'ye gelsin diye Zeyd bin Harise'yi gönderecek Efendimiz. Hemen Kusva'yı veriyor Zeyd bin Harise'ye. Zeyd diyor, Kusva'yla git ve müjdeyi Medine'ye ulaştır. O da Kusva'ya biner, müjdeyi getirir, ulaştırır. Böyle bir özelliği olduğu için o günler olan bir kültür, deve yarışları oluyor Medine'de ve o yarışlara da Kusva da katılıyor. Ne zaman katılsa Kusva birincidir. Ne zaman katılsa Kusva birincidir. Böyle olunca da Müslümanların Kusva'ya olan ilgisi biraz daha farklıdır. Ama Cenab-ı Hak o ilk nesli terbiye edecek ya, Kusva bir gün bir yarışmada yeniliyor. Yenilince iki zümre başlıyor konuşmaya. O iki zümreden bir tanesi şu: münafıklar diyor ki, ne biçim peygamber devesi ki yarışmada yenildi. Tutuyor böyle bir söz söylüyorlar ve bunun üzerinden bir propaganda başlatıyorlar. Yeni Müslüman olmuş bazıları da diyor ki, niye yenilsin? Peygamberin devesi Kusva, her yarışmada birinci olan bu deve niye yenilsin diye İçten içe Kusva'ya bir kırgınlık besliyorlar. Yenilmiş, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama doğru geliyor Kusva. Efendimiz aleyhissalatü vesselam günlerdir görmediği bir dostu karşısından gelir gibi şöyle ellerini açmış, devesini karşılıyor. Devesine sarılıyor, onu okşarken Efendimizin söylediği söz şu: yücelten de alçaltan da Allah'tır. Bugün kazandıran yarın kaybettirebilir. Kazanınca iyi de kaybedince mi kötü? Söze bakın Allah aşkına. Bu nasıl bir varlık anlayışı? Zemininde de bir tevhid anlayışı. Nasıl bir Allah inancı ve o inancın şekillendirdiği eşyayla münasebet açısından oluşan bir ortam, bir zemin. İnanın üzerinde saatlerce konuşmamız lazım bunların. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam eşyayla da böyle bir münasebet kuruyor. Benim aziz kardeşlerim, yoruldunuz mu? Vallahi ben yoruldum. Bir haftadır konuşuyorum, ses mes gitmiş zaten, yarın da konuşmaya devam edeceğim. Ama sonuna geldim, birkaç şey daha söyleyip bitireceğim. Birlikte yaşama hukukunun insanla alakalı olan bölümünü konuştuğumuz zaman hepimizin 5 tane azığı olması lazım. Ben emanet edeyim, altını siz doldurun. Çok da böyle aklınızda rahat tutabileceğiniz 5 tane kelime, 5 tane kavram vereceğim. 5'se birlikte yaşama noktasında ihtiyaç duyduğumuz 5'se ne bunlar? Sevgi, saygı.

0: sadakat, samimiyet ve sebat. Beş tane S'ye ihtiyacımız var. Neymiş birincisi? Sevgi. Sevgi olmazsa olmuyor. Zeminde o olmalı. Allah bile bizimle bağ kurarken Bismillahirrahmanirrahim diyerek kurdu. Yani bizimle Rahman ve Rahim isimlerinin gölgesinde bir bağ kurdu. Seveceksin. Seveceksin insanı. İnsanla insanın fiillerini birbirinden ayıracaksın. Fiillerine düşman olabilirsin. Günaha düşman ol. Günahtan tiskin. İnkardan miden bulansın. Küfrü konuştuğun zaman şöyle tir titreme tutsun seni. Ama günahkara şefkat göster. O günahkar bugün yanlış yapmış, sürçmüş. Yarın düzelecek. Düşene bir tekme de sen vurursan ne olur? El uzatacaksın sevgi düzleminde. İkincisi neydi? Saygı göstereceksin. Bizim muhatabımız kim? İnsan. İnsan ise eğer ihtirama layıktır. Mesajımız mükemmel, muhatabımız muhterem demiştik. Muhataplarımız her türlü ikrama, her türlü saygıya layıklar. Kim olursa olsun. Sen bunu yapmazsan eğer o insanı kazanamazsın. Saygı adına bir şeyin olacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manada hayatındaki örneklik bizim hayatlarımıza da taşınmak zorunda. Üçüncüsü sadakat. Nedir sadakat? Ebu Bekirce bir kameti kuşanmaktır. Yalana, dolana, mübalağaya, adaletsizliğe, zulme kapıyı kapatmaktır. Müslümanın imandan aldığı güçle karşısındaki insanlarla sadakat üzerinden bir düzlemde hareket etmesidir. Düşmanın olabilir, aranda kan davası da olabilir. Yine de yalana tenezzül etmeme sorumluluğun var demektir aslında sadakat. Düşmanımsa her türlü araç meşru. Ben şimdi onu karalayalım, yerden yere vurayım. Yalan doğru fark etmez. Haberleri dizeyim, iftira atayım. Yeter ki onun ayağını kaydırayım dersen eğer sen sadakat meselesini anlamamışsın demek. Dolayısıyla burada bu ilişkinin hukukunu oluşabilmesi için üçüncüsü sadakat. Dördüncüsü ne? Samimiyet. Şart. Allah adına olacak, samimi olacak. Gösteriş, riya, ucup olmayacak. Allah adına ve Allah namına olacak. Yürekten olacak ki yüreğe bir şekliyle ulaşsın. Beşincisi ne? Zor bunların hepsi. Çok zor. Buradan konuşulduğu kadar kolay olmadığını ben de biliyorum. Ama beşincisi ne? Sebat. Sebat, sabır, azığın olacak. Rabbim bunları hayatlarına taşıyanlardan bizleri etsin. Ellerimizi bırakmasın. Bize rahmetiyle muamelede bulunsun. Onun bunun hakkıyla bizi huzuruna almasın. Ne hakları gasp ederek, ne hakları ulaştırmayarak, ne hakları ihmal ederek, ne de hakları kendi hakkımız olmamasına rağmen hakkımıza geçirerek bizi huzuruna almasın. Bizi bu manada hassasiyet üzere kılsın ve inşallah bu konuda sahabenin örnekliğini şu çağda temsil etme adına bize güç ve kuvvet versin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın.

0: yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Zorunlu yayın.
4: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ne kelam yetiyor seni anlatmaya, ne kalem.

Ne seni rüyalarda görmek yetiyor bu hasreti bitirmeye, ne de Medine'ye gelmek, Esselamun Aleyküm Sultanım demek dindiriyor içimdeki özlemi. Seni sevmek, gözlerimi cennete açmak demek benim için. Seni sevmek, göğüs germek, sabretmek demek bu kokuşmuş dünyada yaşayabilmem için. Gel diyebiliyorum sadece senin için. Gel de işlerim içimdeki yangını dışıma vurabilmek için. Çünkü ben çok seviyorum seni Allah için. Çok seviyorum seni Allah için.

Sana olan aşkımın aşkına mahşerde ümmetinden say beni. Bil ki ömrüm seni meczup gibi sevmelerle, gel demelerle son bulacak.

İçimdeki hasreti dindirebilmek için sana gel diyebilmek tek teselli benim için. Allah Habibimi sevin dediği için seni çok seviyorum Allah için.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Tevrat'ta geçen son peygamber hakkında ne düşünüyorsun? Gelmesi yakın mıdır?
2: Evet. Artık ortaya çıkma vakti geldi.
1: Peki gelince ne olacak?
3: Bu nasıl soru Hüseyin? Ne olacak? Tabii ki İsrailoğulları dünyaya hükmedecek gücü kazanacak.
1: Peki ya İsrailoğullarından çıkmazsa? Tevrat'ta bahsedilen son peygamber burada, yanımdadır. Ey Yahudiler, Allah'tan korkun, size geleni kabul edin.
4: Hem paranı alıp hem de seni köle olarak mı sattılar? Ne kadar acımasızlar.
5: Ya, babamın evinde bir dediğim iki edilmezdi. Şimdi ise bir adamın kölesiyim. Yaşamım tamamen onun ellerinde. Ama ne oldu biliyor musun? Sahibim olan adam beni buraya getirdiğinde aynı tarifteki gibi bir manzarayla karşılaştım. İki kara taşlık arasındaki hurma bahçeleriyle dolu bir şehir. Bunu görünce aradığım yerin burası olabileceğini düşündüm ve belki de Allah'ın beni buraya göndermesinin bir hikmeti vardır diye sabrettim. Ta ki sen gelip bu haberi verinceye dek.
6: Selman'ın heyecanı peygamberimizi görene kadar geçmeyecekti.
0: 34. Bölüm.
6: Selman'ın yolculuğu İran'da başlamıştı. Hak dinin ne olduğunu bulmaya ömrünü adayan bu genç, Medineli bir Yahudi'ye köle olarak satılmış ve yolu en sonunda Medine'ye düşmüştü. Peygamberimizin bulunduğu şehre geldiğini duyan Selman, onu görmek için sabırsızlanıyordu. Efendisinin dikkatini çekmeden Resulullah'ı görmeye gitmek istiyordu. Nihayet bir gün bu fırsatı yakaladı.
7: Selman, sahibimiz akşama kadar gelmeyecek. Bugün gidebiliriz.
5: Öyle mi? Birkaç parça yiyecek hazırlamıştım. Onları alayım çıkalım.
4: Tamam, ben seni dışarıda bekliyorum. Yaklaştık. İleride gördüğün kalabalık var ya.
5: Evet.
4: Onlar onun arkadaşları. Bazılarını bir önceki seferde yanlarında görmüştüm.
5: Yaklaşalım biraz daha. Merhaba.
6: Peygamberimiz merhaba diye yanıtladı Selman'ı.
5: Allah'ım, yıllardır seni arıyorum. Hak dini bulmaya çalışıyorum. Bu adam gerçekten peygamber mi? Tertemiz bir yüzü var. Bakışları ne kadar derin. Bu yüz yalancı yüzü değil. Fiziği muntazam. Ruhunun güzelliği de tavırlarına yansıyor. Eğer aradığımı bulduysam, yaşadığım her şeye değer. Rahip bana son peygamberin özelliklerini sayarken, sadaka olarak verilen şeyleri asla kendisine veya ailesine kullanmadığını, ancak hediye olarak verilen şeyleri kabul ettiğini söylemişti. Şu sepettekileri ona ikram edeceğim. Bakalım neler olacak. Sizin memleketinizi bırakıp buraya geldiğinizi duydum. Beraberinizde sizin gibi göç eden arkadaşlarınız varmış. Şu gördüğünüz yiyecekleri sadaka olarak vermek istiyordum. Kabul ederseniz sevinirim.
6: Peygamberimiz teşekkür ettikten sonra bu yiyeceklerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını emretti. Kendisi hiç yemedi.
5: Bu bir. Ama emin olmam lazım. Ama ben size de ikram etmiştim. Almadınız.
6: Peygamberimiz, biz peygamberler sadaka malından yemeyiz, dedi.
5: Şunu da hediye olarak getirmiştim. Siz de buyurun lütfen.
6: Resulullah bu hediyeyi kabul etti.
5: Acaba bundan kendi yiyecek mi bakalım? Evet, ikramından kendi de yedi. Bu da iki. Son bir işaret kaldı. Onu da görürsem hiç şüphem kalmayacak. Rahip bir de nübüvvet mühüründen bahsetmişti. Sırtında bir yerde adeta peygamber olduğuna dair bir işaret varmış. Bir müddet civarında bulunursam sanırım onu da görürüm.
6: Selman aradığı ilk işareti bulmuştu. Çok heyecanlıydı. Artık fırsat buldukça Resulullah'ın yanına geliyor, onunla sohbet ediyordu. Derken bir gün peygamberimizin sırtındaki nübüvvet mührünü de gördü. İçi içine sığmıyordu. Ağlayarak peygamberimize sarıldı.
5: Ben şahitlik ederim ki sen Allah'ın elçisisin. Yıllardır aradığım şeyi buldum. Hamdolsun. Binlerce şükürler olsun. Demek buraya köle olmamda da, buraya getirilmemde de bir hikmet varmış.
6: Ashab-ı kiram yıllardır peygamberimizi aradığını söyleyen bu adamı hayretler içinde izliyordu. Selman gözyaşları içinde konuşmaya devam etti.
5: Ya Resulallah, ben sizi bulabilmek için ta Fars diyarından geldim.
6: Peygamberimiz Selman'ın hikayesini dinlemek isteyince Selman anlatmaya başladı.
5: Ben Ram Hürmüz'ün C köyünde dünyaya geldim. Dedelerimden Behbüzan İran hükümdarlarındandır. Babam bulunduğumuz köyün lideriydi. Gözün alabildiğince topraklarımız vardı. Babam bana çok düşkündü. Başıma bir kötülük gelmesin diye üstüme titrerdi.
6: Selman'ın hayat hikayesi hem Resulullah'ı hem de ashabını çok etkilemişti. O anlattıkça dinleyenler ağlıyordu. Bu koca yürekli adama saygıları artmıştı. Artık Selman, Resulullah'ın en yakın arkadaşlarından biriydi.

0: Peygamberimizin Medine'ye geldiğinde yaptığı işlerden biri, Medine ve çevresinde yaşayan ve birbirine düşman olan unsurlardan barış içinde yaşayan düzenli bir toplum oluşturmak oldu. Bunun için Medineli Araplar ve Yahudiler Enes bin Malik'in evinde toplandılar.
1: Herkes geldiğine göre toplantıya başlayabiliriz. Biliyorsunuz, Medine'de artık üç grup olarak yaşıyoruz. Biz Müslümanlar, İslamiyet'i kabul etmemiş Araplar ve siz Yahudiler. Biz farklılıklarımıza rağmen

0: Birbirimizle uyum içinde yaşamalıyız. Bu toplantımızın amacı Medine'de bir şehir devleti kurmaktır.
1: Evet, bundan sonra bir arada yaşayacağımız için bazı düzenlemeler getirmemiz gerek.
2: Güvenliğimiz sağlanmalı.
1: Her birimizin dini değerlerine saygı gösterilmeli.
2: Konuşulacak bir sürü mesele var.
0: Medine'de nüfusun büyük çoğunluğunu biz oluşturuyoruz. Evs ve Hazreç'ten Müslüman olmayan çok az kişi kaldı. Dolayısıyla bizim liderimiz Resulullah'tır. Medine'de kurulacak yeni devletin başkanı da o olmalıdır.
2: Adaletli olmanız şartıyla kabul edebiliriz.
0: Peki. Resulullah'ın sizler için hazırlattığı bir antlaşma metni var. Maddeleri size okuyayım. Adaletli olup olmadığına siz karar verin.
1: Oku bakalım, dinliyoruz.
2: Dinliyoruz.
3: Oku bakalım. Dinliyoruz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bu yazı Allah'ın Resulü Muhammed tarafından Kureyşli ve Medineli Müslümanlarla onlara tabi olanlar içindir. İşte bunlar diğer insanlardan ayrı bir ümmet oluştururlar. Kureyş'ten olan muhacirler ve Medineli Müslümanlar kendi aralarında adet olduğu üzere birbirlerinin kan diyetlerini öderler. Müminler kendi aralarında bu tip borçları bulunan hiç kimseyi bu durumda bırakmayacaklar. Kurtuluş fidyelerini veya kan diyeti gibi borçlarını iyi ve makul bilinen esaslara göre vereceklerdir. Hiçbir mümin diğer müminin aleyhine olacak bir anlaşma yapmayacaktır. Müminler kendi aralarında haksızlık yapan ya da bunu tasarlayana, müminler arasında bir karışıklık çıkarmaya çalışan kimseye, bu kişi onlardan birinin evladı bile olsa mani olacaklardır. Hiçbir mümin bir kafir için bir mümini öldüremez ve mümin aleyhine hiçbir kafire yardım edemez. Yahudilerden bu antlaşmayı kabul edenler, düşmanla işbirliği yapmadığı müddetçe Müslümanlar onlara yardım edecektir. Üzerinde anlaşmazlığa düşülen herhangi bir konu çözümü için Resulullah'a götürülecektir. Okumaya devam ediyorum. Diğer maddeler şöyle. Medine'ye dışarıdan yapılan saldırılarda Müslümanlarla Yahudiler birlik olacaklardır. Böyle bir savaş esnasında Yahudiler, müminler gibi savaş masraflarını karşılamak mecburiyetindedirler. Yahudilere sığınanlar onlardan sayılacaktır. Yahudilerden hiç kimse Muhammed'in izni olmadan Müslümanlarla birlikte bir askeri sefere çıkamayacaktır. Bir savaş gerçekleştiğinde Yahudilerin masrafları kendi üzerine ve Müslümanların masrafları kendi üzerinedir. Hiç kimse müttefiklerinin aleyhinde bir girişimde bulunamaz. Medine mukaddes bir yerdir. Müslümanlar ve Yahudiler arasında Medine'ye saldıracaklara karşı yardımlaşma yapılacaktır. Yahudiler Müslümanlar tarafından barışa davet edilirse bunu derhal kabul edeceklerdir. Şayet Yahudiler Müslümanlara aynı şeyleri teklif edecek olurlarsa, müminlere karşı aynı haklara sahip olacaklardır. Evet, maddeler bunlar. Şimdi gelin üzerinde konuşalım.
4: Bazı Yahudi kabilelerin katılımı geç olmuş olsa bile, Yahudiler sözleşmeyi kabul ettiler. Resulullah bu antlaşmayla kendisinin başkan olduğu bir şehir devleti kurmuştu. Yahudilerin maddeleri kabulüyle merkezi otorite tamamen Peygamberimize ait oluyordu. Medine şehir devletini kuran bu yazılı metinle şehirde yaşayan tüm grupların katıldığı siyasi bir yapılanma meydana getirilmişti. Medine'nin kalbi Mescid-i Nebevi'ydi. Yapımı 7 ay kadar süren bu mescidin temelinde taş kullanılmış, duvarları kerpiçle yükseltilmişti. Peygamberimizin kalması için inşa edilen ev ise yan yana sıralanmış küçük odalardan oluşmaktaydı. Bir insanın elinin tavanına ulaşabileceği bir yükseklikte yapılan bu dairelerin kapıları ise kıldan mamuldü. Bu odacıklar mescide bitişikti. Mescid sadece ibadethane olarak kullanılmıyordu. Müslümanların bir araya geldikleri her türlü kararın alındığı yerdi. Ayrıca fakir, kimsesiz ve barınağı olmayan Müslümanların kalabileceği bir kısım da yapılmıştı. Buraya Suffa denilirdi. Peygamberimiz kalacağı yer tamamlanınca Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinden ayrılarak kendi odalarından birine yerleşti. Vakit namazları Resulullah'ın imamlığında kılınıyordu. Güneşin hararetinin arttığı bir gün Müslümanlar dayanamayıp peygamberimize

0: geldiler.
1: Ya Resulallah, sıcağın şiddeti arttı.
2: Namaz kılarken dayanmamız zor oluyor. Müsaade edersen mescidin üstünü kapatmak istiyoruz.
0: Peygamberimiz bu teklifi kabul edince çalışmaya koyuldular. Hurma gövdelerinden direkler dikildi. Onların üzerlerine kalaslar atıldıktan sonra hurma yapraklarıyla ısır otu serildi. Fakat bu tavan kaplaması yağan yağmurların mescide dolmasına engel olamıyordu. Hatta bir gün yağan yağmur sebebiyle mescidin zemini balçık haline geldi.
3: Ya Resulallah, hepimiz çamur içinde kaldık. Sizin de alnınız ve burnunuz çamur içinde kalmış. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Mescidin üstünü harç kararak örsek dedik, kabul etmediniz. Bari zeminini sağlamlaştırsak, ince kum getirip döksek, ne dersiniz?
0: Peygamberimiz bunun iyi bir fikir olduğunu söyledi ve zemine denildiği gibi ince kum serildi. Bundan sonra yağan yağmurlar çamur haline gelip de insanları rahatsız etmedi. Yatsı ve sabah namazları vaktinde hava karardığı için mescidin aydınlatılması da önemli bir problemdi. Önceleri hurma dalları ve yaprakları yakılıyordu. Bir gün Temimi Dari temin ettiği iki kandili Mescid-i Nebevi'ye astırdı. Akşam olup da Müslümanlar mescidin aydınlık olduğunu görünce hem sevindiler hem de şaşırdılar.
4: Ne güzel olmuş. Bunları kim getirdi acaba?
5: Kim yaptırmış gerçekten?
0: Peygamberimiz bunu kimin yaptırdığını sordu.
6: Temimi Dari yaptırmış ya Resulallah.
0: Peygamberimiz, sen mescidi nurlandırdın, Allah da seni dünyada ve ahirette nurlandırsın diyerek Temim'e teşekkür etti. Mescidin inşası bitmişti. Şimdi çözülmesi gereken bir mesele daha vardı. İnsanların namaza nasıl davet edileceği.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.

0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Radyo Hedef.
4: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerimi uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
5: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
7: Ensar'ın Mekke'nin fethi sırasında Hazreti Peygamber'e yardımda bulunması. Abdullah bin Rebah şöyle anlatıyor. Müslümanlardan Muaviye'ye birkaç heyet gidiyordu. Ebu Hureyre ile ben de onların içerisinde bulunuyorduk. Aylardan Ramazan'dı. Yemekleri nöbetleşe hazırlıyorduk. Şöyle ki her akşam birimiz yemeği hazırlıyor ve diğerlerini davet ediyordu. Bu işi de en çok Ebu Hureyre yapıyordu. Bir gün kendi kendime hep onlar bizi davet ediyorlar. Bugün de ben yemek hazırlayayım da onları çağırayım dedim. Yemeği hazırladım. Ve sonra Ebu Hureyre'yi bularak, ''Ey Ebu Hureyre, bu akşam yemeği ben de yiyeceğiz.'' dedim. Bunun üzerine, ''Bunu ben yapacaktım, fakat sen daha çabuk davrandın.'' dedi. Sonra diğer arkadaşları da davet ettim. Akşamüstü bir araya geldiğimizde, Ebu Hureyre, ''Ey Ensar topluluğu, size sizinle ilgili olaylardan birini anlatmamı ister misiniz?'' dedi ve Mekke'nin fethini şöylece anlattı. Hazreti Peygamber Mekke'ye ulaştığında askeri iki gruba ayırdı. Bunlardan birinin başına Zübeyr'i, diğerininkine ise Halid bin Velid'i getirdi. Ebu Ubeyde'yi de zırhsız olanların başına tayin etmişti. İslam askerleri bu düzen içerisinde vadiye girdiler. Hazreti Peygamber de kendi grubunun başında bulunuyordu. Kureyş ise derme çatma bir orduyla karşımıza çıkmıştı. Kureyşliler şöyle düşünüyorlardı. Biz bunları Müslümanlara karşı gönderiyoruz. Eğer onları yenecek olurlarsa biz zaten kendilerindeniz. Yok eğer yenilirse o zaman da burnumuz bile kanamadan onlara teslim oluruz. Hazreti Peygamber bir ara etrafa göz gezdirirken beni görüp ey Ebu Hureyre diye seslendiler. Ben de buyurun ey Allah'ın Resulü dedim. ''Bana Ensar'ı çağır, fakat söyle onlardan başka kimse gelmesin.'' buyurdular. Hemen koşup Ensar'ı çağırdım. Onlar da gelip Hazreti Peygamber'in çevresine toplandılar. Bundan sonra Hazreti Peygamber onlara, ''Görüyorsunuz ya, karşınızdakiler Kureyş'in sefilleri ve ayak takımıdır.'' buyurdu. Sonra da ellerini birbirinin üzerine koyup, ''Safa tepesinde benimle buluşuncaya dek, onları bu şekilde biçiniz dedi. Hazreti Peygamber'in huzurundan ayrıldık. Fakat hiçbirimiz onun dilediği şekilde öldürmeyi istemiyorduk. Zaten Mekkeliler de bize karşı koymuyorlardı. Ebu Süfyan Hazreti Peygamber'e giderek, ''Ey Allah'ın Resulü, Kureyş'in öldürülmeleri helal kılındı. Korkarım ki bu gidişle Kureyş diye bir şey kalmayacaktır dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ''Kim evine girip kapısını kapatır veya Ebu Süfyan'ın evine girerse o güvenlikte

değildir. Kendisine dokunulmayacaktır buyurdular. Böylece halk evlerine girip kapılarını da kilitlediler. Hazreti Peygamber doğruca Kabe'ye gidip Hacerül Esved'e istilam etti, yani sıvazlayıp öptü. Sonra da Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Elinde bir yay vardı ve onun bir ucundan tutuyordu. Mekkeli müşriklerin orada bulunan putlarının yanından geçerken elindeki o yayla onların gözlerine vuruyor, bir yandan da "Hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur." ayet-i kerimesini okuyordu. Tavaftan sonra Kabe'nin yakınında bulunan Safa tepesine çıktılar ve Kabe'yi görecek şekilde oraya oturdular. Sonra ellerini kaldırarak Allah'a hamd edip dualarda bulunmaya başladılar. Ensar da tepenin etrafında duruyorlardı. Bu arada da kendi aralarında birbirlerine "Artık o, Hazreti Peygamber, kendi memleketine, kavmine kavuştu. İsteğini elde etti. Zannetmiyoruz ki bundan sonra Medine'ye dönsün," diyorlardı. O sırada Hazreti Peygamber'e vahiy geldi. Biz vahyin geldiğini anlayabiliyorduk. Çünkü bizim hiçbirimiz vahiy kesilinceye kadar Hazreti Peygamber'e bakamazdık. Nihayet vahiy bitti ve Hazreti Peygamber başını kaldırarak, "Ey Ensar topluluğu! Siz artık o kendi memleketine, kavmine kavuştu. İsteğini elde etti. Zannetmiyoruz ki bundan sonra Medine'ye dönsün dediniz değil mi?" buyurdular. Ensar da, "Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten de bunu söyledik," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular: "Böyle yapacak olursam benim ismim ne olacaktır? Hayır, siz yanılıyorsunuz. Şüphe yok ki ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Allah'a ve sizlere hicret ettim. Hayatım sizin hayatınız olduğu gibi, ölümüm de sizin ölümünüzdür." Bu sözler üzerine ona bakıp ağladılar ve "Yemin ederiz ki bunları Allah'ın Resulünü kimseye kaptırmamak için seni kıskandığımızdan dolayı söyledik," dediler. Hazreti Peygamber de onlara, "Allah ve onun Resulü de sizi doğruluyor ve özrünüzü kabul ediyorlar," dedi. Ensar'ın Huneyn Savaşı'ndaki kahramanlıkları ve Hazreti Peygamber'in onları övmesi. Hazreti Peygamber, Huneyn gününde alınan ganimetleri henüz Müslüman olmuş ve İslam'a yeni gönül vermiş Kureyşlilerle diğer Araplar arasında paylaştırdı. Bu ganimetlerden Ensar'a hiçbir şey vermedi. Ensar bundan dolayı kırıldılar. Hatta içlerinden birisi, "Allah'a yemin ederim ki Hazreti Peygamber kendi kavmine kavuşunca bizleri unuttu," dedi. Sonunda Sa'd bin Übade Hazreti Peygamber'e giderek, "Ey Allah'ın Resulü, Ensar sana kırılmıştır," dedi. Hazreti Peygamber de sebebini sordu. Sa'd da, "Bu savaşta elde edilen ganimetleri kendi kavmine ve diğer Araplara taksim ettin. Onlara bir şey vermedin," dedi. Hazreti Peygamber Sa'd'a, "Ey Sa'd, sen de onlarla birlikte misin?" diye sordu. Sa'd buna, "Ben de kavmimin bir ferdiyim," diye cevap verdi. Hazreti Peygamber de, "Git onları şu alanda topla ve sonra da gel bana haber ver," dedi. Sa'd, Hazreti Peygamber'in huzurundan çıkarak Ensar'ı onun dediği alana topladı. Bu arada muhacirlerden bazıları da bu toplantıya katılmak istediler ve onlara da izin verildi. Bazı kimselerse oraya kabul edilmediler. Ancak Ensar'dan gelmeyen kalmadı. Bundan sonra Sa'd Hazreti Peygamber'e giderek, "Ey Allah'ın Resulü, Ensar emrettiğin gibi toplanmışlardır," dedi. Hazreti Peygamber de Sa'd'la birlikte oraya gitti. Allah'a hamdü senalarda bulunduktan sonra şunları söyledi: "Ey Ensar topluluğu! Siz sapıklık içerisindeyken benim gelişimle Allah sizi hidayete erdirmedi mi? Fakir olan sizleri servet sahibi yapıp birbirlerinizin amansız düşmanlarıyken birleştirip kardeş yapmadı mı?" Ensar, "Evet ey Allah'ın Resulü," dediler. Sonra Hazreti Peygamber, "Ey Ensar topluluğu!
bana cevap vermeyecek misiniz? Buyurdu. Ensar da, ne diyelim ey Allah'ın Resulü? Hangi birinde sana cevap verelim? Biz Allah'a ve onun Resulüne çok minnettarız, dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şunları söyledi. Allah'a yemin ederim ki siz bana, kovulup da içimize geldiğinde seni bağrımıza bastık. Fakirken mallarımızı seninle paylaştık. Korku içerisinde bulunuyordun, seni güvenliğe kavuşturduk. Ve hiç kimse sana yardım etmezken bizler yardım ettik diyebilirdiniz. Ben de o zaman haklı olduğunuzu söyler, sizi tasdik ederdim. Ensar yine, biz Allah'a ve onun Resulüne çok minnettarız, dediler. Hazreti Peygamber de son olarak şunları söylediler. Ey Ensar topluluğu! Gönüllerini almak amacıyla yeni Müslüman olmuş bir kavme verdiğim geçici dünya malı için bana darıldınız. Diğer taraftan size de Allah'ın vermiş olduğu İslam şerefini verdim. Ey Ensar topluluğu! Halk evlerine koyun ve deve götürürlerken, siz de evlerinize, yurdunuza Allah'ın Resulünü götürmek istemez misiniz? Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin ederim ki, eğer halk bir yola, Ensar da başka bir yola gitse, ben Ensar'ın gitmekte olduğu yolu tercih ederim. Ey Allah'ım! Sen Ensar'a merhamet et. Onların çocuklarına ve torunlarına da merhamet et. Bu sözler üzerine orada bulunan Ensar, sakalları ıslanıncaya kadar ağladılar ve biz Allah'ı Rab olarak tanıyor ve onun Resulünün taksimine de razı oluyoruz, dediler. Bundan sonra Hazreti Peygamber kalktı ve gitti. Oradakiler de dağıldılar. Hazreti Peygamber'in Ensar'ı güzel vasıflarla anması. Hazreti Peygamber'e Bahreyn'den bazı mallar getirilmişti. Bunu işiten Ensar ve muhacirler Hazreti Peygamber'in yanına toplandılar. Hazreti Peygamber orada Ensar için şunları söyledi. Gördüğüm kadarıyla sizler korkulu ve tehlikeli zamanlarda çoğalıyor, mal ve ganimet paylaştırıldığı sıralarda azalıyorsunuz. Hazreti Peygamber Ebu Talha'yı çağırtarak ona, benden kavmine selam söyle. Kendilerini bildim bileli, onlar vakarlı ve sabırlı insanlardır, buyurdular. Ebu Talha, son hastalıkları sırasında Hazreti Peygamber'i ziyaret etti. Hazreti Peygamber kendisine, kavmine benden selam söyle. Onlar iffetli ve sabırlı insanlardır, buyurdular. Hazreti Peygamber'in ölmekte olan Sa'd bin Muaz hakkında söylediği sözler. Hazreti Peygamber, ölüm halinde bulunan Sa'd bin Muaz'ın yanına gelerek şöyle buyurdular. Allah sana bir kavmin efendisi olarak mükafatını versin. Sen Allah'a vermiş olduğun sözünde durdun. Allah da sana vermiş olduğu sözü mutlaka yerine getirecektir. Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Anne ve babası arasında bulunan bir kadın ne kadar güvendeyse, Ensar'ın iki hanesi arasında konaklayan kadın da öylece güvendedir. Hazreti Peygamber'in Ensar'a dua etmesi ve Ebu Bekir'in de hutbelerinde onlardan bahsetmesi. Tarlalarını, bahçelerini sulamak için develerle su çekmek Ensar'a çok ağır geliyordu. Nihayet Hazreti Peygamber'e başvurarak kendilerine bir ark kazılmasını istediler. Hazreti Peygamber onlara, Ensar'a merhaba, Ensar'a merhaba, Ensar'a merhaba. Sizin bugün benden istediklerinizi mutlaka size vereceğim. Bugün Allah'tan sizin için ne istersem o bana verilecektir, buyurdular. Ensar da birbirlerine, o halde bu fırsatı değerlendirmeliyiz diyerek Hazreti Peygamber'den bağışlanma istemeye karar verdiler ve sonra da ey Allah'ın Resulü, Allah'a bizi bağışlaması için yalvar, dediler. Hazreti Peygamber de, ey Allah'ım, Ensar'ı bağışla, hanımlarını, oğullarını ve torunlarını da bağışla, diye dua etti. Hazreti Osman şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu duydum. İman Yemen'dedir, iman Kahtan'dadır. Katılıksa
Adnanoğullarındadır.

Himyevliler, Arapların başı ve dişleri, Mezhiç kabilesi de kellesi ve ismetidir. Ezdlilerse Arapların sırtıdır. Hemdan kabilesine gelince, onlar da Arapların bel kemiği ve zirvesidir. Ey Rabbim! Kendileriyle dinini yerleştirip tahkim ettiğin ensarı bağışla. Onlar beni bağırlarına bastılar. Koruyup yardım ettiler. Onlar bu dünyada arkadaşlarım, ahirette ise etbaamdırlar. Ensar, ümmetimin içerisinde cennete ilk girecek olanlardır. Hazreti Ebubekir Sıddık bir hutbesinde şunları söylemiştir. Biz ve Ensar birbirimize karşı tıpkı şairin şu sözlerindeki gibiyiz. Allah Teala düşkün zamanlarımızda bize yapmış oldukları yardımlardan dolayı Cafer kabilesine mükafatlarını versin. Onlar bizden asla bıkmadılar. Eğer onlara vermiş olduğumuz zahmeti çekmiş olsaydı, annemiz bile bizden bıkardı. Fakat onlar bıkmadılar. Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Peygamber'in Kureyş hakkındaki sözlerini aktarması. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde, Ebubekir Sıddık, Medine'nin kenar mahallelerinden birinde bulunuyordu. Haber alınca geldi, Hazreti Peygamber'in yüzündeki örtüyü kaldırdı ve ''Anam babam sana feda olsun, diriyken olduğun gibi ölümünde de ne güzelsin.'' dedi. Sonra da şöyle devam etti. ''Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki Muhammed vefat etmiştir.'' Daha sonra Ömer'le birlikte Beni Saîd'e sakifesinde toplanmış olan Ensar'ın yanına koştular. Hazreti Ebubekir orada bir konuşma yaptı ve Ensar hakkında indirilenlerin ve Hazreti Peygamber'in söylemiş oldukları şeylerin hepsini hiçbir şeyi atlamaksızın söyledi. Sonra Sa'd bin Übade'ye dönerek, ''Ey Sa'd, sen de bilirsin ki Hazreti Peygamber, halk bir vadiye, Ensar da başka bir vadiye gitse, ben Ensar'ınkini tercih ederim.'' buyurmuştur. ''Ey Sa'd, yine biliyorsun ki Allah'ın Resulü, senin de bulunduğun bir mecliste, bu işin sahipleri Kureyşlilerdir. Halkın iyileri onların iyilerine, kötüleri ve yoldan çıkmışları da onların kötülerine ve yoldan çıkmışlarına tabidirler, buyurmuştur, dedi. Sa'd da ona, evet, doğru söyledin. Sizler emir, bizlerse vezirleriz, diye cevap verdi. Ensar ve muhacirlerin Beni Saîd'e sakifesinde toplanması. Hazreti Peygamber vefat ettiklerinde Ensar, Sa'd bin Übade'nin yanında toplandılar. Buna haber alan Hazreti Ebubekir, Ömer ve Ebu Ubeyde bin Cerrah da oraya gittiler. Ensardan Bedir'de de bulunmuş olan Hubab bin Münsir ayağa kalkarak şöyle konuştu. ''Bizden bir emir, sizden de bir emir olsun. Ey muhacirler! Allah'a yemin ederim ki bu konuda size cimrilik gösterecek değiliz.'' Fakat biz, ataları ve kardeşleriyle savaşıp, onları öldürdüğümüz bazı kişilerin başımıza geçerek, bizden intikam almalarından korkuyoruz. Bunun üzerine, Hazreti Ömer de kalkarak, ''Böyle bir şey olduğu zaman, eğer gücün yetiyorsa öl. Çünkü burada yaşamakta hayır yoktur.'' dedi. Ondan sonra da, Hazreti Ebubekir ayağa kalkarak şunları söyledi. ''Biz Kureyşliler emir, siz ensarlarda vezirsiniz. Bu iş sizinle bizim aramızda tıpkı ikiye bölünen hurma yaprağı gibi paylaşılacaktır. Hazreti Ebubekir'in bu sözlerinden sonra ilk olarak biat eden Beşir bin Sa'd bin Numan olmuştur. Halkın kendisini halife seçmesinden sonra Hazreti Ebubekir ganimetleri onlara dağıttı. Bu arada Beni Adi bin Necar'dan bir kadının hissesini de Zeyd bin Sabit'le gönderdi. Kadın, ''Bu nedir?'' diye sordu. Zeyd de, ''Ebu Bekir'in paylaştırdığı ganimetten hissenize düşendir.'' dedi. Bunun üzerine kadın, ''Dinim hususunda bana rüşvet mi veriyorsunuz?'' dedi. Oradakiler, ''Hayır.'' deyince, kadın bu sefer, ''Yoksa dinimi terk etmemden korktuğunuz için mi bunu bana veriyorsunuz?'' dedi. Onlar yine, ''Hayır.'' dediler. Kadın da, ''O halde yemin ederim ki, ben bunu asla kabul etmem.'' dedi. Zeyd bin Sabit, Hazreti Ebubekir'e dönerek bunu haber verdi. Hazreti Ebubekir de, ''Biz de ona verdiklerimizi asla geri almayacağız.'' dedi ve bunda

0: da ısrar etti.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup, görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir, görmelerimde, görünmelerimde.
0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Şimdi ellerinizi açın ve

0: de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
8: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Fatır suresinin başında Cenab-ı Hak Elhamdülillahi fatiri semavati vel ard. Yer ve gökleri yaratan, eşsiz olarak yaratan, önceden benzeri misali olmadan yaratan Allah Azze ve Celle, onun meleklerle kainatı idare etmesinden, Cenab-ı Hakk'ın rızkı göndermesinden, o eğer yağmuru göndermeye hüküm verdiyse kimsenin buna engel olamayacağından bahsetti. Sonra da insanlara ya eyyühen nâsü zükürû ni'metallâhi aleyküm, Allah Azze ve Celle'nin üzerindeki nimetin düşünün, hatırlayın bu çağrıda bulundu. Peki bu çağrıya cevap vermeyen, olumlu yanıt vermeyen yığınla insan olacak. Bunlar da Müslümanları moralsiz yapacak. Diyecekler ki neden bu dünya böyle diye, neden bu adamlar Müslüman olmuyor diye. Ama siz vazifenizi yapın, davete, tebliğe devam edin. Allah Teala neyi nasıl murad ettiyse öyle olacak. Hani yani Cenab-ı Hak bir an murad etse bütün herkes Müslüman olmaz mı? Olamaz mı? Elbette olur. Bütün kalpler onun elinde, onun tasarrufunda. Fakat Allah Teala dünyayı bu cihette kendi haline bırakıyor. Eğer insanlar hidayet istiyorlarsa hidayetin yolları açık. Dalalet istiyorlarsa dalaletin yolları açık. Siz vazife yapın. Neden şöyleydi böyleydi diye temennalarla uğraşmayın. Ve in yukezzibuke fakat kuzzibet rusulun min kablik. Eğer bunlar seni yalanlıyorlar, ya eyyuhennas diye başlayan, ey insanlar zalim olmayın.

inançsız olmayın, batılın köleleri olmayın gibi çağrılarına kulak vermiyor, seni yalanlıyorlarsa unutma ki fakat küzzibet rusulun min kablik, senden önce de peygamberler yalanlanmıştı. O zaman da Ebu Cehiller vardı, onlar da peygamberlerin karşısında durdular. Ama sen hadisenin sonuna bak. Yani yemeği pişmeden yemiyorsunuz. Bir kararı var, kıvamı var. Nedir? Ocaktan alınma hali. Dolayısıyla bu dünyanın bir son hali var. Sonuna göre hüküm verilir. Ve ilallahi turca'ul umur. Bütün meseleler ona döndürülür. Ona gider. O hükümleri verecek. Buradaki her meselenin orada bir hükmü var. Ya yuhennasu inne va'dallahi hakkun. Ey insanlar, Rabbiniz sizi nimetleri hatırlamaya çağırmıştı. Ya eyyuhennasu zkuru ni'metallahi aleykum. Fakat siz Allah Azze ve Celle'nin bu çağrısına kulak vermediniz. Peki ne zannediyorsunuz? Bu dünyada başı boş varlıklar mısınız? İnne va'dallahi hakkun. Allah Azze ve Celle'nin vaadi haktır. Ahiret var, cennet var, cehennem var. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. Yani فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Bu dünya hayatı, bu düşük hayat. Mana kıymeti düşük olan, aşağıda olan bu hayat. Sizi aldatmasın, mağrur etmesin. Eve, arabaya kapılıp da gitmeyin, kopmayın, çıkmayın, ayrılmayın sırat-ı müstakimden. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. Garur, şeytan. Şeytan, billahi, Allah'la sizi aldatmasın. Hani İbn-i Ömer rahmetullahi aleyh, kim böyle namaz kılıyor, görüyor, salih görüyorsa o köleyi azat ediyordu. Dediler ki ona, insanlar öğrendi, sizi istismar edecekler. Biliyorlar ki İbn Ömer namaz kılan birisine karşı aşırı bir muhabbeti var. Azat olmak isteyen köleler senin güzergahında ibadet ediyorlar ki sen onları azat et diye. O da bizi kim Allah'la aldatırsa aldanırız demişti. Müslümanları en kolay Allah'la aldatırlar. Din ve imana kastedenler hep Allah'la aldatırlar. Komünizmayı Türkiye Cumhuriyetleri o zaman sokamıyorlardı. Ne dediler? Buradaki Müslüman çocukları alalım. Moskova'da onları yetiştirelim. Dışlarıyla Müslüman olsunlar. Adı İslam olsun. Adı İslam olsun, gelsinler oraya. Onlar komünizmayı böyle anlasınlar. Yani insanları İslam'la aldatma. Özbekistan'da o zulüm var şimdi, Özbekistan. Peki devlet başkanı kim? İslam, değil mi? İslam Kerimov. Adı İslam Kerimov. Hem Kerim hem İslam. Niye bu ismi veriyor? Bununla yıkmak için. Müslümana bak, İslam diyorsan İslam, Kerim diyorsan işte al sana Kerim. Kerim'in oğlu Kerimov. Peki bunlarla beraber ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim okumak yasak, okutmak yasak, mescide gençlerin gitmesi yasak, hacca gitmesi delikanlıların yasak, sakal bırakmaları yasak. Yani yasak. Oradan birisinin kalkıp Türkiye'ye ya da başka bir yere gidip İslami ilimler okumaları yasak. Hep böyle yaparlar. 28 Şubat zamanında ajanları almışlardı, onları tekkelere koydular. Tekkelerde onların cübbeleri vardı, sarıkları vardı, sakalları vardı. Belki siz o anı çok hatırlayamıyorsunuz. Onları o zaman çıkardılar, ekrana çıkardılar, tekkelerine gittiler. Kadınlarla onları yataktan aldılar, başka kadınlarla çıkardılar. Milletin tasavvuruyla oynadılar, algısıyla oynadılar. Tasavvuf denince ekranda sürekli bu görüntüler vardı. Neyi görüyordu? O adamı görüyordu, o kadınla görüyordu. Bir Muhteşem Yüzyıl diye bir film vardı. O filmi oynadılar. O filmden sonra 10 yaşındaki bir çocuğa Osmanlı nedir diye sorsan,
Osmanlı'yı bir cümleyle anlat. Harem dairesi, harem dairesindeki cariyeler ve orada bir sultan, böyle anlatır. Çünkü asıl orayı çıkardılar. Filmin merkezinde orası vardı. Ana cümlesi oydu. Ana cümlesi filmin oydu. Peki tasavvuf yeniden bu milletin ruhuna, hayatına müdahil olur, önüne geçemeyiz. Tabii önceden bununla alakalı çalışmalarını yapıyorlar. Adamları koymuşlardı. O adamları 28 Şubat'ta gittiler kamerayla beraber. Kadınlarla, sokaktaki kadınlarla aldılar, bastılar. Kamera kayıtlarını günlerce haber bültenlerinde birinci haber dakikalarca onları verdiler. Müslümanların zihnine işte tasavvuf bu dediler. Unuttu bir anda Şah Nakşibendi, Abdülkadir Geylani gibi, İmam Rabbani gibi büyük adamları millet unuttu. Nereden bilsin ki avam? Avam gördü en son fotoğraf, onun üzerinden hüküm verir. İşte ya eyyuhennâsu inne va'dallâhi hakkun felâ tegurrennekumul hayâtud dunya ve lâ yegurrennekum billâhil garûr. Yani sizi Allah'la o şeytan aldatmasın. Allah'la aldatmasın. En tehlikeli aldanma şekli bu. Adam İslam diye dalalete saplanıyor. Çıkmıyor oradan. Tasavvuf bu diyor. Sünnetle savaşıyor. Hurafelerin içine düşmüş. Böyle bir tasavvuf anlayışı, kafasında şapka, bu şekilde sokakta dolaşıyor. Ne yapıyor? Allah'la istismar ediyor. Çok tehlikeli bir oyundur. Onun için Cenab-ı Hak İnsanlığı ikaz ediyor. Peki neden şeytan Allah'la aldatır? En büyük aldatma, en kalıcı aldatma şekli bu. İnne şeytane lekum aduvun fettehizuhu aduva. Şeytan düşmanınız. Artık görün, hasmınızı görün. Ona göre önlemlerinizi alınız. İnne şeytane lekum aduvun, sizin düşmanınız. Fettehizuhu aduva. Siz onu düşman kabul edin. Yani nasıl? Onun size güzel gösterdiklerini değil de Allah Teala'nın talimatlarını onları yerine getirin. Şeytana düşmanlık yapmak Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Şeytana düşmanlık yapmak Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini ihya etmek. Yoksa bir kulüp açıp şeytanın hasımları diye böyle bir mücadele tarzı değil tabii. Müslüman sözden daha öte hareket adamı olacak, hayata taşıyacak. Tecdidi imanı Müslüman diliyle değil de neyle yapacak? Hayatıyla yapacak. Attığı adımlarla bunu bizzat gösterecek. Peki fettehizuhu aduva innema yed'u hizbehu liyekunu min ashabis sa'id. Ne yapıyor şeytan? Hizbehu, partisini, adamlarını, cemaatini. İkbal'in şiirinde vardı ya, şeytan iblisin parlamentosu, Barlamanu İblis diye Arapçaya tercüme etmişlerdi onu. Bu Ebu Hasan en-Nedvi'nin Ravai'u İkbal, orada var, başlık altında anlatıyor. Barlamanu İblis, iblisin parlamentosu, topluyor adamlarını, karar alıyor. 100 yıl önceki toplantıdan bahsediyor. Soruyor adamlarına dünyanın raporu nasıl diye. Kalkıyor bir grup komünizmadan bahsediyor. Kolay diyor, onların ipi elimizde. Ötekiler kapitalizma diyor, onlar da biz idare ediyoruz. Muhammed'in ümmetinden ne haber? Onlar uyandı mı diyor. Onlar idare edemeyeceğim, sevk edemeyeceğim tek topluluk. İşte şimdi ümmetin ipini de eline almış. Onun için Cenab-ı Hak ezeli hasmınız olan şeytana karşı pozisyonunuzu nasıl alacaksınız? Allah'a itaat ederek. Fettehizuhu aduva demek Cenab-ı Hakk'a itaat edin tereddüt etmeden. İnnemâ yed'u hizbehu, işte şeytanın parlamentosu var, parlamentoda toplanır, kararlar alır, adam gönderir, işte şurayı çökertelim, buraya operasyon yapalım diye. Yani büyük adamlar vardır, meşayih-i kiram. Onların bile zor anları olabilir. Neden? Çünkü şeytan parlamentosu kararlarını alır. Belki 100 maddelik karar aldıysa 99 maddesi sünneti ihyaya, Kur'an-ı Hakim'i hayata tatbike memur olan o büyük adamlar ahir ömürlerinde ya da hasta oldukları zaman
onları kuşatırlar. Onların etrafındaki insanlar üzerinden

şeytan faaliyetlerini sürdürür. Allah Teala da siz bu insanların önceki hayatına bakın. Önceki hayatında bunlar kendilerini idare ederken Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye bunların şahidiydi. Bu şahit üzerinden yine onları anlayın, yine onları okuyun. Yani bu insanlara siz yanlış yapmayın. Bütün dünya ihanet etse bile böyle insanlara siz ihanet etmeyin. İbn Arabi'yi de bu bağlamda alın. İbn Arabi şimdi Futuhat'ta birinci cildinde sayfalarca anlatıyor. Başka bir akide kitabında öyle akideyi bulamazsınız. Ama öğrencileri de diyor, sonrakilerde diyor, İmam Şahran de diyor, kitaplarına daha sonra ders yaptılar, zındıklar bu kitapları yazarken bazı inkar cümlelerine yakın ifadeleri oralara koydular. Onunla alakalı bir dersimiz vardı bizim Akidetut Tahaviyye'de. Örnekleriyle beraber onu ifade ve izah etmiştik. Dolayısıyla evet hataları var, yanlışları var. İmam Rabbani Hazretleri ona müdahale ediyor. Ama siz birilerinin etkisinde kalıp da şeyhi ekfer demeyin. Müslümanlara bu ağır cümleleri kullanmayın, iftira, buhtan yapmayın, anlayın, anlamaya çalışın. Bu ifadeler, şu ifadeler, eğer sen kardeşim hakikati bulmaya memursan git onun müellif nusalarını bul. İbn Arabi'nin bizzat yazmış olduğu eseri farklı yerlerden, kütüphanelerden al, onların mukayesesini yap. Ondan sonra konuş, diğer eserlerine bak, onunla alakalı A kitabında, B kitabında ne diyor diye. Peki, yani şeytan bu ümmet üzerinde yoğunlaşacak. En muteber adamlarınızı itibarsızlaştırmak için faaliyeti olacak. İnnemâ yed'û hizbehû. Adamlarını, partisini, cemaati neye çağırıyor? Liyekûnû min ashâbissâî. O şiddetli narın ashabından, kadrosundan olmaya çağırıyor. Gelin buraya diyor. Ne yapacaksınız cenneti? Bak cehennemin yolu iftiradan, gıybetten, şehvetten geçe. Gelin siz ben şehvet kampını alayım. 60 yıl kalmalım bu dünyadan. İffet, namus, haya bütün bunları çiğneyin. Sonunda da kusura bakmayın. Liyekunu min ashabis sa'ir. O şiddetli narın kadrosundan olursunuz. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَب۪يرٌ. Peki, şeytanın adamları ve şeytana karşı direnenler, bunların aynı karede hükümlerini görürsek, Allah Teala ne buyuruyor? اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Bütün bu çağrıların üzerini örtenler, Allah Azze ve Celle'nin اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا. Şeytan hasmınız, şeytanı dost yapmayın. İbadet edin, ibadet ederek şeytana karşı gardınızı alın. Bütün bunları dinlemeyen, bütün bunların üzerini örten kafir, yani örten çiftçinin sürdüğü toprağa altındaki o tohumu örtmesi gibi. Çiftçiye neden kafir deniyor? Tohumu toprakla orada örttüğünden dolayı. Bunlar da fıtratı örtüyor, fıtrattaki imanı örtüyor, Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlerin üzerine örtüyor. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ. Şiddetli bir azap var onlara. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَب۪يرٌ. İman eden, amel-i salih işleyenler için, onlar için de Allah'ın Azze ve Celle'nin mağfireti var. Ve ecrun kebir. Onlara büyük ecir var, cennet var, cemalullah var o Müslümanlarla alakalı. Efemen züyyine lehu su'u amelihi ferâhu hasenâ. Önceki ayet-i kerimede ellezîne keferû lehum azâbun şedîd. Kafirlerden bahsetti, sonra ehli imandan bahsetti, ameli salih yapanlardan bahsetti. Peki bunlar kim bunlar? Bunlar bir olabilir mi? Bir olmayacağını Allah Teala ifade buyurdu. İşte birine cehennem var, birine cennet var. Efemen züyyine lehu su'u amelihi ferahu hasena. Şunlar kim onlar ya Rabbi? Efemen züyyine lehu su'u amelihi.

o ameli, zinası, fuhşu, tuğyanı, kadeh dokuşturması, su-i ameli, kendisine güzel, süslü gösterilen, süslü gösterilen ferav hasena, sonra bundan etkilenip onu güzel gören adamla kemen hedahullah, Allah Azze ve Celle'nin hidayet ettiği, yol gösterdiği bir olabilir mi? Yani Ebu Bekir'le Ebu Cehil bir olur mu? Ebu Cehil ki içmeyi, isyan etmeyi, Allah diyene işkence etmeyi güzel görür. Ebu Bekir ki Allah diyeni azat etmeyi güzel görür. Dolayısıyla اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا. Bunlar bir olur mu? Elbette olmaz. فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Allah Azze ve Celle يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ, dilediğini, eğer o dilediği kişi o da dilediyse o zaman onu dalalete sürükler. وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, insan dilediyse Allah da diler ve dilediğine Cenab-ı Hak hidayet eder. Bu ayet-i kerimeyi nasıl anlıyorduk? فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ. Bakara suresindeki ayet-i kerimeyle anlıyorduk. Ne diyordu 26. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak? Ayet-i kerimenin sonunda buyurmuştu ki يُضِلُّ بِهِ كَث۪يرًا وَيَهْد۪ي بِهِ كَث۪يرًا. Yani bununla, bu misalle, hakikatle, Kur'an-ı Kerim'le يُضِلُّ بِهِ كَث۪يرًا وَيَهْد۪ي بِهِ كَث۪يرًا. Allah Teala bu misali getirir, bununla pek çoğunu dalalete düşürür, pek çoğuna da, onlara da hidayet eder. وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِق۪ينَ. Bu misalle ancak fasıkları dalalete sürükler. Peki sonra fasığın sıfatlarını getirmişti. Yani bir adam şunları yapar, fasık olursa işte o zaman dalalete Allah onu sürükler. Yoksa bir adam hidayette olursa Allah onu dalalete sürüklemez. Yani bir adam camiye gitmek isterken Allah Teala onu hadi tutup sen meyhaneye git diye zoraki böyle bir tasarruf yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'le anlayacağız. Ne buyuruyor onun sıfatında? اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْلَ اللّٰهِ. Bir, Allah'a verdiği söze ihanet ediyor, onu bozuyor. يَنْقُضُونَ عَهْلَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ. Sonra sılayı yapmıyor, kat ediyor. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Sılayı rahime ihanet ediyor, yeryüzünde fesat çıkarıyor. Üç şey yapıyor bu adam. Bir, Allah'a verdiği ahde ihanet ediyor. İki, sılayı rahimi yerine getirmiyor. Üç, yeryüzünde bozgunculuk yapıyor. Bunları yapınca ne oluyordu? Fasık oluyordu. Fasığın sıfatlarıydı bu ayet-i kerimede. İşte fasık olunca Allah onu dalalete sürüklüyordu. Yani zaten o gitmiş. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ. Kayınca Allah kaydırıyordu. Yoksa durup dururken dalaleti sürüklemiyordu. Aynı şey Bakara suresinin başındaki anlatılan hidayet tasavvuruyla alakalı da geçerli. Orada ne vardı? هُدَلِّ الْمُتَّق۪ينَ. Kur'an-ı Kerim muttakiler için hidayet rehberidir. Önce muttaki olacaksın, sonra Kur'an-ı Kerim seni hidayete götürecek. Nasıl olacak o? هُدَلِّ الْمُتَّق۪ينَ. Muttaki olursan, muttakinin sıfatlarını getiriyor. Nedir onlar? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ne yapıyor onlar? Bir, gayba inanıyorlar. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Namaz kılıyorlar. Bir de وَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. İnfak ediyorlar Allah-u Teala'nın onlara verdiklerinde. Bu üçünü yapan muttaki oluyor. Muttaki olunca Kur'an-ı Kerim ona hidayet ediyor. Bu şekilde anlıyoruz. Peki فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرًا. Bu tabloya, bu manzaraya bakıp insanların dalaletini görüp de senin nefsin onları görüp aleyhim, o dalalete gidenleri, hasaratin, onda, senin nefsinde hasarat, hasret oluşmasın, acı, hicran oluşmasın.

olmasın. Yani sen, Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki, bunlardan dolayı üzülme, bunlardan dolayı keder etme buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ı teselli ediyor. İnnallâhe alîmum bimâ yasnaûn. Allah Azze ve Celle onların tamamının yaptığını biliyor, en ayrıntısına varıncaya kadar bunun hesabını soracak. İnnallâhe alîmum bimâ yasnaûn. Allah Azze ve Celle yaptıklarını biliyor. Peki Allah Teala'nın bilmesi bu kadar her şeyi bilebilir mi? Belki o an sanki bizde bir bu meseleyi, bu hadiseyi anlama, idrak etme noktasında bir tereddüt oluyor. Allahu alem, sonraki ayet-i kerime bize Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunu, gücünü, onun nihayetsiz oluşunu göstererek o an sizde oluşan o vehmi gideriyor. Allah seni her durumda, her halde görür. Nasıl görür ya Rabbi? Dünyada sizin güç ve kuvvetinizin namütenahi şekil ve suretini görebilir miyim? Vallahu allazi arsala riyaha fetuthiru sahaban fesuknahu ila baladin meyyit. Buyuruyor ki o Allah öyle bir Allah'tır ki allazi arsala riyaha, rüzgarları o sevk ediyor. Fetuthiru sahaban, o rüzgarlar bulutları tahrik ediyor. Onları harekete geçiriyor. Fesuknahu, İltifat var. Sonra biz fesuknahu ila beledin meyyitin, içinde yağmur olan o bulutu alıyoruz, Afrika'da bir suya hasret toprağa götürüyoruz. Yani yağmurun oluşum safhası, buharlaşması, semaya çıkması, bulutların oluşması, bulutların içerisinde yağmur kütleleri, rüzgarlar, rüzgarların önüne alıp o bulutları sevk etmesi, İdare etmesi, ölü arazilere götürmesi. فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. O kuruyan, ölen, baharda dirilişi bekleyen toprağa yağmurla biz hayat verdik. فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. كَذَٰلِكَ النُّشُورُ. İşte diriliş böyle. Bir toprak, oradan kocaman bir ağaç. Bir tohum, o tohumdan kocaman bir ağaç. Şu kadar yemiş, şu kadar büyüklükte bir ağaç. Onları küçücük çekirdeğin içerisinde toplayan ve kodlayan Allah Azze ve Celle. Alemde bunun binlerce misalini görüyorsunuz. Küçücük bir incir çekirdeğinden yıllarca size yemiş veren, ağacı o kadar büyüten Allah Azze ve Celle neden dirilişinizi çürüyen kemiklerinizin üzerinden yapmasın, yapamasın? Neden bunda aciz olsun? Neden böyle düşünüyorsunuz? Neden kudret-i ilahi göremiyorsunuz? İşte dirilişte kudret-i ilahi, işte bütün bunları anlamada kudret-i ilahi. Allah Azze ve Celle'nin alim oluşunda, innallâhe alîmun bimâ yasnaûn, yaptıklarınızı bilmesindeki o tafsilat, oradaki kudret-i ilahi. Peki, insanlar hep dünyada izzetli olmak isterler. İtibar, aslında bütün okullar bir anlamda kariyer kazanma yeridir. Küçük çocuklar sorsanız, nerede okumak istiyorsunuz diye, eğer bu toplumda en muteber sınıfta yer alanlar, maddi açıdan daha müreffeh olanlar, çok para kazanlar, doktorlarsa sorarsınız, doktor olmak isteriz derler. Eğer alimlerse orada en muteber olan, alim olmak isterler. Neden topçuları çok öne çıkarırlar, mankenleri, o kadınları, bedenlerini arz edenleri? Onları çocuklar görsünler, onlar bir yere gittiği zaman yüzler, binler orada toplanıyorlar. Onlardaki bu itibarı, dünyevi itibarı görüp çocuklar onların ardına düşsünler. Onlar gibi olmak için dinden, imandan, şuurdan, ahlaktan, maneviyattan kopsunlar. Onun için ünlüler diye bir sınıf oluşturdular. Magazin programlarında sanki haber programları gibi onların hayatlarını, onların iffet operasyonlarını, iffeti katil operasyonlarını verirler. Şimdi bir orada itibar arayanlar var. Okulla itibar arayanlar var.
fabrika

0: daha zengin olup orada itibar arayanlar var. Peki siz nerede itibar arayacaksınız ey ehli iman? Sizin itibar yürüyüşünüz onun hedefinde ne olacak? İşte şimdi izzetten, itibardan bahsediyor. Birileri şurada itibar arar, birileri başka yerde itibar ararlar. Men kâne yuridul izzete felillâhil izzetu cemî'a. Kim izzeti istiyor? Kim itibar istiyor? Gelsin bakalım. Çıksın onlar. Men kâne yuridul izzete felillâhil izzetu cemî'a. İzzet bütünüyle Allah'a aittir. Ne kadar izzetli olursan ol, şu kadar adamın olsun, ölüm geldiği zaman ölüyorsun işte. İzzetin varsa dur ayakta bakalım. Veya kökdelenler yapsan, içine girsen, etrafı demir duvarlarla ya da beton duvarlarla sarılı olsa, kimse yanına gelemese Azrail gelemez mi? Ölüm meleği o kapalı kapıları, beton duvarları aşıp yanına gelir. İzzetin varsa hayatını devam ettir. Men kâne yuridul izzete felillâhil izzetu cemî'a. Yani izzet ona mahsus. Felillâhi el izze lillâhi. İzzet kime mahsus? Allah'a. O zaman Allah'ın yanında yer al kardeşim. Yalnız olsan da, etrafında İslam ve iman düşmanları olsa da, safın, Müslümanların safı olsun. Velillâhil izzetu ve Resulihi ve müminin. İzzet kimin? Allah'ın, Resulünün ve bütün müminlerin, onların yanında yer almak. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh ahir ömründe diyor ki şunu istiyorum: İki ay gideyim Şam'da kalayım, İki ay Küfe'de, İki ay Mısır'da, İki ay Mekke'de, oralarda kalayım, tebdili kıyafetle insanlar, bu ümmet, onların hali nedir, onları göreyim, bakayım acaba valiler bana farklı rapor geliyor, onları oralarda zulmediyorlar mı diye. Hazreti Ömer Efendimiz valilere sürekli müfettişler gönderir. Onlar camide sorarlar. Nereden bilecekler onlar Hazreti Ömer'in müfettişleri olduğunu? Nasıl biliyorsunuz? Sa'd bin Ebi Vakkas'ı diye Küfe'de soruyorlar. Eğer rapor iyi gelmiyorsa çağırıyor merkeze. Gel bakalım diyor. Alıyor. Gelirken bakıyor, giderken bakıyor. Gittiği zaman devlet idaresine bakıyor, sofrasına bakıyor, kıyafetine bakıyor. Kudüs'ün fethine giderken sahabe, valiler yolda karşılıyorlar onu. Şam'dan geliyorlar. Bakıyor ki üzerlerinde acayip elbiseler var. O elbise, o kıyafetler. Diyor ki neden böyle kıyafet giyiyorsunuz siz? Diyorlar ki işte önceden buraları Rumlar idare ediyordu. Onun kayserleri vardı. Elbiseleri, kıyafetleri idareciye, lidere, siyasi lidere uygun elbiselerdi. Biz sizin gibi böyle elbiseler giymiş olsak, tabii öyle diyemiyorlar da ifade oraya gidiyor. Böyle giymiş olsak itibar etmezler. Onun için giydik deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh elbiseyi şöyle yukarıdan tutuyor. Aşağıya doğru yırtıyor. Azzenallahu bil İslam. Allah bizi elbiseyle değil İslam'la yüceltmiştir. İslam'la bu ümmeti şeref vermiştir. İşte burada da men kâne yuridul izze felillâhil izzetu cemî'a. İzzet bütünüyle Allah'a aittir. Müslümanlar iki asırdır batının kapısında izzet arıyorlar. Zillet devam ediyor. İleyhi yes'adul kelimut tayyib. Kelime tevhid, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, ileyhi, huzur ilahiye çıkar. Allah Azze ve Celle mekandan münezzehtir. İleyhi yasad, la ilahe illallah diyorsunuz, oraya çıkar. Peki onu ne çıkarır oraya? Vel amelus salihu yerfa'uhu. Ameli salih onu oraya çıkarır. Veya yerfa onun faili Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle kelime-i tevhidi, la ilahe illallah dediniz. Onlar zayi olmadığı gibi, onlar nasıl çıktılar, yarın ecrini, sevabını göreceksiniz. Ve amel-i salih de çıkar. Amel-i salihten ayrı olarak, ileyhi yas'adul kelimut tayyib diyerek, belki de Cenab-ı Hak, evrada, ezkara, Allah diyerek, La ilahe illallah diyerek zikir cümleleriyle Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeye işaret ediyor ki ameli salihten onu ayrı zikretti. Peki bunlar çıkacak, izzet orada ama bir kadro sürekli sizinle oynayacak, yanınıza girecekler. Ekranlar, modern hayat, oradaki beklentiler, okul, diplomalar, kariyer vesaire, sonu gelmeyen bir savaş, bir kavga ölümle bitecek, ölüm meleğiyle bitecek. Önünüze, yolunuza çıkacaklar. İzzeti başka yerlerde aramaya sizi sevk edecekler. وَالَّذ۪ينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّعَاتِ Seyyiat üzerinden plan yapanlar, seyyiat üzerinden tuzak kuranlar, seyyiat üzerinden insanların yoluna küfür mayınları döşeyenler. وَالَّذ۪ينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ Onlar için şiddetli bir azap var. Mekir hali, her yerde mekir. Yani belki burada وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ Toplanmışlardı şeytanla beraber. Onlar bir plan hazırlıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'ı nasıl etkisiz hale getirecekler? Bir grup dedi ki ne yapalım? لِيُثْبِتُوكَ Onu zincire vuralım. اَوْ يَقْتُلُوكَ Başka bir grup yok olmaz öldürelim dediler. Başka bir grup اَوْ يُخْرِجُوكَ Çıkaralım dediler. Çıkaralım. Şeytan sonra o mecliste hangi kararı onlara kabul ettirdi? Her kabileden biri gelsin, Allah Resulü Aleyhisselam kapısında olsunlar, onu öldüreceklerdi, şehit edeceklerdi. Eğer sürgüne gönderirseniz daha büyük bir cemaatle geri gelir dediler. Yapmayın böyle, bu şekilde yap diye şeytan onlara telkinde bulunmuştu. Peki bir kadro sizi izzet ve itibarı Allah'ın dinini aramaktan koparmaya çalışacak. وَمَكْرُ اُولَٰئِكِ هُوَ يَبُورُ وَمَكْرُ اُولَٰئِكِ Şeytan, adamları, bu kadro, onların planı var ya, هُوَ يَبُورُ O helak olacak, yok olacak, bozulacak. Eğer siz izzeti Allah Azze ve Celle'nin huzurunda aramaya devam ederseniz, buna kimseler engel olamazlar. Bu tuzaklar sizi hakikatten alamaz. Vallahu halakakum min turabin summa min nutfetin summa cealakum azwaja. Allah azze ve celle o izzeti neden orada arayacaksınız? Onun katında arayacaksınız. Çünkü o Allah o değil miydi ki? Vallahu halakakum min turabin. Sizi topraktan yaratan o değil mi? Size insan şekil ve suretini veren o değil mi? Başınız insan başı, bedeniniz hayvan bedeni olsa, ne kadar malınız ve servetiniz olsa bir kadınla böyle bir erkek evlenir mi? Bir kadın böyle bir erkekle evliliği kabul eder mi? Peki size bu ayakları, gözü, hayatı bu şekli veren Allah değil mi? Topraktan sizi bu mükemmel şekilde Hazreti Adem olarak, sonra annelerinizin rahminden, babalarınızın sulbünden dünyaya getiren o değil mi? Peki neden izzeti başka yerde arar ki insanlar? Men kana yuridul izze fellahil izzetu cemia. Zaten size izzetin şekil ve suretin verdi. Bundan sonra imanınızı koruyarak bu yolda adımları atacaksınız. Hatırlayın. Vallahu halakakum min turabin. Sizi Hazreti Adem itibariyle topraktan yaratan o. Thumme min nutfetin. Nutfeden. اَلَمْ نَخْرُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَه۪ينَ Bayağı bir sudan, babalarınızın sulbünden, annelerinizin rahmine, oradan dünyaya getiren o Allah Azze ve Celle değil mi? مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَر۪يمِ O halde seni kerim olan, sana hazinesinden, bu şekil ve sureti veren, muhsin olarak, muhsini ihsan suretinde yaratan o Allah Azze ve Celle, ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا Çoğalmanız, üremeniz için Allah Azze ve Celle içinizde جَعَلَكُمْ sizin için اَزْوَاجًا eşler yarattı, eşler var etti. Onlarla beraber erkek, kadın var. Hayvan yok. Karşılığında işte koydu, insanı koydu. İnsanın karşısında yine insan var. Erkek kadınla evleniyor. Kadın erkekle evleniyor. Bütün bu kuralları başta koyan kim? Tesadüf mü bunlar? Allah Azze ve Celle erkeğin mukabilinde kadın yaratmamış olsaydı o zaman bu hayat nasıl devam edecekti? Muhsin kiminle evlenecek? Muhsin olanlar kimler onların eşi olacak? Aileyi nasıl kuracaklar? Bu hayata nasıl Müslümanlara İslam evini nasıl gösterecekler? İşte böyle olur. Bir evde ihsan böyle olur. Onu göstermeleri için Müslümanlar Allah Teala bütün bunları ta başta ezeli hüküm dairesinde var etti. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى مِنْ اُنْثَى Bir kadın hamile kalmaz. وَلَا تَضَعُ Doğum yapmaz ki اِلَّا بِعِلْمِ Bütün bunlar Allah'ın ezeli ilminde vardır. Yani bir kadının hamile kalması da, doğum yapması da, anne karnında çocuğun geçirdiği o bütün merhaleler hepsi Allah Azze ve Celle'nin ezeli ilminde vardır. Ona göre bunlar gerçekleşir. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عُمُرِهِ اِلَّا فِي كِتَابٍ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ Muammer, ömrü uzun olan. Ömrü uzun olan birisinin ömrü uzatılmaz ki وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عُمُرِهِ ya da diğerinin ömründen kısaltılmasın ki onlar İlla fi kitabin bütün bunlar kitapta vardır, levh-i mahfuzda kayıtlıdır. Kimin ömrü ne kadar olacak, ne kadar kalacak, ne kadar bu dünyada yaşayacak, bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin takdirindedir. Yani وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عُمُرِهِ Bu ömrü tayin edilen kişi ne kadar kalmış olacak? Ya da diğerine göre onun ömrü ne kadar az olacak, eksik olacak, noksanlaştırılacak. Bütün bunlar kitapta vardır. İnne zalike alallahi yesir. İşte bunların bu şekilde hükmünü vermek, kaydını tutmak, vakti gelince de tahakkukuna hüküm vermek Allah Azze ve Celle'ye kolaydır. Cenab-ı Hak bunları görerek, anlayarak izzeti onun yanında arayan kulları kadrosuna bizleri de ilhak eylesin. Estağfurullah ve etubu ileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.

Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle

0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.

0: Şükürsün ki şükrümü arz ederken sana yeniden şükür borçlanır.
1: Ya şükür.
0: Minnettarlığımı söylerken sana yine senin minnetin altında kalırım. Şükrü dilime şeker eyleyen sensin. Her şükrüme yeni şükür tatları katan sensin. Öyleyse ben şükrümü nasıl yeterli görürüm? Öyleyse ben nasıl şükredenlerden olduğumu sanırım.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: الرحيم

Maşallah.

Evet.

0: الحديث.
1: سواء

Allah'ım.

0: Allah.
1: وَإِذْ

Allah!

كل فج عميق.

Erdoğan.

Maşallah.

Thank you.

90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90.

0: Vay vida.
1: Salim. Vay.
0: Maşallah.

كذلك سخر

İnna Allah la yuhibbu kulla khawwa.

Allah. Maşallah.

إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.

0: الكرب. ولله عاقبة الأمور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله.

وَلِسَانًا

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya

0: bakanlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
1: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için janmone.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Janmone.
1: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
3: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.
3: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Neden namazlarımdan bir türlü lezzet alamıyorum?
2: Öncelikle şunu bilelim benim güzel kardeşlerim. Namaz lezzet almak için kılınmaz. Namaz huzur içinde kılınmaz.

kılınmaz. Namaz sağlık için de kılınmaz. Namaz Allah emrettiği için kılınır. Dolayısıyla lezzeti hedef olarak belirleyip onun için gayret etmek bazen bizi maksattan uzaklaştırır. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Namaz önemli bir ibadet. Her ibadetin olduğu gibi onun da külfeti var. Her ibadeti yapmama adına nefis ve şeytan bize kötülüğü emrettiği gibi namaz için de aynı şey söz konusu. Bugün hangi ibadeti konuşursak konuşalım külfeti yok mu? Mesela zekatın külfeti yok mu? Orucun külfeti yok mu? Haccın ya da cihadın külfeti yok mu? Elbette var. Namazın da var. Ben namaz için seferber olup işte gelip seccadenin başına geçip tekbirimi alıp namaz için durduğumda nefsim de şeytan da beni o hayırdan ve o andaki o güzel atmosferden daha az istifade etmem için sağdan soldan önden arkadan bir sürü şeyden gelecek. Hiç aklınıza gelmeyen nice şey namazda gelmeye başlayacak. Unuttuğunuz şeyler namazda aklınıza gelecek. Kavgalar namazda aklınıza gelecek bir sürü şey. Şimdi buradaki o teşkaleye bakıp ya ben namazdan lezzet almıyorum o zaman bu namazdan vazgeçeyim diye bir şey yok. Sonuna kadar burada bir mücadele etmek var, sonuna kadar. Biz namazda lezzet aramayacağız ama namazda iki şeyi arayacağız. O şeylerden bir tanesi huşudur, bir diğeri ise hududur. Evet, bu ikisinin içinde lezzet var ama bunlar lezzetin de ötesinde bazı hedefler içerir. Huşu kalbin sükunet bulması, hudu bedenin sükunet bulmasıdır. Tadili erkana riayet ederek kılınan bir namazda da ancak bunlar olduğu zaman söz konusu olabilir. Ama genel anlamda kaçırdığımız bir husus var. O hususa yeri gelmişken bir temas etmemiz gerekir. Biz zannediyoruz ki huşuyu namaza başladığımız andan itibaren hissedebiliriz ya da hissetmemiz gerekir. Onun için hissedemiyoruz. Namazın içinde olmaz bu. Namazın dışından başlayıp içine gelir. Eğer siz dışarıdan başlatmazsanız huşuyu, namazın içerisinde huşuyu yakalayabilmeniz çok kolay olmaz. Peki ben namazın dışında nasıl bu noktada huşuyu elde edebilirim? Soru bu zaten. Asıl soruyu da bu şekilde sormamız lazım. Bu sorunun cevabını ben şuradan vermek istiyorum. Bakın şu anda hayatımızı inanılmaz derecede gasp eden, hayatımızı böyle işgal eden, hayatımıza yön veren bir küresel çapta virüsle, koronavirüsle imtihan ediliyoruz. Bu virüs bedene girdiğinde biliyorsunuz bedendeki tahribatları, yaptığı şeylerden bir tanesi de işte koku almaktan, tat almaktan insanı mahrum kılıyor. Eğer bu noktada belli şekilde tedbirler alınmazsa bir müddet sonra nefesler kesilmeye başlıyor. Bu noktada yine eğer bir şeyler olmazsa Allah korusun işin nihayeti nasıl neticeleniyor? Bu ızdırabı çeken kardeşlerimiz biliyorlar. İçlerinde vefat edenler de var. Allah vefat edenlere rahmet etsin. Şu anda hasta olanlara da acil şifalar versin. Aynen manevi anlamdaki virüsler de böyledir. Bu virüsler eğer önlenmezse huşuyu da huduyu da ne yazık ki kaybettiriyor. Mesela bakın benim güzel kardeşlerim, akla giren virüs aklı bulandırır. Namazın dışında aklımıza giren her türlü virüsün faturasını biz namazda öderiz. O huşu bir türlü sağlanamaz. Kalbe giren virüs kalbin ürpermesine engel olur. Göze giren virüs işte harama karşı gözün hassasiyetini kaybetmesi, harama karşı bütün alanlarda insanın hassasiyetini zedeler. Kulağa giren her bir virüs, kulağa giren kötü sözler, kelimeler işte neyse beyne kötü sinyaller gönderir. Dile giren virüs, dilin ayarsız olması insanın ocağını batırır. Allah Resulü onun için dilin en büyük imtihan aracı olduğunu söylüyor. Mideye giren virüs yani haram lokmalar da bedenin her tarafına etki eder. İstiyorsak namazda huşuyu yakalamak, sorudaki gibi lezzeti elde etmek, şu virüslerden bir kere kendimizi kurtarmamız gerekir. Eğer bu virüslere karşı tedbirli olursak, yani aklımızı korursak, kalbimizi korursak, gözümüzü korursak, kulağımızı korursak, hepsinden önemli.

önemli olarak midemizi helal lokma ile eğer donatabilirsek namazlardan bu manada farklı bir biçimde huşu duymaya başlayacağız. O noktada da namazlarımız gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ettiği ve bize gösterdiği namazlar olacak. Şimdi burada bir hususa daha dikkatleri çekmemiz gerekecek. O da şu. Benim güzel kardeşlerim, bir ömür namaz kıldık diyelim. Mesela Allah ömür verdi, 80 yıllık bir ömrümüz var. Kaç yaşından itibaren namaz bana farz olmuş? 10 yaşından itibaren. Ben 70 yıldır diyelim ki namaz kılıyorum. 70 yıl, 70 yıl, 70 çarpı 360 kaç gün eder? 360 eşi onu da 5 ile çarpın, her gün 5 vakit namaz kaç eder? Bu kadar vakit namaz kılmışız diyelim ki. Bu kadarlık namazın içerisinde ben ömrümde sadece 1-2 tane kaliteli namaz kılmışım. İyi böyle gerçekten ayaklarım yerden kesilmiş, ruhum başka, maneviyatım başka, kalbim başka, böyle farklı bir alemde olmuştur size de muhakkak. Yani ömrünüzde mesela özellikle yeni başlayanlar için olmuştur. İlk kez bazı şeylerden haberdar olanlar için olmuştur. Gidip Kabe'nin huzurunda, hacda, umrede olmuştur. Arafat'ta olmuştur. Ya da o gün yüreğiniz bambaşka bir biçimde bazı acılarla, ızdıraplarla yanarken Allah benim sırdaşım olsun deyip Rabbinizin huzurunda ellerinizi bağlamış, namazla durmuşsunuzdur. Olmuştur, olmuştur yani. Olmuş ya bir iki defa, o bir iki tanesini seçiyor Cenab-ı Hak. Ankebut suresinin 8. ayetinden ve başka ayetlerden de çıkarıyoruz biz bunu. O namaz en iyi namaz. O namaz ne biliyor musunuz? Elmas namaz. Rabbimiz de vaat ediyor bize, bir tane olsun öyle bir namaz, geri kalanının hepsini onun üzerinden hesaplayacağım diyor. Dolayısıyla ben lezzet almasam bir daha kalkacağım. Sanki her kıldığım namazı son namaz kılıyormuşum gibi kılmaya çalışacağım. Ve her kıldığımı bir öncekinden daha kaliteli hale getirmeye çalışacağım. Eğer bunu yapar, bunu sağlar, buna ait bazı şeyleri yaparsam inşallah her seferinde üzerine bir şeyler koymaya çalışarak bu işi götürürüm ve o huşuyu elde etmenin gayret ve mücadelesini de vermiş olurum. Ama ne olursa olsun sakın şeytanın şu aldatmacasına gelmeyin. Lezzet alamıyorum, o zaman kılmayayım. Bu şeytanın bize söylediği bir şeydir. Lezzet almıyorum, kılmayayım değil. Lezzet alamıyorsam da kılmaya devam edeyim. Çünkü bir şekliyle huşuyu elde edersem gerisi gelecek umudu taşımam benim müminliğimin bir işaretidir. Buna devam etmek ve Rabbimizden bu konuda da yardım istemek durumundayız.

0: Neden o gün yaşayan sahabiler Hazreti Hüseyin'e destek olmadılar?
1: O gün yaşayan sahabe efendilerimiz var mıydı? Elbette vardı. Olay hicretin 61. yılında oldu. Bugün adını bildiğimiz birçok sahabi efendimizin o günlere kadar yaşadığını, o günlerden sonra da yaşadıklarını biliyoruz. Mesela birkaç ismi hatırlarsak Abdullah İbni Zübeyir onlardan bir tanesidir. Abdullah İbni Ömer onlardan bir tanesidir. Abdullah İbni Abbas onlardan bir tanesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarlığını, hizmetini yapan Enes bin Malik onlardan bir tanesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kerime zevcelerinden olan Ümmü Seleme annemiz onlardan bir tanesidir. Zeyd bin Erkam Allah'ın doğruladığı genç olarak tarihe kaydedilen o büyük isim, Ensar'ın yiğitlerinden olan o isim onlardan bir tanesidir. Daha başkaları da vardır. Ancak o gün yaşayan sahabe efendilerimizin büyük bir kısmı asla zulme ortak olmadılar. Asla zalimi desteklemediler. Asla zalimin yaptıklarını hoş görmediler. Toplum inanılmaz derecede bozulmuştu. O bozulmuşluğun üzerinden sahabe efendilerimiz düzeltmeye gayret ediyorlardı. Ama fitne o kadar büyümüştü ki o yangını söndürmeye kimselerin gücü yetmiyordu. Hal böyle olunca iştahatta bulundu sahabe efendilerimiz. Hazreti Hüseyin'in iştahadı kıyam noktasındaydı. Diğer sahabe efendilerimizin iştahadı sükunet tavrı üzerindeydi. Bu sükunet zillet demek değil, zulmü desteklemek demek değil. Sessiz kalalım ama bir şekliyle zulme ortak olmayalım. Müslüman kanı dökülmesin, fitne daha fazla büyümesin. Ne yapalım, nasıl bir şey yapalım, bir yol bulalım noktasındaki bir tavırdı. Ama Hüseyin radıyallahu anh böyle davranmadı. Ben kıyam edeceğim dedi. Kufedlilerin o vaatlerine güvendi. Mektuplaşmalar oldu. Gelen mektuplarda sana destek vereceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız deyince Hazreti Hüseyin yola çıktı. Ama o zaman Ubeydullah İbni Ziyad inanılmaz derecede bir baskı oluşturdu. Kufe'de yaktı, yıktı, kimisini satın aldı, kimisini öldürdü, kimisini korkuttu ve Hazreti Hüseyin'e destek verme noktasında halkta bir mecal bırakmadı. Ondan sonra da olan hadiseler olmuş oldu. Hazreti Hüseyin'le beraber o yola çıkmayan sahabe efendilerimizin en büyük endişesi Kufelilerin bu işi sonuna kadar sürdüremeyeceği noktasındaki korkularıydı. Haklı çıktılar mı? Haklı çıktılar. Ama Hazreti Hüseyin de kaderinden, ecelinden kaçamayacaktı. Netice itibariyle benim gitmem lazım diyerek o yola revan oldu. Başına ne gelecekse gelsin, yeter ki bu noktada ben dedemin bana verdiği o mirasın sadakatini ortaya koyayım noktasında bir hassasiyet ortaya kondu ve yaşananlar yaşandı. O gün yaşananların tamamını değerlendirebilmemiz için bu İslam tarihinin kırılma noktalarını iyice tespit etmemiz gerekiyor. Bunlardan en önemlisi ve en başta irdelenmesi gereken mesele de Hazreti Osman'ın şehit edilme meselesidir. Aslında sonraki süreçte mesela Cemel'de, Siffin'de, Nehveran'da, Kerbela'da ve ondan sonraki hadiselerde hep Hazreti Osman'ın o şehadetinin etkileri vardır. O şehadet edilme meselesi tarihe Fitnetül Kübra diye geçti. Yani büyük fitne olarak geçti. O hadise sonraki süreçleri ve sonraki hadiseleri de ne yazık ki etkileyen bir süreç oldu. Şu kadarını söyleyeyim ki Hazreti Osman'ı şehit edenler kimdiyse o şehadetinin üzerinden rant sağlayanlar da aynıları oldu. Kanı döken kimse rantı götüren de o oldu. O kanın dökülmesine sebebiyet veren kimlerdiyse daha sonra o kanın üzerinden başka başka hesaplar görenler de aynı eller oldu. O ellerden bir tanesiydi işte Mervan bin Hakem. Mervan bin Hakem'in Hazreti Osman'ın şehadetindeki meselesini iyice gördüğümüz zaman bu sözlerin ne anlama geldiğini daha iyi göreceğiz. Ortamı iyice anlamak, sahabe efendilerimize bu noktada haksızlık etmemek için bir tablo aktarmak istiyorum sizlere. Kerbela olmuş, Ubeydullah İbni Ziyad'ın sarayında bazı şeyler yaşanmış. O Hazreti Hüseyin'in kesik olan başı saraya getirilmiş. İbni Ziyad elinde kamçıyla Hazreti Hüseyin'in başıyla oynarken, dudaklarıyla, kulaklarıyla, ne de güzel dudakları varmış diye alay ederken, orada Zeyd bin Erkam, Allah'ın kendisini doğruladığı o genç, o günlerde yaşı ilerlemiş, artık yaşlı bir zat olmuş, dayanamıyor ve o anda ey zalim diyor, çek kamçını. Vallahi senin oynadığın ve alay ettiğin o başı defaatle ben Resulullah'ın öptüğüne şahit oldum. Unutma, yarın senin şefaatçin kimler olacak, ama onun şefaatçisi dedesi Resulullah olacak diyor. Ve sonra çıkıyor Kufe'nin sokaklarına Zeyd bin Erkam, o güne kadar sükunet tavrını takınan bir isimdir o, ve o günden sonra artık sessizliğini bozacak. Ey Arap cemaati diyecek, size bu zillet yeter, bu zilletle kahrolacaksınız. Siz ki peygamberin torununun kanının dökülmesine sessiz kaldınız, hatta destek oldunuz, bu zillet size yeter diyerek o noktadaki tavrının nasıl değiştiğini ortaya koyacaktır. O kesik olan baş, Ehl-i Beyt'in kadınları, hasta olduğu için kurtulan İmam Zeynel Abidin, küçük olduğu için kurtulan Ömer, zincirlere vurulmuş bir vaziyette Kufe'den Şam'a getiriliyor. Şam halkı sokaklara dökülmüş, insanlar farklı bir hal yaşıyorlar. Hakaret eden, alay eden, bağıran, çağıran, şaşırıyor Ehl-i Beyt'in mensupları. Niye bu insanlar bize bu kadar öfke kusuyorlar? Niye bu kadar öfkeliler diye. Ve o insanlar yürü götürülürken yaşlı bir zatla karşılaşıyor İmam Zeynel Abidin. Yaşlı zat da bağırıyor, çağırıyor onlara. İmam Zeynel Abidin yaş genç o günlerde, 23 yaşlarında bir delikanlı. Dönüp o bağıran yaşlı zata diyor ki, amca diyor, sen niye bize bu kadar öfkeyle bağırıyorsun? Biz sana ne yaptık? Sen bizi tanıyor musun? Biz kimiz de bu kadar öfkeyle bize yaklaşıyorsun? Tabii tanıyorum diyor sizi. Siz Osman'ın katillerisiniz. İmam Zeynel Abidin diyor ki, ne Osman'ın katilleri ya, biz Resulullah'ın çocuklarıyız. Biz Ehl-i Beyt'in mensuplarıyız. Bunu deyince o yaşlı zatın dünyası yıkılıyor. Ve bir anda şöyle bir cümle söylüyor o yaşlı zat. Allah Yezid'i kahretsin. Kaç günden beridir Şam sokaklarında Osman'ın katilleri gelecek diye bir algı oluşturdu. Algılar böyle işliyor zaten. Böyle yönetiliyor zaten. Eğer böyle olmasaydı peygamberin torunları Müslümanım diyen insanlar tarafından öldürülebilir miydi? Dolayısıyla burada sahabe efendilerimizin o günkü tavırlarını, olayların geliş sürecinden, yaşanma sürecinden, sonraki süreçten bağımsız bir biçimde ele alırsak haksızlık yapmış oluruz ve doğru neticelere varamayız. Her tarihi olayı değerlendirirken o bağlamı iyice irdelemeliyiz. Nasıl oldu, nasıl bu noktaya geldi, neler sebepleri olarak oluştu, bütün bunları irdelemeden sadece olayın sonucuyla ilgilenirsek doğru bir neticeye varamayacağımız için, bu olayda da, Kerbela vakasında da olayın bütün yönleriyle irdelenerek ortaya konduğu zaman ancak doğru bir netice elde edilebilir. Rabbimize niyazda bulunalım. Doğru anlayabilecek ferasetleri bizlere versin ve bizim yolumuzu, çizgimizi her daim hak yolun, hak çizginin içerisinde kılsın. Son nefesimize kadar da bizi istikametten ayırmasın.

0: Neden örnek gösterilecek Müslüman bir ülke yok?
1: Bir kere şunu çok iyi bilelim ki bugün dünyada hiçbir tane bunun örneği yok. Ve bunun örneğinin olmaması haşa İslam'ın bir suçu değil. Çünkü Müslümanlar çok büyük ve ağır imtihanlardan geçtiler. Halen de geçmeye devam ediyorlar. Bugün dünyada Müslümanların yaşadığı ülkeler var. Müslümanların yoğunlukta olduğu ülkeler de var. Ama İslam'ın öngördüğü şekliyle yönetilen hiçbir tane ülke yok. Müslümanların inandığı değerlere uygun bir biçimde yönetim tarzında olan bir tek ülke yok. Mesela bugün bayrağında La ilahe illallah yazan ülkeleri görebilirsiniz. Sokaklarında, caddelerinde tesettürün hakim olduğu ülkeleri de görebilirsiniz. İslam'ın ceza hukukunun bazı yerlerde uygulandığına, bir miktarının uygulandığına da şahit olabilirsiniz. Ama İslam bu değil ki. İslam'ın arzuladığı yönetim tarzı böyle bir yönetim tarzı değil. Müslümanlar inandıkları değerleri hayatın her alanına hakim kılmak isterler. Mesela yönetim olduğu zaman da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize model olarak bıraktığı bir yöntem, bir model var. O modelde de 3 tane temel esas var. Eğer bir yönetimde tevhid zeminde, temelde varsa, gövdede adalet varsa, dallarda meşveret varsa, o toplum İslam toplumu, o toplumun oluşturduğu yönetim de İslam yönetimidir. Yani Müslümanların yoğun olduğu, Müslümanların hakim olduğu bir yönetim toplumudur ya da bir yönetim şeklidir. Bu şekliyle bakarsanız bu yaşadığımız güzel ülke dahil olmak üzere hiçbir tarafta böyle bir hal yok. Hal böyle olunca da ister istemez örnek noktasında sıkıntılar yaşayabiliriz. Ve bu örneklik bizim inanç değerlerimizle alakalı bir durum yok. Çünkü tarihte bunun çok çok güzel örnekleri var. Şu anda problem olan şey bizim inandığımız gibi yaşayamamamız, inandığımız gibi yaşadığımız hayatı şekillendiremememizdir. Ama burada çok ciddi bir önemli nokta var ki onu asla gözden kaçırmamamız gerekiyor. Osmanlı'nın yıkılışından sonra İslam coğrafyaları, Müslümanların yoğun olduğu bölgeler işgal altına uğradı ve bir müddet sonra işgal sona erdi gibi gözüktü.

Çünkü gidenler gittiler, yerlerine kendilerinin sömürecekleri, yönetecekleri, kendi menfaatleri için kullanacakları şahıslar, aileler, ideolojiler bırakarak gittiler. Ve bugün İslam coğrafyaları ister kabul edelim, ister etmeyelim, halen çok yoğun bir işgal altındadır. Sadece işgal altında olan yer Kudüs değildir. Mekke'de işgal altındadır, Medine'de işgal altındadır, Bağdat'ta işgal altındadır. Bugün İslam coğrafyalarının neresine bakarsanız bakın bu işgal her tarafta devam etmektedir. Hal böyle olunca işgal altında olan bir yerden örnek bir devlet çıkarmak, örnek bir yönetim çıkarmak, örnek bir toplum çıkarmak da mümkün değildir. O halde olması gereken şudur, yani ortada böyle bir tespiti yaptıktan sonra durup halimize ağlayacak bir durumumuz yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz adı Yesrib olan bir yere gittikten sonra orayı Medine kıldı, Medineleştirdi. Değişen sadece isim değildi. O Medine'nin her şeyi değişti. Bir kere orada biraz önce söylediğimiz gibi tevhidi hakim kıldı, adaleti hakim kıldı ve meşvereti hakim kıldı. Böylelikle orada bir ideal toplum oluşturdu. İşte o toplum asr-ı saadet toplumuydu. Asr-ı saadetten bugüne kadar 14 asır geçti. Evet, biz 14 asırlık süreç içerisinde çok zorlu günler geçirmişiz. Çok sıkıntılı imtihanlarımız olmuş. Halen de olmaya devam ediyor. Ama netice itibariyle ara ara dönemler yaşanmış ve bu ara ara dönemlerde ne zaman ki o gün yaşayan insanlar, Müslümanlar asıl kodlarına dönmüşler, yeniden Medine'yi Medine kılan o temel esaslara dayanarak toplumlarını şekillendirmeye çalışmışlar. Öyle yaptıkları zaman İslam'ın o hakim olmasıyla Müslümanların inançlarına uygun bir yönetimi esas almalarıyla beraber o günkü dünyanın model toplumlarından, devletlerinden birileri olmuşlar. Mesela Asr-ı Saadet'te halifeler dönemi böyle zaten, orada herhangi bir problem yok. Ama Emeviler en zorlu süreçlerde bir Ömer İbn Abdülaziz dönemi var. Abbasilerin içerisinde ara dönemler var. Endülüs gibi bir tecrübe yaşamış Müslümanlar, Osmanlı'da yaşanmış bunlar, yaşanmış. Dolayısıyla burada olması gereken temel meselenin ne olduğunu iyice anlamamız gerekiyor. Eğer biz inandığımız değerler doğrultusunda bazı şeylerin iyice hakim olmasını istiyorsak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize miras olarak bıraktığı bu esasları iyice anlamak durumundayız. Ve bugün kültürel anlamda, bugün sosyal anlamda, bugün diğer alanlarda, iktisadi alanlarda işgale uğradığımızın bilincinde olmamız lazım. Bu bizim moralimizi bozmamalı, bilakis sorumluluğumuzu arttırmalı ve fert fert İslam şahsiyetlerinin İslam coğrafyalarında çoğalmasını sağlamalıyız. Eğer İslam şahsiyetleri çoğalırsa, bu şahsiyetlerin oluşturduğu haneler, evler çoğalırsa, o evlerin oluşturduğu toplumlar çoğalırsa, o toplumlar ideal manada yönetimlere de sahip olacaklar. O zaman tarihte olduğu gibi yeniden örnek olabilecek toplumlar ve yönetimler çıkarmış olacağız içimizden. İnşallah Cenab-ı Hak bu uğurda gayretimizi ve çabamızı arttırsın da kaybettiğimiz o değerlere yeniden sarılabilelim. Sarıldığımız o değerler de bizi inşallah o özlediğimiz ve hasretini çektiğimiz güzelliklere kavuşturmuş olsun.

0: Neden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda göremiyorum?
1: Bu her şeyden öte bir nasip meselesidir. Cenab-ı Hak bazılarına nasip eder, bazılarına etmez. Tabii nasibin oluşabilmesi için belli şeyler var, onları da söyleyeceğiz. Ama öncelikle şunu bilelim ki rüyaların en değerlisi, en kıymetlisi o gece o rüyaya aleyhissalatü vesselam Efendimizin teşrif etmesidir. Bazen insan ilim adına bazı şeyler görebilir rüyasında, bazen farklı infaklara ait şeyler görebilir, mücadele görebilir, hizmet görebilir, İslam alimlerini görebilir, biraz daha ikram fazlaysa sahabeyi görebilir. Ama en güzel ikram, en güzel elbette ki rüya, o rüyanın içerisinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin olduğu rüyadır. Ve o rüya salih bir rüyadır, sadık bir rüyadır. Kişiye de o rüyayı Allah farklı şeylerden dolayı nasip etmiştir. Mesela Efendimizi rüyada görmek her zaman için aynı değer ihtiva etmez kişi açısından. Bazen bir müjdedir, mübeşşirdir yani. Bazen ikazdır. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz rüyaya teşrif eder. O şahsa bazı ikazlarda bulunur. İkaz-ı Rahmaniye deriz mesela biz ona. Bazen iltifat-ı Rabbani'dir. Mesela yapılmış bir güzellik vardır. Allah peygamberiyle o şahsı işte takdir ediyordur. İltifat adına bazı şeyler ortaya koyuyordur. Bazen de dediğimiz gibi mübeşşirat-ı ilahidir. Yani ileride bazı şeylerin olmasına ait müjdelere ait mesajlar taşımaktadır. Ama bizim o nasibimizin olabilmesi için, bizim de öyle bir şeye ulaşabilmemiz için beş şeye dikkat etmemiz gerekiyor benim güzel kardeşlerim. Ne yaparsak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamızda görürüz noktasında bir şey bu. İşte soru da zaten öyle geldi biliyorsunuz. En başta sevgide derinlik. İkincisi sünnete ittiba. Burada bir hakikati unutmayalım. Tabi olmadan tabir olmuyor. Yani bir şeye tabi olacaksınız ki orada rüya göresiniz, o rüyada tabir adına o mesajı size ulaştırmış olsun. Üçüncüsü salavata ehemmiyet. Dördüncüsü sahabeye sadakat. Beşincisi sıraya devamiyet. Bu beş şey nasibimizi arttırır. Yaparsınız yine olmaz mı? Olmayabilir. Çünkü nasip dedik. Ama bu beş şey eğer gerçekten iyi istenilen oranda olursa olma ihtimali çok fazla. Birincisi neydi? Sevgide derinlik. Eğer Hazreti Peygamberi aleyhissalatü vesselam rüyada görmek istiyorsan sevgine derinlik katmalısın. Gerçekten seviyor musun? Sevginin dedikodusunu mu yapıyorsun? Sevgi olursa mesela hayatın her anında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin aklında, zihninde, kalbinde olursa gecelerinde de olur. Çünkü gündüzünde ne varsa gecelerinde de o oluyor. Gecelerinde ne varsa gündüze de o etki etmiş oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görmek isteyen sünnete ittiba noktasında inanılmaz düzeyde bir hassasiyet göstermeli. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu yaptı. Ben de yapmalıyım. Bunu yapmadı, ben de yapmalıyım. Allah Resulü şöyle davrandı, ben de davranmalıyım. Şöyle davranmadı, ben de davranmamalıyım. Sadece şekle ve birkaç şeye sınırlandırılan sünnet değil. Sünnet dediğiniz nebevi mirasın tamamıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin attığı adımlar, söylediği sözler, yaptıkları, yapmadıkları her şeyin toplamına biz nebevi miras diyoruz. İşte o sünnettir. Ona ittiba Allah'ın böyle bir ikramı bize nasip etmesine vesile olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görmek isteyen salavata ehemmiyet vermeli. Sadece dil ile de değil, aklından, kalbinden, dilinden ve hayatından salavatı eksik etmemeli. Çünkü salavatın böyle yönleri de vardır. Akla da salavat getirilir. Dile zaten olması gereken o ve o biliniyor zaten. İşte kalbe, hayata, her ana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mühür basmasıdır aslında. Salavat odur. Onun adını andığınız anda getirdiğiniz salavat burada peygamber mührü var demek. Yani yaptığım işi peygamber görseydi razı olurdu anlamında bir anlam taşır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında görmek isteyen sahabeye sadakat ile bağlanmalı. Onların yollarını yol, ahlaklarını ahlak, mücadelelerini mücadele olarak benimsemeli. Bu insana o büyük ikramı kazandırtacak bir şey. Sonuncusu da şu, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i rüyasında görmek isteyen sılaya, ne bu sıla? Yani duaya devam etmeli. Bu aşk için her gece yanmalı. Dualarının başına bunu alarak ısrar ve tekrar ile Rahman'ın kapısını çalmalı. Allah'ım biz 14 asır sonra geldik, onu göremedik. Bilmiyoruz ne olur ne olur. Hayatın içerisinde belki göremeyeceğiz ama rüyalarımızda bize onu göster diye dua dua yakarmaktır bu. Bunu yapabildiğiniz oranda Allah bu ikrama sizleri mazhar kılıyor. Bakın ikrama mazhar kılınmış birinden bir örnek vereyim size. Uzunca bir ömür yaşıyor. Şimdi kim olduğunu söyleyeceğim. Allah Resulü'nden aldığı dua ile bir asırlık ömrün

ve bereketli bir hayatın, bereketlenmiş bir malın ve neslin sahibi olan Enes bin Malik. 10 yaşında biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelip hizmetkar oldu. O diyor ki yıllar sonra bir gecem yoktur ki o gecemde Resulullah olmasın. 50-60 sene geçmiş Allah Resulü'nün vefatının üzerinden Enes bin Malik bir gecem yok ki Resulullah o gecemde rüyamda olmasın diyor. Enes bin Malik'e bunu kazandırtan şeyin ne olduğunu anlamak durumundayız. İşte bunlar da anlatılacak şeyler. Her gece Allah Resulü'nün rüyasında gören o Enes yine de doymuyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ne kadar çok isterdim şöyle göreyim bir daha Resulullah'ı. Ya Resulallah küçük hizmetkarın geldi diyeyim. O da beni alıp bağrına bassın her zamanki gibi. Ben de o mutluluğu yüreğimde hissedeyim. Bu sevgi bambaşka bir sevgi. Belki sahabenin özel ve farklı bir konumu var. Bunu inkar etmemek gerekiyor. Ama Enes gibi bir sevdayı yüreğinde taşıyan sinelere Allah gecelerine, rüyalarına bu ikram-ı ilahiyeyi mazhar kılar. İnşallah bu gayret içerisinde olalım. Cenab-ı Hak hepimizi böyle büyük bir ikramla ikramlandırsın. En azından Allah Resulüne olan hasretimiz hiç değilse rüyalarda farklı bir biçimde karşılık bulsun.

0: Neden peygamberler hep aynı bölgeye gönderilmişler?
1: Öncelikle şunu iyice bilelim ki peygamberlerin hep aynı bölgeye gönderildiklerine dair bir bilgimiz yok. Ama şöyle bir hakikat var. Kur'an hep aynı bölgeye gönderilmiş peygamberlerden bize bahsediyor. Biz hadislerden bir hakikat öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 124 bin peygamberin gönderildiğinden bahsediyor. Bazı hadislerde, bazı rivayetlerde bu 224 bindir. Bu 124 bin ya da 224 binin içerisinden Kur'an 28 tane peygamberi anlatıyor. Bu 28'in içerisine Üzeyr, Lokman, Zulkarneyn de dahil biliyorsunuz. Dolayısıyla Kur'an'ın anlattığı bu 28 peygamber hep aynı bölgeden. Yoksa 124 binin, 224 binin nerelere geldiğini biz bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim bu bilgileri vermiyor. Hal böyle olunca peygamberlerin sadece tek bir bölgeye gönderildiğine dair soru doğru değil. O soruyu şöyle düzeltmek durumundayız. Neden Kur'an hep aynı bölgeye gönderilmiş peygamberleri bize anlatıyor? Eğer böyle bir soru sorarsak bu soru daha doğru bir soru olacaktır. Şimdi benim güzel kardeşlerim, 28 peygambere bakıyoruz. Kur'an'ın anlattığı 28 peygamber. 3 bölgeden genellikle olduklarını görüyoruz. Arap Yarımadası, Akdeniz Havzası, Mezopotamya bölgesi. Arap Yarımadası, Mekke, Medine, işte Yemen bölgeleri, oraları kastetmiş oluyoruz. Akdeniz Havzası'nda Suriye, Lübnan, Filistin ve Mısır. Mezopotamya bölgesi ise Irak, Ürdün ve Anadolu'nun bir kısmı. İşte bugün Güneydoğu Anadolu diye işte Hazreti Nuh'un da gemisinin işte en son gelerek tufandan sonra konakladığı yer ve oradan neşet eden işte insanlığa ait olan diğer adımlar. Yani böylelikle biz bu üç bölgede 28 peygamberin hayat bulduklarını, tebliğ mücadelesi verdiklerini görmüş oluyoruz. Peki bunun sebepleri ne? Neden Kur'an sadece bu 28 peygamberin peygamberi anlatır ve bu 28 peygamber neden işte biraz önce aktarmaya çalıştığımız o 3 bölgeye gelen peygamberlerden oluşur? Zaten aslında soru da biraz buna yakın bir soru olduğu için buradan eğer biz bazı cevapları vermiş olursak en azından zihinlerde oluşan soruların bir miktar cevabını bulmuş olacağız. Bunun birçok sebebi sayılabilir de ben 5 tane önemli noktaya dikkatleri çekmek istiyorum. O 28 peygamberin hep aynı bölgelerden işte Arap Yarımadası'ndan, Akdeniz Havzası'ndan ve Mezopotamya bölgesinden olması o 3 bölgenin özel bir coğrafya olmasından kaynaklanıyor. İkincisi yine o 3 bölgenin özel bir iklimi olduğu için böyle olduğu mümkün olabiliyor. Üçüncüsü o 3 bölgenin dünya için özel bir konumu olduğu için böyle olmuş olabilir. Dördüncüsü o 3 bölgenin özel bir duruma sahip olmalarından bu kaynaklanmış olabilir. Beşincisi de yine o 3 bölgenin özel bir gelecek imkanı taşıdığı için böyle olmuş olabilir. Şimdi bunların ne demek olduğunu kısaca anlamaya çalışalım. Özel bir coğrafya olduğu için. Şimdi hatırlayalım, Mekke İnsanlığın neşet ettiği şehir. Hazreti Adem ile Hazreti Havva hayata orada başladılar. Ve Mekke Ümmül Kura oldu. Yani şehirlerin anası oldu. Mekke'de Batnul Art oldu. Yani yeryüzünün göbeği ve merkezi oldu. İnsanlık oradan neşet ettiği için, oradan orada ortaya çıktı ve orada çoğaldığı için peygamberlerin de o bölgede olması normaldir. Çünkü insanlık neredeyse peygamberlikte orada olacaktır. Birçok peygamberin o bölgede olması bundan kaynaklanıyor. Hazreti İbrahim'in o bölgeye sonradan gelmesi, Kabe'nin ihyası, Hazreti Adem'den sonraki işte süreci söylüyoruz ve ondan sonra insanlığın o bölgede daha farklı bir biçimde yer almaları, o coğrafyayı hep özel ve ayrıcalıklı kıldığı için peygamberler de genel itibariyle o bölge üzerinde görevlerini ifa etmiş oldular. İkincisi, özel bir iklime sahip olduğu için. Bakın biraz önce saydığım 3 yer, yani Arap Yarımadası da, Akdeniz Havzası da, işte diğer Mezopotamya bölgesi de özel bir iklime sahip. Peygamberler netice itibariyle insanlığa mesajlarını duyuracaklar. Özellikle de son peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz evrensel bir mesajın sahibi olduğu için o evrensel mesajını bütün bir dünyaya duyuracak. Hal böyle olunca iklimlerin insan şahsiyetinin gelişmesine katkıları var biliyorsunuz, etkileri var daha doğrusu. Şimdi eğer böyle özel bir iklim olsaydı, mesela Ekvator'da yaşayan birisi olsaydı, kutuplarda yaşayan birisi olsaydı Peygamber aleyhissalatü vesselam, o iklimden etkilenerek evrensel olan bazı mesajlarını gölgeletebilirdi. Ama Allah Resulü öyle bir zeminde yaşadı ki birçok peygamber de öyle. Orada iklimler dünyadaki diğer birçok iklimin ortak özelliklerini taşıdıkları için o iklimlerin insan şahsiyetine etkileri, onların da o etkilenmekten kaynaklanarak aslında mesajlarına gölge oluşturmadı. Dolayısıyla peygamberlerin geldiği o coğrafyaların iklimlerinin özel olması da onlardan bahsedilmesinin önemli sebeplerinden biri oldu. Üçüncüsü, özel bir konum olduğu için o üç coğrafya, Arap Yarımadası'nın da Akdeniz Havzası'nda, Mezopotamya bölgesinin de dünya tarihi açısından hep özel bir konumu olmuştur. Mesela elinize alın bir dünya haritası, kurulan medeniyetlere bakın, tarihin en önemli hadiselerinin nerede cereyan ettiğine bakın, genel itibariyle oluşan işte savaşlara ve savaşlar sonrasında ortaya çıkan işte neticelere bakın. Hep bu üç coğrafyada olduğuna şahit olacaksınız. Dolayısıyla özel bir konum olduğu için peygamberler de genel itibariyle o özel konum ihtiva eden yerde oldu ve Kur'an da onun için onları anlattı. Dördüncüsü, özel bir duruma sahip olduğu için, bu özel durum içinde çok şey söylenir ama şu kadarını söyleyelim. Mesela o üç bölgedeki ticari hacim ve ticaret noktasında merkez olmaları, su kaynaklarının bolluğu, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin çokça fazla olması, dünyanın en güzel nehirlerinin o bölgede olması, en bereketli toprakların o bölgede olması, son dönemlerdeki iktisada olan katkısıyla işte siyah altının yani petrolün o bölgede çokça olması bir şeye sebebiyet veriyor. Tarihin gözünün ve kulağının o bölgede olmasına sebebiyet veriyor. Tarihin gözünün ve kulağının olduğu bölgede de peygamberler çıkıp bu noktada mesajlarını dile getiriyorlar. Çünkü herkesin baktığı yerde bu iş oluyor ki başka yerlere de sirayet etmiş olsun. Son Nebi aleyhissalatü vesselam Efendimiz, peygamberimiz üzerinden bir örnek vermek istiyorum. Bakın benim güzel kardeşlerim, nübüvvetin 5. ve 6. yılında, yani daha 5-6 yıl olmuş Mekke'de, işte ufacık bir şehir o günkü şartlarda, orada İslam daveti

dillendirilmeye başlandı. 6. yılda Habeşistan meseleden haberdar oldu. Sasani İmparatorluğu, yani İran'ın o koca imparatorluğu, Pers İmparatorluğu meseleden haberdar oldu. Bizans, Doğu Roma İmparatorluğu meseleden haberdar oldu. Mısır haberdar oldu. Bahreyn haberdar oldu. Yemen haberdar oldu. O gün dünyanın merkezi sayılabilecek birçok merkezde İslam konuşulmaya başlandı ve tarih 5. ya da 6. yıldı. Nasıl oldu? Ticari bir merkezdi. O günkü şartları düşünün, internet yok, başka bir haberleşme imkanı yok, telefon yok, televizyon yok. Bunların hiçbir tanesi yok. Tek bir ticari anlamda bir merkez olması böyle bir şeye sebebiyet verdi. Gelen giden tüccarlar dünyanın birçok yerinden haberi Mekke'ye getiriyorlardı. Oradan da haberi geldikleri yerlere götürüyorlardı. Böylelikle o günkü şartlarda dünyanın tamamının İslam'dan haberdar olmasına vesile oluyordu. İşte böyle bir şeyin de o coğrafyanın nasıl önemli ve özel bir coğrafya olduğunu ortaya koyuyordu. Sonuncusu da şu, özel bir gelecek imkanı tanıdığı için. Bundan kastımız ne? Dünya devam ettikçe kıyamete kadar, kıyametin koptuğu ana kadar da bu bölgelerin cazibesi hiç kaybolmayacak. Kıyamete kadar Mekke, Medine, Kudüs, Şam, Halep, El-Halil ve diğer şehirler, yani özellikle tarihte önemli olan şehirler hep gündemde olacak. Hep insanların gözü ve kulağı orada olacak. Mesela Kudüs'ten kimin ilgisi çekilecek? Kimin ilgisi kesilecek? Kıyamete kadar bu devam edecek. Böyle olduğu için de o topraklar kıyamete kadar cazibesini, etkisini kaybetmeyecek. Hal böyle olunca dünyanın başka bir yerinde olan bir hadise lokal kalacaktı. Sadece oraya ait bir şey olacaktı. Ama bu bölgede olan olaylar dünyanın tamamını etkilediği için Allah bu bölgedeki peygamberlerin bazılarını, yine hepsini değil, bazılarını, ki işte sayının 28 olduğunu söyledik, bazılarını bize Kur'an'da anlattı, özelliklerini nazarlara verdi ve o özelliklerinin üzerinden de bize birçok örnek ve ibret olabilecek vesikayı ulaştırmış oldu. Bize düşen de onları anlayıp o peygamber kıssalarının üzerinden gerekli mesajları almaktır. Allah gerçek manada anlayan, algılayan ve o mesajların doğrultusunda da hayatlarını donatanlardan eylesin bizleri.

0: Nereden ve nasıl başlayayım?
1: Doğru başlamak istiyorsak bu işi en doğru yapan nesil olan sahabe gibi başlamamız gerekir. Sahabe nereden başladı ve nasıl yaptı? Çok güzel numuneleri var bunun karşılığında. Biz de aynısını anlayarak hareket etmek durumundayız. Bakın benim güzel kardeşlerim, İslam'ın temel kaynağı olan Kur'an bir dağa inmedi. Bir dağda bir insana indi. O insanı muhataplar çok iyi tanıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 40 yılını onların içerisinde geçirmişti. Onların içerisine ben Allah'tan vahiy aldım, peygamberim diye çıktığında Efendimiz, muhataplar onu çok iyi tanıyordular. Her şeyini hem de en ince ayrıntısına kadar biliyordular. Sonra ona iman edenleri de tanıyorlardı. Ebu Bekir'i de tanıyorlardı, Osman'ı da tanıyorlardı, Ali'yi de tanıyorlardı, Talha'yı da tanıyorlardı, Zübeyir'i de tanıyorlardı, Hatice'yi de tanıyorlardı. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Özellikle bir ismi söylemedim, Ömer'i, çünkü Ömer radıyallahu anh biraz geç geldi. Ama ilk dönemde bunlar hepsi çok iyi tanınıyordu. Allah Resulü'nü tanıyan ve sahabeyi tanıyan insanlar İslam'a girdikten sonra bu tanımanın üzerine İslam'ı bina ettiler ve İslam'ın hakikatlerini o tanıdıklarının üzerinde şekillendirdiler. Bugün ben nereden başlamalıyım sorusuna cevap verirken bu hakikati gözden kaçırmamam gerekir. Benim en başta Efendimiz'i çok çok iyi tanımam gerekir. Efendimizin mübarek ellerinde yetişen sahabeyi çok iyi tanımam gerekir. Çünkü onlar İslam'ın ilk muhatapları, kilit nesil, örnek nesil, köprü onlar. Bizimle İslam arasındaki köprü, bunları iyi

0: İyice tanıdığım zaman bazı şeyleri doğru anlamaya başlayacağım. O anladığım şeyler üzerinden de geri kalan şeyleri bina etmiş olacağım. Eğer ben başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tanırsam, sahabeyi tanırsam, İslam'ın geri kalan hakikatlerini o tanımanın üzerinde daha doğru bir biçimde anladığım için doğru bir biçimde kurmayı sağlamış olacağım. Ancak burada bir sıkıntıyı dile getirmek durumundayız. Tanımak deyince biz sadece tarihi malumatı ezberlemek olarak görüyoruz. Hayır, bu değil. Tarihi malumat işin bir parçasıdır. Allah Kur'an'ında ehli kitabın peygamberi tanımasını anlatırken şöyle bir cümle kullanıyor. Onlar o peygamberi kendi öz çocuklarını tanır gibi tanırlar. O zaman buradan bana bir mesaj var. Ben peygamberi canım, ruhuna, yoluna kurban olsun, kendi öz çocuğumu tanır gibi tanımak durumundayım. Aynı şekilde sahabeyi de, eğer böyle tanırsam o tanıma gerçek bir tanıma oluyor. Bu tanımanın üzerine geri kalanlarını bina etmek durumundayız. Efendimiz'i tanıdık, sahabeyi tanıdık. Nereden başlayacağız? İman hakikatlerini, yani sağlam bir akidenin inşasını sağlayacağız. Arkasından kavramları inşa edeceğiz. Akıllarımız kavramlarla eğitiliyor biliyorsunuz. O kavramları inşa edeceğiz. Onun arkasından ruhi anlamda eğitim sayılan iradenin sağlamlaştırılması ve Kur'ani ahlakın inşası, ki bu son üç tanesi Darül Erkam'ın da temel anlamda müfredatını oluşturuyordu. Aynı şey zaten biz onların yaptıklarını yapmak zorunda olduğumuz için bunları yaparak ancak bu işi bir noktaya kadar götürebiliriz. İnşallah bu noktada bir gayretimiz olsun. Eğer biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i tanır, sahabeyi tanır, onlardan imanı ve iman hakikatlerini öğrenir, akıllarımızı onlara eğittirir, ruhlarımızı onlara imar edersek işi belli bir noktaya kadar vardırmış oluruz. Selim ve sahih bir biçimde İslam'ı öğrenmiş oluruz. Selim ve sahih bir biçimde öğrendiğimiz o İslam'da İslam'ın yaşanması adına, teslimiyeti, temsiliyeti adına bize birçok şeyi kazandırtmış olur. Mevla'dan niyazımız odur ki bu hakikatleri en güzel bir biçimde anlamak hepimize nasip olsun.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8

0: bugünümüz yarına ulaşamaz.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Kardeşler, Nasreddin Hoca rahmetullahi aleyh. Hani yorgan gitti, kavga bitti demiş ya. İlk aileden beri insanlığın bir kadın erkek kavgası vardır. Eğer Nasreddin Hoca'nın yorgan gitti, kavga bittisini esas alırsak, bu kavga ya kadınlar ya erkekler gitmeden bitmeyecek. Yani bir gün kadın nesli kurursa bu kavgadan kurtuluruz. Ya da erkekler kökten giderse onlar kurtulurlar. Sonra ne olur onu bilmem ama. Bu kavgayı ya annelerimizin babalarımızla olan sürtüşmesinde gördük. Ya evdeki abi abla tartışmalarında gördük. Evlenince hanımlarımızla tartışırken karşımıza çıktı. Sadece biz İslami hayatı uzaktan izleyen Müslümanlar olarak bu sorunla karşılaşmadık. Kadınların erkekler üzerindeki sıkıntıları, erkeklerin kadınlar üzerindeki sıkıntıları, peygamberlerin de çektiği sıkıntıdır. Ashab-ı kiramın da sıkıntısıdır. Yani biz iyi bir İslami hayat yaşayamıyoruz. Kızlarımız hafız olmuyor, çarşaf giymiyor diye bu sıkıntıyı çekiyoruz. Kızı hafız olanlar, kızları mücahide olanlar böyle sıkıntı çekmediler diye bir iddiada bulunamayız. Bu kadınlığın sıkıntısıdır, erkekliğin sıkıntısıdır. Allah'ın yarattığı düzenin gereğidir bu. Günün birinde kızınızı çok iyi okutarak bu sorunu önleyemezsiniz. Yeryüzünden yorgan gitmedikçe kavga bitmez. Şimdiki kızlar, bayanlar filan modanın, filan sistemin etkisinde oldukları için bu sıkıntıları üretiyorlar diyelim. Önce nereden kaynaklanıyordu bu? Bizim kadın sorunu, kadınların gözüyle bakıldığında erkek sorunu dediğimiz şey, yaratılışımızın gereğidir. Allah böyle bir süreçten geçmemizi ve imtihanı kazanmamızı istiyor. Bizim bu imtihan olduğumuz nesnelerden bir tanesini yok etme arzumuz, imtihan olmak istemiyorum anlamına gelir. Eğer yeryüzünde Allah'ın rızasını kazanıp cennete girecekse bir insan, nasıl kazandığı paradan, cebindeki harçlıktan Allah için zekat vererek ancak cennete girebiliyor? Kazanıyorsun, o parayı sana sevdiriyor Allah, onu cebine koyuyor, helal olsun kulum, ye bunu diyor. Ondan sonra da bundan senede şu kadar çıkarıp ver diyor. O paranın sıcaklığından kopup kopamayacağını ölçmek istiyor Allah. Aynı şekilde gece uyuyorsun, uyudukça uyku tatlanıyor.

Gece 12'de uyandırsalar seni kalkabiliyorsun. 2'de biraz daha zor kalkıyorsun. Uyku biraz daha ballanıyor. 4'te biraz daha ballanıyor. Uyudukça uygunun balı artıyor. Yazın 4'e 10 geçe kalk bakayım diyor. Görmek istiyor ki Allah, uykunun en tatlı anında kalkabilecek misin? Bütün ibadetlerde kulluk olarak bize emredilen her şeyde bu önemli bir noktadır. Bu süreçten geçmeni istiyor Allah. Mesela teheccüd diye bir ibadet var. Teheccüd gece kılınan namaz diye tarif edilse bu tarif doğru değildir. Gece kılınan namaz değildir teheccüd. Teheccüd hangi namazdır? Gece kalkılıp kılınan namazdır. Gecenin 1/3'ünden sonra kalkarsan teheccüd kılmış olursun. Mesela şimdiki saatle gece 2:30-3'te kalkarsan teheccüd kılmış olursun. 2'ye kadar bekleyip 8 zekat namaz kılıp yatsan onun adı teheccüd değil. Çünkü Allah senden 8 rekat namaz kılı istememişti. Ne istemişti? Gece yarısı farz, sabah namazı gibi farz olmadığı halde, evin bütün halkı kalkmadığı halde, uykunu bölüp bölemeyeceğini görmek istedi Allah Teala. Sen hiç uyumayarak, misafirle muhabbet ederek, bire kadar oturduk zaten, bir yarım saat daha oturalım, hem de güzel bir teheccüd kılarız, yatarız dedin mi, namaz namazdır. Ama o geceleri kalkıp Allah için uykusuzluk çekenler diye metheden ayetin muhtevası değil bu. Çünkü Allah'ın imtihanı senin o saatte kalkıp kalkamayacağını görmekti. Onu görmek istiyordu Allah Teala. Aynı şey aile düzeninde de var. Yeryüzünde peygamberlerden sonra en büyük İnsan kimdir? Ebu Bekir Es-Sıddîk radıyallahu anh'tır. Peygamberler liste dışı tutulduğunda Ebu Bekir ilk ve tek insandır. Bir benzeri yok. Allah sevdi, peygamberi sevdi, melekleri sevdi. O Aişe isimli bir kız yetiştirdi. Yeryüzünün peygamberlerden sonraki en mübarek insanı Aişe isimli bir kız yetiştirdi. Allah'ın peygamberine Cebrail aleyhisselam Aişe'yi kendisine hanım olarak almasını emretti. Yeryüzünde değil, salonda değil, gökyüzünde nikahları kıyıldı. Şahitleri melekler oldu. En değerli insanın kızı Allah'ın mahlukatının en değerlisine hanım oldu. Ama aile düzeni kuruldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başını ağrıttı. Onu bunalttı. Son nefesinde bile Efendimiz'i bunalttı. Meşhur kadın sertliğini, kadın tartışmacılığını, amalarını Efendimiz Aleyhisselam'a yaptı. Efendimiz Aleyhisselam'a küstüğünü hissettirdi. Söyledi de. Diyor ki Aleyhisselam Efendimiz, Aişe, senin bana kızmış olduğunu anlıyorum ben diyor. Nereden anlıyorsun diyor. Çünkü benimle aran iyi olduğu zaman, yemin edeceksen, Muhammed'in Rabbine yemin ederim diyorsun. Kızdın mı bana, İbrahim'in Rabbine yemin ederim diyorsun diyor. Kardeşler, biz Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam, ashab-ı kiramı, analarımızı önümüzde örnek olarak görüyoruz. Sen çok beyefendi, nazik, değerli, ahlaklı, ilim sahibi filan filan meziyetleri olan bir Müslüman olabilirsin. Hanımın da Allah'ın salih kullarından değerli bir hanımefendi olabilir. Ebu Bekir'in kızı olabilir mesela. Bütün bu meziyetler, güllük gülistanlık
o ilk düğün gününün zevk-ü sefasının sayınların, hanımefendilerin devam edeceğini göstermez. O zaman Allah-u Teala seni imtihan etmek istemiyor demektir. Bu daha kötü bir sonuç. Allah bir kulunu imtihan etmek istememesi iyi bir şey değil. Neden imtihan etmek istemez? Sorunsuz bir aile nasıl olur? Zaten hesap kitap yok. Hani bu direkt cehenneme gireceği için ne gerek var imtihan etmeye anlamı taşır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları onun kim olduğunu çok iyi biliyorlardı. Takdir de ediyorlardı. Onun hanımı olmak için ne kadar da gayret ettiler. Ama yeri gelince de bunalttılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e Ahzab suresinde kadınları susturmanın yolunu gösteriyor. Diyor ki ey peygamber, kadınlarına de ki sizin derdiniz dünyalıksa, entari ise, elbise ise, kuaförse derdiniz, bizim deyimlerimizle konuşalım, boşayayım sizi, gidin keyfinize göre yaşayın, beni rahat bırakın de onlara diyor. Ummetti'kunne sarahan cemila, bahşişlerinizi de vereyim, çekin gidin beni rahat bırakın de onlara diyor. Sonra Cebrail aleyhisselamın saatte bir, belki saatten de daha fazla, yarım saatte bir girip çıktığı bir ev olan peygamber evi, nübüvvet evi, Mescid-i Nebi'nin kenarındaki peygamber odalarında kalan hanımlarına ne diyor Kur'an-ı Kerim Ahzab suresinde? Ey peygamber kadınları, size hiçbir insana nasip olmayan bir şeref nasip oldu. Resulullah'ın hanımı oldunuz. Rahat bırakın peygamberi. Eğer siz peygamberi üzecek iş yapmaya devam ederseniz, bütün insanlara yapılandan daha fazla azap ederim size. Siz çift kat çekersiniz bu azabı. Çünkü neden? Siz Muhammed aleyhisselamın hanımı oldunuz. Hiçbir kadına nasip olmaz şeref size nasip oldu. Rahat bırakın bu peygamberi. Diye Kur'an o nübüvvet evinin hanımı olan kadınları uyardı. Enteresan kardeşler. Peygamber aleyhisselam efendimizin hanımlarıyla ilgili ayetlerin büyük bölümü Ahzab suresindedir. Ahzab suresi hangi suredir? Hendek savaşının anlatıldığı suredir. Hendek savaşı Peygamber aleyhisselam efendimizin 30 günden fazla yemek yemeden, karnına taş bağlayarak ayakta durmak zorunda olduğu günleri anlatan suredir. Demek ki bu hanımlarıyla ilgili evindeki sürtüşmeler o günlerde olmuş. Peygamber neyle meşgul? Onlar neyle meşgul olmuşlar? Ama burası çok önemli. Peygamber aleyhisselam efendimiz, siz benim davamı anlamadınız. Bu ne hal? Siz nasıl böyle yaparsınız? Tamam, çekin gidin, görmeyeyim sizi, siz insan mısınız demedi. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın imtihanının bu mantık üzerine kurulu olduğunu kendisi söylüyordu zaten. Bu imtihandır. Akşam böyle olur, sabah başka türlü olur. Kışın böyle yürür, yazın şöyle yürür diye kendisi zaten uyarıyordu. Müslümanlar olarak biz güzel bir evlilik yapmakla sorunsuz, sıkıntısız yaşayacağımızı zannederek yanılıyoruz. Erkekler olarak kadınları cariyemiz görüyoruz. Kadınlar da erkekleri güzelliklerinin bedelini çeken hamallar olarak görüyorlar. İkisi de yanlış. Ne kadınlar erkeklerin cariyesi, ne de erkekler kadınların hamalı. İkisi de doğru değil. Erkek de kadın da Allah'ın kuludur.
Erkek de kadın

da cennete veya cehenneme gideceği bir yol yürüyor. Erkek de kadın da Rabbinin huzurunda hesap vereceği bir hayatı yaşıyor. Erkeğin kadından hiçbir üstünlüğü yok. Erkeğin kadından hiçbir üstünlüğü yok. Erkeğin kadından sadece sorumluluk fazlalığı var. Herkes devlet memuru, memurlardan bir tanesi şef. O kadar. Herkes, kadın erkek, Allah'ın kulu, Allah'ın kullarından bir tanesi aile düzeni kurulsun, aile yaşasın diye bir puan fazla tutulmuş. Erkeklerin bir puan fazlalığı var diyor Allah-u Teala. Erkekler kadınların hakimidir diyor. Sömürgecisidir demiyor. Hakimidir ne demek? Şef demek. Çalışmak, kazanmak, aileyi geçindirmek, çocukların cenneti kazanmalarını sağlamak baba sorumluluğu, erkek sorumluluğu, bayanın sorumluluğu bu değil. Bu nedenle herkes memur, memur haklarına, devlet güvencesine herkes sahip, dairede işler yürüsün diye bir tanesinin masası biraz öne çıkarılmış, şef yazılmış önüne. Oradaki şef farklı memur değil, aynı kanuna tabi, aynı haklara sahip, aynı hastanede muayene olan bir memur. Erkek de kadın da Allah'ın kulu, hep kuluz, hep köleyiz, hep Rabbimizin kaderine mahkumuz. Ama ailede düzen yürümesi için eşitlik zulüm kaynağıdır. Erkekle kadın eşit olursa iki ilahlı bir düzen kurulmuş olur, iş yürümez. Allah kullarının daha iyi nasıl yaşayacaklarını en iyi bilendir. Çünkü yaratandır. Ela ya'lemu men halak? Yaratan bilmez mi? Ve huvel latiful habir. En ince ayrıntıları bilen, en lütufkar olan Allah'ken bilmez mi kulları daha iyi nasıl olur? Bilir. Bildiği için de erkeğin omuzuna şef diye sorumluluk koymuş. Ondan sonra kadın cuma namazına gitmediği halde, cihada gitmediği halde, sadece evde oturduğu halde ona bir sorumluluklar yüklemiş. Erkeğin omuzuna da bu aileyi geçindireceksin, çocuklarının tahsilini yaptıracaksın, giydireceksin, yedireceksin, ananın babanın hizmetini de göreceksin demiş. Ondan sonra da şeften hesap sormaya başlamış Allah-u Teala, bu işler nasıl yürüyor diye. Bunu şeytan asırlardan beri erkek seni sömürüyor diye kadına anlatıyor. Erkeğe de sen şefsin, bu senin emrinde doğru dürüst çalışmıyor, işler onun için yürümüyor diyor. Erkeği kadın düşmanı yapıyor, kadını erkek düşmanı yapıyor. Ama Allah nasıl cennete davet ettiyse, şeytan da cehenneme adam toplamaya çalışıyor. Allah düzenin daha iyi nasıl yürüyeceğini öğretiyor, şeytan da bu düzeni nasıl bozacağını araştırıyor. Bunun için kardeşler, biz şuna iman ederiz: Rabbimizin önünde kuluz. Erkeğiyle kadınıyla aynı namazı kılıyoruz, aynı orucu tutuyoruz, aynı haccı yapıyoruz, aynı cihadı yapıyoruz. Sorumluluklarımızın farklı olması birimizin diğerine üstün olduğunu asla göstermez. Kimse kimsenin kulu değil. Bir kızcağız Peygamber aleyhisselam efendimize gelmiş, ya Resulallah demiş, babam beni yeğenine vermek istiyor. Fakir adam babam, yeğeni zengin, böylece fakirlik sıkıntısından kurtulmak istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, böyle bir şey olmaz, sen istemiyorsan evlenmezsin buyurmuş. Ondan sonra cevap vermiş kızcağız, yok yok, dediği gibi evleneceğim demiş. Evlenmeye razıyım. İstedim ki babamın beni sömüremeyeceğini bilsin bütün erkekler, istedim demiş. Biz ne kız çocuğuyken, ne hanımlarımızken,
ne analar

0: kızlarımızken ne de kız kardeşlerimizken kadınlara karşı bir sorumluluk taşıdığımız için üstünlük taşımıyoruz. Evet, annelerimizin hizmetini görmek zorundayız. Bu bir sorumluluktur. Anaya karşı üstünlük değildir. Kimse çıkıp yıllardır senin hastane masraflarını karşılıyorum, sen beni doğurdun, ben de seni arabamla gezdiriyorum ya da sırtımda gezdiriyorum, denkleşmeyi bırak, ben üstünüm bile sana, sen beni 1 kilo bebekken taşıyordun, ben seni 80 kilo kadınken taşıyorum diyemez. Bu mantık anneye karşı kullanılamaz. Çünkü anneye karşı üstünlüğün yok, sorumluluğun var. Ananı sorumluluğundan dolayı sen gezdiriyorsun, üstünlüğünden dolayı değil. Aynı şey hanımın için de geçerli. Hanımını Allah'ın adını kefil göstererek sen aldın. Allah'ın adıyla, peygamberinin sünnetiyle bu kadın sana emanet edildi. Allah'ı kefil gösterip zevkine göre işkence yapamazsın. Kadının sorumlususun. Kadına bir puan üstünsün ama kadının patronu değilsin. Kadının kralı değilsin. Kadının hizmetçisi de değilsin. Herkes hayatını yaşıyor. Herkes cennete girmek için uğraşacak. Senin sorumlulukların evde söylediğin sözünün geçmesini gerektiriyor. Onun sorumluluğu da söz dinlemesini gerektiriyor. O kadar. Daha ilerisi yok. Şeytan bunu abartıp bu seni sömürüyor diye ona söylüyor. Sana da gelip Allah bunu senin ayağının altına serdi, cadolos seni dinlemiyor diyor. Beni başka yerden kışkırtıyor, onu başka yerden kışkırtıyor. İkimiz de düşmanımız şeytan olduğunu bildiğimiz halde ipi onun eline vererek zehir zemberek bir hayat yaşıyoruz. Allah'ın rızasını da kaybediyoruz. Ne elimizde bu modern apartmanlarda huzur içinde yaşayabildiğimiz bir hayat kalıyor, ne de Allah'ın cennet umudu kalıyor. Bizi bir taraftan delip deşik ediyor, onu öbür taraftan delik deşik ediyor. Neticede ne hayat ne cennet umudu kalıyor. Doğrusu nedir? Kadın da erkek de Allah'a teslim olurlarsa İkisi de dünyanın huzurlusu olurlar. İkisi de cennet umuduyla yaşar giderler. Mesele Allah'ın dinine teslim olup huzur bulmak veya kadınların feminist hareketlerine, şeytanın öbür taraftaki kadın düşmanlığını kışkırtan hareketlerinden birine kapılıp pervaneye bir defa zaten elini kolunu ya da düğmeni kaptırdın mı seni çekip götürüyor o. Elbette erkek zaviyesinden bakıldığında bu işin başında kadın manzarası var. Kadınların yüzünden hep böyle oluyor. Kadınlar zaten bir araya geldiler mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da bir araya gelmişler mesela. Herkes kocasının müstakbelde yapacağı kötülüklerden söz etmiş. Yani kadınlar bir araya geldiklerinde bitmez tükenmez bir erkek düşmanlıkları var. Peşinen erkekler zalim zaten. Onların gözünde. Daha doğmadan erkekler kadın düşmanlığına başlıyor. Neden? Çünkü bu bize bu asırdaki teknolojiden, cep telefonlarının gelişmesinden dolayı bulaşmış bir hastalık değil. Genlerimizde var bu. Bu düzeni Allah böyle kurdu.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Bizi kadınla, erkekleri kadınlarla imtihan ediyor. Kadınları da erkeklerle imtihan ediyor. Kıyamet gününde herhangi bir erkek Allah'ın huzuruna çıkıp sen bilmiyor musun ya Rabbi bu kadınlar ne kadar dırdır diyecek. Onların yüzünden evde Kur'an okuyamadım diyemez. Hiçbir kadın da çıkıp ya Rabbi kocama kızdım onun yüzünden ben başörtüsü takmamıştım diyemez. Çünkü Allah-u Teala herkesin hanımını, herkesin kocasını aynı standartlarda yarattı. Birisi evde fakir olduğu için biraz daha boynu bükük bir kocadır. Öbürü biraz daha zengin olduğu için boynu dik duran bir kocadır. Ama onun o taraftan aşırılığı, bunun bu taraftan aşırılığı vardır. Öbür kadın hafif güzelliğinde problem olduğu için sessiz durur gibi yapar, hiçbir iş yapmaz. Durduğu yerde enerji tüketir. Öbürü çok iş yapar, güzelliğinin bedelini erkeğe ödetmeye kalkar. Ama her halükarda toplamda kadın da imtihan, erkek de imtihan. Bu toplamı sağlayan nesnelerin rakamsal farklılığı hiç önemli değil. Yani birinde 7 ile 3'ü topluyorsun 10 çıkıyor, öbüründe 6 ile 4'ü topluyorsun gene 10 çıkıyor. Veya 5 ile 5'i topluyorsun gene 10 çıkıyor. Ya da 3, 3, 3, 1 diyorsun gene 10 çıkıyor. Yani bir evde kadının ürettiği sorun, öbür evde ürettiği sorunla

farklılık gösterir. Veya erkeğin ürettiği sorunla kadının ürettiği, erkeğin öbür evde ürettiği sorun farklılık gösterir. Toplam rakamlar hep aynıdır. Ödeyeceğin faturanın adı imtihandır. Kimi kadın annesiyle bağını kesmediği için evde huzursuzluk çıkarır. Kimi kadın seni kuaför mahkumu ettiği için huzursuzluk çıkarır. Kimi kadın çocuk doğurmak istemediği için huzursuzluk çıkarır. Kimi kadın doğurduğu çocuğu senden koparmaya çalıştığı için huzursuzluk çıkarır. Hepsinin ortak adı nedir? İmtihandır. Birimizin çıkıp Allah'ın huzurunda bu lanetli kadınları niye yarattın ya Rabbi? Bunlar olmasa biz ne evliya olurduk diyemeyiz. Aynı şekilde onlar da bu zalim erkeklerin yüzünden böyle olduk ya Rabbi diyemezler. Birbirimizi şikayet ederek değil, birbirimizi idare ederek ancak Allah'ın rızasını kazanabiliriz. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bir adam gelmiş, karısını şikayet etmiş. Kadın da anlamış, Ömer'e gidiyor şikayet edecek, o da peşinden gitmiş, o da onu şikayet etmiş. Hangisini dinlediyse haklı çıkmış. Yani o onu anlattı haklı, o onu anlattı haklı. Buyurmuş ki radıyallahu anh, bakın demiş, bu iş iradeyle yürümez, idareyle yürür demiş. Bu evlilik istediğin her şeyi yaparsan yürümez. İstediğin her şeyi değil, idare etmesini bilerek yürütebilirsin buyurmuş. Bir plan yapıyorsun, şu kadar çocuğum olacak, şöyle yapacağım, tatili şurada geçireceğim. Sen kendin için bu planı yapıyorsun, öbür insanın mantığına uymuyor. O da planını ortaya koyuyor, o da arzularını ortaya koyuyor. Bir miktar alıp bir miktar vererek, almasını vermesini bilerek ancak insan huzurlu bir hayat yaşayabilir. Her halükarda kardeşler, bizim kadınlarla ilgili sorunumuz dinimizle de ilgilidir. Huzuru olmayan, evinde huzuru olmayan bir kadın ibadetten zevk alamaz. Aynı şekilde evinde huzuru olmayan bir erkek huzurlu bir namaz da kılamaz. Kıldığı namazda bile karısına ne cevaplar vereceğini, saçının neresinden asılacağını hesap eder. Onun orucunda da sıkıntı vardır. Duaların en kabul olma ihtimali olan 3-5 saatten birisi iftar saatidir. İftar sahasında karısıyla kavga eder. Allah Teala bekliyor kulum bir şey istesin de yapayım. İftar saatinde duasını kabul edecek. O karısına bağırıp çağırıp sitem ediyor, beddua ediyor. İftar saatinde olduğu için de duası tuttu. Aile yuvarlandı gitti. Biz haddimizi ve hakkımızı bilmek zorundayız. Aksi takdirde eğer haddimizi bilmez, haklarımızı da bilmezsek sıkıntıyı kendimiz üretmiş oluruz. Netice olarak kardeşler, ana temaya geçmeden şunu söyleyerek tavsiyelere geçmemiz lazım. Bunlar hep tenkit şüphesiz yani, ama ne yapmamız gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Peygamberler bile başta sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere peygamberler bile ailelerinde sıkıntı çekmişlerdir. Açlık çektikleri gibi, düşmanlarıyla uğraştıkları gibi bir imtihan türü de budur. Hem Ebu Cehil'le uğraşacaksın, hem Ebu Bekir'in kızıyla uğraşacaksın kardeşim. Bu iş böyle yürüyecek. O zaman biz hal çaresi olarak ne düşüneceğiz? Bir, erkek ve kadın görevlerine sadık olacak. Erkeğin görevi idare etmektir. Erkeğin görevi evin maişetini temin etmektir. Erkeğin görevi Allah'ın huzurunda hesap verecek şekilde yuvayı dindar yapmaktır. Yuvanın dindarlığından erkek sorumludur. Peki çocuğumu medreseye göndermeme izin vermiyor annesi. Boşarsın annesini, çocuğu gönderirsin. Hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok. Kıyamet günü hesabını ben vereceğim. Okulu sen burada tayin edemezsin. Bu kadar basit. Ama bir kadın durup dururken çocuğunu medreseye göndermezlik yapmaz. Senin intikamını çocuktan alır o. Seni dövemediği için

çocuğu sahiplenir. Bu gavur onun için yapıyor. Gavur kızla niye evlendin o zaman? Madem gavurdu. Öyle değil. Erkek burada ne yapıyor? Kendi işletme hatalarının faturasını vatandaşa vergi olarak çıkarıyor tekrar. Bu mantık yanlış. Sen işletemiyorsun. Düzeltemiyorsun. Bir kadını idare edemedin. İki tane çocuğu idare edemedin. Ama haberleri dinlerken devlet erkanına akıl veriyorsun. Şöyle yapsa iyi olurdu, böyle yapsa iyi. Şuraya operasyon yapsın diyorsun. Uzaktan kumandan iyi, elinin altında bir kadın, iki çocuk var, onları idare edemiyorsun. Herkes görevine sadık olacak. Erkek evi geçindirmekten, aynı şekilde evin dini hayatından, evin sosyal ilişkilerinden, akraba ile girdi çıktıdan erkek sorumlu. Hanımın annesini babasını ziyaret edecekse sen götüreceksin. Nasıl vakit bulacaksın? Bayağı gündüzleri filan vakit bulacak. Ne demek vakit bulacaksın? İnsanlar atla yürüyerek nasıl bir şehirden bir şehire sıla-i rahim yapmaya gidiyorlardı? Vakit bereketsizliği varsa otur hayatını yeniden kontrol et. Niye bereketsiz senin vaktin? Bayan da görevini bilecek. Bir defa kardeşler, en kötü bayan Allah'ın yarattığı mekanizmayı tahrip eden bayandır. Ne demek mekanizma? Allah bayanı ne için yaratmış? Çocuk doğursun. Erkeği sustursun diye. Bir defa bayanlar evlenmelerine 10 sene kala, daha bebekken çocukken doğurmamaya yemin ediyorlar. Bu nedir? Allah-u Teala'nın yaratma maksadıyla uğraşmaktır. O bayan hafız da olsa, o bayan hoca hanım da olsa, bir defa Allah-u Teala'nın yaratmasına ters düşüyor. Peygamber aleyhisselam çok doğuran kadını seviyor. Allah kadını doğurmak için yaratmış. Ümmetin insana ihtiyacı var. Bütün bu gerekler bir aradayken doğurmama azmiyle evleniyor. Bana daire alacak mısın sorusundan sonra çok çocuk doğurmayacağım değil mi diye başlıyor lafa. Daha nişanlık görüşmeleri yapılırken. Halbuki bir kadın ne kadar çocuk doğursa o kadar cennet garantisi olacak. Bir çocuk doğuruyor, ayağının altına bir cennet koyuyor Allah. Bir çocuk doğuruyor, her çocuk bir cennet demek. Kazara doğum yaparken ölse Allah şehit sevabı yazıyor ona. Emziriyor, emzirdiğine sevap yazıyor. Çocuk büyütüyorsun, alim oluyor, müttaki oluyor, Müslüman oluyor, namaz kılıyor, onun sevaplarını sana yazıyor Allah. 5 çocuk sahibi olması demek bir kadının, o 5 çocuktan 5'i de sabah namazına kalktığı günlerde 5 defa sabah namazı kılmak demek bu. Doğurduğun her çocuğun her sevabını Allah sana yazıyor. Tabi cevap hazır. Yetiştirmek zor bu zamanda. 2 çocuk olunca hep İmam Gazali yaptı anneler çocuklarını zaten. Hepsi İmam Gazali zaten. 2 çocuk. Ben bildiğim sürümden kazanma olur. 2 çocuktan ne zamandan beri kazanç oluyor? Ve ekonominin kuralına da ters bu. Hayır hayır kardeşler. Yani bayanlar kendi aralarında bu fiskosu yaşatarak, yani çok çocuk düşmanı olmayı yaşatarak yaratılış maksadını tahrip ediyorlar. Bir defa çok çocuğun olması demek erkeğin elinin kolunun daha çok bağlanması demek sana. Bir çocuğunun annesiyken sana bakışıyla 5 çocuğunun annesiyken sana bakışı aynı değil ki. Bu elbette bize ait bir anlayış değil. Zira ümmeti Muhammed'in artmasını istiyor Allah. Ama öbür taraftan da ümmeti Muhammed'in dökülmesini isteyenler de var. Şimdi bakıyorum bazı hanımefendiler 1,5 tane çocuğu var. Nasıl 1,5 tane çocuğu oluyor bir insanın? Birini evlendirmiş gitmiş zaten, filan yerde çocuğum var diyor, o kadar. Bir tanesi de evinde, o da işte evlenince gidecek. Çünkü anneyle babayla durmak zaten tehlikeli ya. Tek başına yaşamaya hazırlanıyor. Öbür taraftan işte arabaya biniyor. Şuraya buraya İslami tebliğlere gidiyor. Nereye gidiyorsun hanımefendi? İslam'a nesil kazandıracak. Sen ne işe yarıyorsun? Başkasının doğurduklarını toplama vazifen mi var senin? Benim bildiğim arı çiçekten bal üretir. Öbür üretilmiş baldan alana eşek arısı diyorlar. Başkasının doğurduğunu yetiştirme uzmanı değilsin ki sen.

doğurma uzmanısın. Ne kadar mantık farkı var burada. Bu ümmet giyecek elbise bulamadığı zamanlarda, yiyecek mısır ekmeği bile bulamadığı zamanlarda 10 çocuk 15 çocuk doğurup büyüttüler. Acından ölen de olmadı. Şimdi servetimizi koyacak yerimiz yok. Yemekleri ikinci gün yemeyip döküyoruz. Dolapta durmuş yemeği bile kimse yemiyor. Bu kadar bollukta rızıktan korkup çocuk doğurmuyoruz. Bu mantıksızlığın bedelini ödetiyor Allah. Nasıl ödetiyor? Huzursuzluk olarak ödetiyor. Akşama kadar çocuk doğurmuyor, bir şey yapmıyor. Ne yapacak kadın? Televizyon seyretmekten de canı sıkılıyor. Dedikodu üretiyor. Allah bir mekanizmayı bir iş için kurmuş. Bunu bir sene iki sene nadasa bırakabilirsin. Ama bu verimli bahçeyi başka türlü helak edersen, yani birinci derecede tarım arazisine inşaat yapılmaz. Bizim kadınlarımız asıl vazifeleri ümmeti Muhammed'i büyütmektir. Bir ümmet kadınları kadar büyür, kadınları kadar çoğalır. Alimleri kadınlar doğuruyor. Babalar insan yetiştirmez, analar yetiştirir. Sadece şikayet, şikayet, şikayet. Zaman kötü, iş kötü, çocuklar kötü. Biz melaikeyiz de çocuklarımız çok kötü sanki. Hayır. Hanımların en büyük handikapı baştan sistemi tıkamalarındadır. Allah bir sistem kurmuş. Ümmeti Muhammed'in nikahla, helal yolla, ana baba rızasıyla bir araya gelmiş, aile olmuş kadınları, erkekleri çoğalacaklar. Ümmetin şerefi artacak, gücü artacak, enerjisi artacak. Çünkü nüfusun kadar nüfuzun olacak bu dünyada. Fakir de olsan, kalabalıksan nüfuz sahibi oluyorsun. Bu mantıksızlık, yani kısır kalma, kendi kendine neslini kurutma mantığı yüzünden ümmeti Muhammed işte gördüğümüz sıkıntıları yaşıyor. İnsan kıtlığı çekiyoruz. Kendi doğurduğumuz çocuklarda huzur bulamıyoruz. İstediğimizi dilediğimiz gibi yapamıyoruz. Her halükarda dedik ki kadınlar da erkekler de görevlerini bilecekler, haklarını bilecekler. Erkek erkekliğini yapacak, kadın kadınlığını yapacak. Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Ben şu vazifemi yaptım, ben de şu vazifemi yaptım, çok rahatlıkla diyebileceğiz. Bu yapıldı kardeşler. Dünyada ilk defa değil ki bunlar. Ashab-ı kiramın kadınları yaptı, daha sonrakiler yaptılar. Yapan yapıyor. Ama bahane üretmek isteyen için ömrü bahanecilikle gelip geçer. Allah muhafaza buyursun. Her halükarda kardeşler, bir ailede huzurun teminatı, kaliteli yaşamın teminatı kadındır. Eğer kadın huzursuzluk üretirse, bunun önüne Allah-u Teala tedbirler koymuş. Bu tedbirler işlemediği zaman, yani Allah-u Teala'nın kurduğu bu sistem ailede işlemediği zaman boşanma diye bir tehlike var. Ama bu boşanma çare değildir. Tedavi edilemeyen kanserden dolayı ölüme razı olmaktır. Bunun için bir Müslümanın ailedeki işleme hatasından dolayı boşanmayı ağzında telaffuz etmesi çirkin bir şeydir. Allah-u Teala'nın serbest bıraktığı halde en hoşlanmadığı şeydir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Abgadul halali ilallah. Allah'ın en nefret ettiği helal, helal olduğu halde en nefret ettiği şey boşanmadır. Bunu Allah istemiyor. Hemen tabii çocuk varken boşanmaktan, ya bırak çocuk varken ya. Her kurulu aile Allah'ın bir fabrikasıdır. İster çocuğu olsun ister olmasın bu ailenin. Çocuksuzken, yani fabrikada depoda mal yok diye fabrikanın kapanması iyi bir şey mi? Herkes şimdi boşandı haberinden sonra şöyle soruyor. Çocukları var mıydı? Yoktu. İyi elhamdülillah ya, çocuk yokken boşandılar. Çok iyi bir şey sanki. Kardeşim, bu Müslümansan sen, ehli sünnetsen, iman ehliysen, Allah'ın adıyla bunu hanım aldın mı diye sordular sana. Evet aldım dedi. Allah'ın adıyla sen bunu koca kabul ettin mi? Evet ettim dedi. Ya burada Allah'ın adı kullanılmış, sen bunu nasıl kaldırırsın? Çocuğu yokken boşanmak nasıl kolaymış? Bu kadar basit bir şey değil.

Bu nedenle boşanmalar çok olmasın diye, ama boşanma helaldir, boşanma çok olmasın diye erkek de Allah'ın huzurunda mesul, müdür, şef olduğu için erkeğe kadını dövme hakkı veriyor Kur'an. Şimdiki sistemde kadını yorulana kadar dövdükleri halde feminizm moda olduğu için kadın dövmek ayıp. Allah-u Teala Kur'an'da müsaade ediyor. Bunun temel nedeni nedir? Temel nedeni şudur. Erkek sorumlu. Karşısındaki kadın söz dinlemiyor. Ahlaksızlık yapıyor. Terbiyesizliğe kaymış. Eğer Allah köpekleri salıp taşları bağlasa zulmetmiş olur. Allah köpeği de salıyor, taşı da salıyor. Bu yüzden de kadını dövebilirsiniz diyor. Şimdi fuhuş ayıp olmadığı için, fuhuş terbiyesizlik bile kabul edilmeyen bir dünyada yaşadığımız için, fuhuşa bulaşmış ahlaksız bir kadını dövmek Müslümanlar arasında da suç sayılıyor. Bir erkek ahlaksızlaşmış, iffetine kalem sürdürtmüş bir kadını ne yapmalı? Gül mü götürmeliydi ona? Elbette dövecek. Ne yapmalıydı? Ne demeliydi Allah Teala? Göz yumun, karışmayın mı demeliydi? Allah-u Teala yemeğin tuzunu az kattı diye alın ayağınızın altına demiyor ki. Hangi suçtan dolayı dövmekten söz ediyor Kur'an-ı Kerim? Veda hutbesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi suçtan dolayı kadınları dövebilirsiniz diyor. Kazanıyorsun 3 lira, 2,5 lirasını telefona harcıyor. Bir telefon faturası geliyor, 2 sokak ötedeki teyzesiyle 5 saat görüşmüş. Yahu yapma etme, bunu nasıl ödeyeceğiz biz diyorsun. Öbür hafta öbür teyzesiyle 5 saat görüşüyor. Ne edeceksin? Bankadan faizli borç alıp telefon parası mı ödeyeceksin? Bu erkeklere sen niye selam verdin? Ne yapıyorsun sen? Müslüman kadın bunu yapmaz diyorsun. Ne zararı var diyor. Taşı bağlatmayın kimseye. Allah köpeği de saldı, taşı da saldı. Zulmetmek istiyorsan taşları bağlarsın, köpeği salarsın bu sefer. Hayır. Kadınları dövmek erkeğin hakkı. Ama hangi kadını? Ailenin iffetine leke getiren kadını. Erkeği faizli borç almaya zorlayan kadını. Lüzumsuz israftan dolayı erkeğin maaşını 3. günde bitiren kadını. Mesela 10 sene sabah namazına kalkmayan bir kadını dövme hakkı yoktur erkeğin. Onu dövme, ibadetine karışamazsın. İbadetinden dolayı Allah dövecekse döver. Erkeğin namusuyla ilgili, iffetiyle ilgili ve onun bütçesini tüketmekle ilgili, israf açısından tüketmekle ilgili sıkıntılarda erkeğin taşı salınmış olur. Öbür türlü herhangi bir şekilde erkek kadının üstüne tutamaz. Ve çok enteresan kardeşler, dövmek deyince hani polis işkence yaptı filan, dayak attılar filan, onları hep hatırlıyoruz. Elinizdeki broşürde fukaha dövmek deyince ne anlıyor onu bakacaksınız. Daha önce birkaç arkadaşa bu broşürü gösterdim de, ya bunu çıkar buradan hocam, erkekliği rezil ettin dediler. Ben rezil etmedim ki kardeşim, Allah böyle diyor. Mesela bir erkeğe kadını dövebilirsin diyor. Sonra ne diyor hadisi şerifte? Yüzüne vurmayacaksın diyor. Boyundan yukarısına vurmak yasak. Göğüs kısmına vuramıyorsun. Beline vuramıyorsun. Bakınız, bir, iki, cetvelden uzun bir sopayla vuramıyorsun. Elini yumruk yapıp vuramıyorsun. Avucunun içiyle olduğu gibi vuramıyorsun. Sadece parmak ucuyla vurabiliyorsun. Zina edene bile verilen ceza budur arkadaşlar. Mahkeme kararıyla vurulan 80 sopa, 100 sopa da böyle vuruluyor. İşkence yapmak, acıtmak için değil, deşarj olmak için vurdurtturuyor Allah Teala. Çünkü eğer erkeğe burasına kadar geldikten sonra dokunma bu kadına dersen, başka yolla erkek rahatlar. O da o kadını delirtir aslında. Kadınların

Allah erkeklere dövün, rahatlayın diye müsaade etmesinden dolayı sabaha kadar şükretmeleri gerekiyor kumadan rahatsız oluyorlarsa. Arkadaşlar, burada Allah adına konuşuyoruz, peygamber adına, din adına konuşuyoruz. Çünkü erkek gırtlağına kadar geldi mi, elektrik direklerini de ikinci kadın olarak görmeye başlar bu sefer. Ondan sonra kadınlar kıyamet koparırlar. Bu erkek işte gözü dışarıdaydı da şuydu, sekreter aldı, bilmem ne aldı. Aldırtana bak. Aldırtana hiç kimse konuşmuyor. Bu adam 10 senedir evli, 9 senedir zulüm çekiyor diye inanıyor. Allah istiyor ki kol kırılsın, yen içinde kalsın. Erkek eğer boşalamazsa, bağırıp çağıramazsa, küfretse cehenneme girecek. Anasına babasına söylediği nikah belki düşecek. Ne yapacak Allah-u Teala? Ya da gidip haramla iştigal edecek. Bu erkeğin rahatlaması için, hah gördün mü şimdi otur der, çekilir koltuğun üstüne. Döverken de erkek maskaraya dönüyor zaten. Okşar gibi, nazlar gibi, kıtıklar gibi. O arada bir de çocuklar rastladıysa babam oyun oynuyor zannedecek. Her halükarda, ama hadisi şerif ne diyor? Çocukların önünde kadınlara bağırmayın diyor. O da yasak. Yani çocuğun yanında tokat patlattın, yandın. Kazara vururken üstü çizildi. Şeriat mahkemesine müracaat edip tazminat alıyor senden. Vurmak da böyle. Kardeşler, kafirlerin lisanıyla Allah'ın dinini anladın mı şimdi gülüyorsun işte. Kadını dövüyor, linç ediyor. Doğuda erkekler şöyle etti, kadını süpürge yaptılar filan. Gavur böyle tanıtıyor. Allah'ın dinindeki kadın da erkek de bu işte. Niye İslamiyetimizi biz kafirlerden öğrenelim ki? Niye demeyelim ki Allah vur dediyse bu vurmakta vardır bir hikmet? Bunu dememiz lazım bizim. Kadının da bunu demesi lazım. Erkeğin de bunu demesi lazım. Ama biz yüzeysel bakıyoruz. Boyaya aldanıyoruz. Alttaki tahta mıdır, duvar mıdır, ona bakmıyoruz. Her halükarda kardeşler, erkeğin boşanma yolunu tercih etmeden, annesine babasına sövmeden, işkence yapmadan, mutfağını kısmadan evin içinde bu işleri halletmesi lazım. İster döver, ister kırar, evin içinde bu işi halledecek. Evin dışına taşmayacak. Erkeğin hanımıyla ilgili şikayetlerini bir mahkeme söz konusu olmadan başkasına söylemesi de haram. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, üç kişiyi Allah kıyamet günü huzuruna bile kabul etmeyecek buyuruyor. Yani gel bakayım sen ne ettin demeyecek bile. Bunlardan bir tanesi de hanımıyla ilgili şeyleri ifşa eden erkektir. Zaten şöyleydi böyleydi, o günden beri şöyle. Hayır. Erkek becerecek, şef değil mi karşım? Mesul şef müdür ya. Dairenin şefi. Becerecek, evde vur, kır, dök, ne yaparsan yap, bu evde bu işi bitir. Nihayetinde herkes birbirinden razı. Ama şunu da unutmayacağız. Ashab-ı kiram, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlara vurmaya bir şey demediğini anlayınca, çünkü Hazreti Ömer bir gün gelmiş, ya Resulallah bu kadınları çok şımarttın demiş. Başımıza çıktı bunlar ya. Derken Efendimiz'e ses çıkarmayınca anlamışlar ki yani bir şey demiyorum ben size şeklinde. O gece herkes rahatlamış karılarını döverek. Sabah olunca, hadis-i şerif söz ediyorum arkadaşlar. Tabi bizim evlerimiz melaike evi, onlarınki normal insan eviydi. Bizde hiç öyle şeyler olmaz zaten. Biz filmimizi seyreder yatarız. Hayat çok güzel bizde. Ah arkadaşlar, evlerin çatıları olmasa da şöyle bir baksak evlerde ne oluyor? Ne emniyet müdürlüğü gibi evler var. Ne Guantanamo'na üstü gibi evlerde yaşıyoruz. Herkes kendi evini biliyor arkadaş. Analarımızı, babalarımızı tanıyoruz. Kendi yuvalarımızı biliyoruz. Şimdi ihtiyarladın, diş döküldü, takatın yok, canım karım diyorsun. Ona ayrı bir mesele tabii.
Ne zaman anladın ki hastaneye bile yürüyerek gidemiyorsun, hacı nene lazım sana, o zaman sen de evliya oldun, o da kadın evliya oldu, yaşa devam et. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah olunca bir sürü kadın gelmiş. Ya Resulullah, bu erkekleri şımarttın işte, şöyle vurdu bana, şöyle etti filan, hep saymış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide geldiğinde ayağa kalkmış, buyurmuş ki bakın, bir sürü kadın diyorsun, öyle değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hallolacak şeyleri konuşuyor. Ama ne buyuruyor? Bana en yakınınız kıyamet günü ahlakı en yakın olan olacak buyurmuş. Dolayısıyla dövmeseniz iyi edersiniz, döverseniz de karışmam demeye getirmiş. Şimdi kardeşler, elimizdeki broşürün 9. sayfasında bir hadisi şerif var. Yetiştirirken kızlarımızı bu hadisi şerifi ezberleterek yetiştirelim. Hanımlarımız bunu okusunlar. Biz okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu fani alemden giderken hangi hayalle gitmiş, ne tavsiye etmiş, hele hele hanım kardeşlerimiz bunu muhakkak 100 kere, 1000 kere, her gün 5 defa aspirin gibi bunu okuyacaklar. İnşallah uygulamaya da geçeceğiz. Ka'b bin Ucre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiş. Size cennetlik olan erkeklerinizi bildireyim mi? Söyleyeyim mi kim cennete girecek? Peygamber cennettedir. Şehit cennettedir. Sıddık cennettedir. Sıddık'ı tanıyoruz değil mi? Bebek cennettedir. Yani 3 yaşında 2 yaşında ölmüş çocuk cennette, annesinin postacısı olarak cennette o. Şehrin bir kenarındaki kardeşini ziyaret eden cennettedir. Ama o belediyede görev almadan önce. Sadece müminken. Arkadaşlar, Allah bu. Veriyor size ne, bana ne? Ne vaat ediyor? Nereye gidiyorsun sen? Karşıya geçiyor filan semte gidiyor. Niye gidiyorsun? Mümin bir kardeşim, epeydir görmedim, ziyarete gidiyorum diyor. Sıddık gibi, şehit gibi, bir yaşında ölen bebek gibi masum Allah'ın katında. Diyorlar ki ya filan yere giderken, işte arkadaş ziyaretine giderken kaza geçirdi, öldüler. Ciddi bir işte de ölmedi. Ne demek ciddi bir işte ölmedi? Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sahih hadis-i şerif, bir mümin bir köydeki kardeşini ziyarete gidiyor. Yani din kardeşi. İki köyün arasında bir vadide karşısına Allah bir melek çıkarıyor. İnsan zannediyor onu. Nereye gidiyorsun sen diyor. Şu karşıki köye gidiyorum diyor. Ne yapacaksın orada diyor. Filancayı ziyaret edeceğim diyor. Ne işim var onunla diyor. Hiçbir işim yok diyor. O benim mümin kardeşimdir, onu ziyarete gidiyorum. Derdine bakacağım diyor. Bir alıp vereceğiniz var mı? Yok, hiçbir işim yok diyor. E ne için gidiyorsun? E Allah için, birbirimizi severiz biz, gidiyorum diyor. Sen kimsin, ne buralarda, seni tanımadım, kimsin sen diyor. Beni Allah sana gönderdi. O da seni seviyor, onu söylemek için geldim diyor. Ama o bir yerde müdür olmadan, bir menfaat için gitmeyeceksin. Menfaat için gittin mi o meleği bulursun ama başka şey söylersen o zaman. Tekrar hadis-i şerifi okuyoruz. Size cennetlik olan erkeklerinizi bildireyim mi? Peygamber cennettedir. Şehit cennettedir. Sıddık cennettedir. Bebek cennettedir. Şehrin bir kenarındaki kardeşini ziyaret eden cennettedir.

0: Düşünecek kadın, bu adam bana zulmediyor ama melekler görüyor. Melekler görüyor. Madem melekler görüyor, bana da Allah sevap yazacak. Ben bir şey demiyorum sana. Şimdi arkadaşlar, hanımlar kendilerini daha iyi bilirler. Kulaklarımıza gelenlerden, gözlerimizin gördüğünden görüyoruz ki bu tarif ettiği kadın Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle şimdi. Kazara 7 sene önce sen onun dayısıyla görüşürken, amcasıyla görüşürken ağzından kaçan bir lafı duyduysa şimdi 7 sene sonra intikam süreci başlamıştır. Operasyon tehditleri, kıyamet koparmalar. O kadın nerede? Resulullah'ın aradığı kadın nerede? Sallallahu aleyhi ve sellem. Erkek zulmetmiş olsa bile, bırak sen, nasıl olsa Allah benim hakkımı verecek diye Rabbine güveniyor kadın. Rabbine güveniyor. Rabbim benim hakkımı yedirtmez. Heh, o zaman madem Rabbim hakkımı verecek, sen memnun olmadan ben uyumuyorum, ne istiyorsun söyle, affet diyebilen kadın, sıddık gibi, şehit gibi, bir aylık ölen çocuk gibi cennettedir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Barış kadının elinde, güzellik kadının elinde. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.

0: Fettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı cumartesi ve pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

kainat sarayının haline bir baksana, nasıl dönüyor işler görüp ibret alsana. Güneş mütemadiyen hep doğuyor doğudan, milyarlarca yıldızlar dönüyor çarpışmadan. Koskocaman ağacı çekirdeğe sığdırmış, çekirdekten sayısız meyveleri fışkırtmış. Her meyvenin bir tadı, ayrı bir kokusu var. Bunu da şu alemde sadece insan anlar.

topraktaki tevazu, kaplamış kainatı, hem alıyor bağrına, hem verir mahsulatı. Bu ne iştir ya Rabbi, ne muhteşem icraat, aynı kare içinde hem meyve hem hububat, her birinde bir uyum, her birinde bir ahenk, arının marifeti, köstebeğinkine denk. Küçücük karıncanın minicik midesine ettirdiği hizmete, dönüp kulak versene, zerredeki sırları kührelere taşıyan, görünmeyen havayla nefes alıp yaşatan insan, küçük kainat, her uzvu bir mucize, hikmet ile bakarsan gerek yok başka söze. En müşkülatlı işler ne de kolay oluyor, ne kadar uzak olsa bülbül gülü buluyor. Buldur bize kendini, yalvaralım ihlasla, ümmet eyle Resul'e, kulum deyip bağışla.

Güneşi söndürür yaralı kanat. Izdıraplar arttı, çekilmez hayat. Dağın doruğunda çıldırır feryat. Gerçek unutuldu, misal yok mudur? Sensizlik rüyama korkular saldı. Kaynak sularıma tortular saldı. Uyuşan beynime sorgular saldı. Hicabımı örten bir tül yok mu?

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiya'i vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihteda bihedihi ila yevmiddin. Bir önceki sohbetimizde kısa da olsa, alel acele de olsa Hanefi mezhebi üzerine durmuş idik. Tabi mezhepte ileri gelen birkaç alimi, İmam Ebu Yusuf gibi, İmam-ı Muhammed gibi onları zikretmiştik. Tabii daha da var, çok daha da var ama kitapların içerisinde görüşleri müçtehit olarak zikredilenler ve Ebu Hanife'den rivayete güçlü olanlar da var. Bunların içerisinde bildiğiniz, tanıdıklarınız da var, tanımadıklarınız da var. Bir iki kelime belki onlarla ilgili söylemek gerekirse tamamlayıcı olsun diye söylüyorum. Mesela genellikle İslami kaynaklarda "Kale Hasan, Hasan söyledi ki" diye söyleniyorsa

Bundan kim anlaşılır? Hasan el Basri anlaşılır. Tabi alimlerinden Hasan el Basri anlaşılır. Bu aziz insan geride yazılı pek eser bırakmamıştır. Ama bütün insanların fikrinde, zikrinde, kalbinde derin bir iz bırakmıştır. Sonraki yıllarda daima hayırlı anılmıştır. Onun bir meselede bir kanaati varsa veya bir nasihati varsa onlar bile değerlidir. İlim meclisleri oldukça kıymetlidir. İnsanlar da değer vermiştir. Devrinin en çok beşeriyete tesir edenleridir. Şöyle diyeyim, alimleri genellikle dağlara benzetirler. Ne açıdan? Zemini sağlam tutar, depremin sarsıntılarını önler, iklimlerin düzenlenmesine de yardımcı olur. Dağlar nasıl iklim düzenlenmesine yardımcı olur? Bir kere yazı düşünürseniz, zemin alt taraf sıcaksa ısınan hava yükselir. Dağın tepesindeki serin hava alçalır. Şehri serinletir. Hele de geceleri. Bundan öte bir şey daha var. Eğer dağlar olmasaydı, bu sefer kuzey kutbundan güney tarafa, ekvatorlara doğru, iki kutuptan da kuzeyden de güney ekvatorlara doğru müthiş bir hava akımı olurdu. Oradan yükselme dağılma olurdu. Ve durmadan rüzgarlar aynı istikametlere eserlerdi. Yön değiştirmene çok zor ve çok nadir olurdu. Dağlar bunu da kırıyor. Rüzgarlar sağlı, sollu, yukarıdan, aşağıdan, karadan, denizden ve iklimler değişiyor. Dolayısıyla dağlar hem zemini sağlam tutarlar, hem iklimleri sağlam tutarlar, sebatı hem de nirengi noktalarıdırlar. Yani diyelim ki şu şehir dağın sol tarafından gidince, şurası şöyle, falan şu sıra dağların güneyinde, Torosların kuzeyinde, doğusunda, batısında aynı zamanda arazinin monotonluğunu giderler. İlim ehli de böyledir. Bir cemiyeti ayak kaymalarından korurlar. Zeminini sağlamlaştırırlar. Fikirlerini ise tespit ederler. Oynayan zikirler ve fikirler ona sorulur. Hangi noktada durmasının gerektiğini bilirler. Atmosfere ve iklime ciddi şekilde tesir ederler. İnsanların bir tarafa doğru, hele de yanlış tarafa doğru meyledip gitmesini önlerler. Tek tarafı rüzgarların estiği yerleri hiç gördünüz mü bilmiyorum. Ben birkaç tanesini gördüm, dahasının da tesir olduğunu. Orada ağaçlar dik durmazlar. Ağaçlar hep yatıktırlar. Taranmış saçlar gibi. Böyle tek tarafa doğru yatarlar. Genellikle sahile yakın veya tepe yamaçlarında olurlar bu tip yerler. Onun gibi insanlar eğik durmasını önlerler. Hasan-ı Basri böyle bir insan olmuştur. Ama tekrar ediyorum, Hasan-ı deyince Hasan-ı Basri anlaşılır. Ama Hanefi fıkhında Gale Hasan denilince Hasan-ı Basri anlaşılmaz. Kim anlaşılır? Hasan İbni Ziyad var, Ebu Hanife'nin talebelerinden o anlaşılır. Her, nasıl diyeyim, her ilimde Hasan değişir. Hanefi mezhebinde Hasan deyince Hasan İbni Ziyad anlaşılır. Yine oldukça nasıl diyeyim Hilalur Rei denilen bir alim var. O oldukça kıymetlidir. Bir başkasını genellikle söylemek istiyorum. Vekî İbni Cerrah var. Vekî İbni Cerrah. Bunu ayrıca yazmanızı arzu ederim. Bu Vekî İbni Cerrah öğrendiğiyle amel konusunda ve zahidane yaşayış konusunda dört dörtlük bir insandır. Çok güzel bir insandır. Bunu da şunun için yazmanızı ayrıca arzu ettim. İmamı Şafii rahmetullahi aleyh onu çok sevmiştir. Daha sonraki yıllarda ona müritlik yapar gibi talebelik yapmıştır. Ona bağlanmış. Dolayısıyla müritlik yapar gibi ondan ders almıştır. Ve dertlerini çok defa ona açmıştır. Hani bir insan belli bir hocasını, belli bir dostunu kendine yakın bulur. Öyle hissettiğini anlıyoruz. Çok güzel, çok tatlı bir şiiri vardır. Bilemiyorum paylaştık mı ama onda da o dile gelir. Ne diyor İmam-ı Şafii o şiirinde? İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh biraz sonra zikri iyi bir şairdir. Ne diyor? Şekevtu ila veki'in su'a hıfzî. Veki'e hafızamın kötülüğünü şikayet ettim diyor. Okuduğumu aklımda tutamıyorum diye. Ki İmam-ı Şafii için fotokopi gibiydi derler.
bir kere okuması yeterdi derler. Bir şeyi. Buna rağmen hafızam kötü diyor. Eğer onun hafızası kötüyse biz yandık. Devam ediyor şiir. فَاَرْشَدَن۪ي اِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي Beni günahları terke irşad eyledi. وَاَخْبَرَن۪ي بِاَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ Ve bana haber verdi ki ilim bir nurdur. Ve nurullahi la yuhda li'asi Allah'ın nuru isyankara hediye edilmez diye söyledi diyor. Yani gönlünü masiyetten temizleyeceksin ki, berraklaştıracaksın ki, oraya ilim, Allah'ın nuru olan ilim güzel yazılacak dedi diyor. Orada dile getirdiği Veki, Veki İbni Cerrah'tır. Yani Kitab-ı Zuhd diye 3 ciltlik çok güzel bir hadis rivayet ettiği, hadislerden oluşma bir kitabı vardır, matbudur. Bilmiyorum Türkiye'de var mı ama Kitab-ı Zuhd diye çok güzel bir kitabı var. Bunun gibi yani başka ilim ehli dolayısıyla iç içe kaynaşmışlardır. Şimdi geliyoruz İmam-ı Malik rahmetullahi aleyhe. İmam-ı Malik Hicri 93 yılında Medine-i Münevvere'de dünyaya gelmiştir. Hicri 93 yılında. Yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'ten 13 yaş daha küçüktür. Ailesinde fakir bir ailenin çocuğudur. Oradan başlayalım. Aynı zamanda ailesinin de ilim ehli olan ve ilimden gelen bir aileden de gelmediği biliniyor. Hatta babasının ayaklarının tutmadığı ama oturduğu yerden çalıştığı, ailesini geçindirmeyi başardığı biliniyor. Ok yapımında son derece iyi bir ustaymış. Ok yaparak, mücahitlere ok hazırlayarak, ok sanatında ileri böylece ailesini geçindiriyor. Böyle bir ailenin içerisinden çıkmıştır. Daha sonra ilim ve irfanı sayesinde çok geçmeden nasıl diyeyim üslubu, konuşma güzelliği ve benzeri bilgilerle ön plana çıkmaya başlamıştır. İbni Hürmüz isimli bir insanı çok sevmiş. Bu İbni Hürmüz'le ilgili kaynaklarda ciddi hiçbir bilgi yok. Geride bıraktığı eser yok. Ama bazen eserler herhalde yazılı kitap yerine tarihe iz bırakan insanlar oluyor. Hiçbir eseri olmasa İmam-ı Malik'e yaptığı tesir, onunla geriye bıraktığı ilim inan ki yeterlidir. Çünkü İmam-ı Malik de onu çok sevmiştir. Ondan sitayişle bahseder. Zaten gelen bütün bilgi İmam-ı Malik'ten. Keşke gerisiyle ilgili de onun gözünde tanınmış bir insan ama sonraki devre bilgisi kalmamıştır. O hocasını anlatıyor. Nasıl sevdiğini anlatıyor. Nasıl bazen duygu dolu olduğunu, evladım perdeleri kapat dediğini, içeride bir o var bir o var, ilk önce bu ümmetin geçmişini, bu davayı çilelerle bizlere taşıyanı anlatırdı diyor. Gözlerinden yaşlar süzülürdü. Sonra da diyor kendini toparlardı, derse başlardık diyor. Onun bu tavırları, bu içtenliği çok derin iz bırakmıştır İmam Malik'te. Onun için adı duyulmasa da, kaynaklarda hayatı hakkında bilgi bulamasanız da bu insan çok kıymetlidir. Onun samimiyeti, onun davaya bağlılığı, onun içtenliği İmam-ı Malik'i donatmıştır. Yaklaşık yine İmam-ı Malik'ten öğrendiğimize göre bu aziz insana 8 yıllık talebelik yapmıştır. Ve onun çok derin izleri vardır. Ama mesela bana sorsalardı baştan, İmam-ı Malik'in bir numaralı hocası kimdi diye İmam Zühri'dir derdim. İmam Zühri çok meşhurdur. Devrin en zirve alimlerindendir. Hadis kaynaklarında o bir hadis rivayet etti mi neredeyse akan sular durur. Çok güvenilir bir insandır. Kısaca onu zikrederdim. Veya Nafi'yi zikrederdim. Ama kendi sözlerinden anlaşılıyor ki bu İbn Hürmüz üzerinde çok derin ama çok derin iz bırakmıştır. Belki de onu İmam-ı Malik yapan onun bıraktığı

ilderdir. İbn-i Şihab el-Zühri ise yine ilim halkasındaki en zirve insanlardandır. Dediğim gibi devrinde sadece İmam Malik üzerinde değil, devrine damgasını vuran bir insandır. O hocalarındandır. Ayrıca mutlaka zikredilmesi gereken, çünkü en çok hadis aldığı, zikrettiği, ilim öğrendiği insanlardan birisi İmam-ı Zühri'dir. Bir kişi daha var. Demin dediğim gibi adı geçen Nafi'. Nafi kimdir? Hiç bileniniz var mı? İmam-ı Nafi. Zihin kırıntılarına mutlaka olan kardeşlerimiz var. Ben onu biliyorum. Belli bir bilgin var mı hiç? Zihinde. Evet, iz iyi gidiyor. Başka? Bu da, ben bundan daha önde bilgi vardı. Ben onu diyecek zannettim. Bu geldi. İmam Nafi meşhur zirve kıraat alimlerinden birisidir. Kıraat alimlerini sayarken Hafs gibi bir tanesi de nedir? İmam-ı Nafi'dir. İmam-ı Nafi kimdir? Hazreti Ömer'in değil ama oğlu Abdullah'ın, İbni Ömer'in. Abdullah İbni Ömer'e en çok ne diyor? İbni Ömer diyorlar. İbni Ömer deyince oğlu kelimesi gidiyor, geriye Ömer kalıyor. Eyüp gibi. Eyüp Ebu Eyüp'tür. Eyüp'ün babası demektir. Dolayısıyla Ebu'su gitmiş, geriye Eyüp kalmış. Eyüp'e gittim. Nasıl diyeyim? Samet Eyüp de hep böyle andırıyor. Halbuki Ebu Eyüp. Kendi adı Halit. Künyesi Ebu Eyüp. Eyüp'ün babası. Baba gayrı, nasıl diyeyim? Babası bölümü kalmış Eyüp. O da Abdullah İbni Ömer'e, kısaca İbni Ömer diyorlar. İbn'in kelimesi gidiyor, geriye Ömer kalıyor. Dolayısıyla bu kimin azatlısı? Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın azatlısı. Sadece azatlı değil. Bakınız biz tabiri caizse işte köleydi, şuydu, buydu diyoruz. Bazen garibimize gidiyor ama bazen insan olunca, ehil insan olunca kölelik bir altınlık, altın gibi kıymetleniyor. Hürriyet güzel bir şey, kıyaslamıyoruz ama belki de o Abdullah İbni Ömer'in kölesi olmasaydı böyle bir zirveye çıkamayacaktı. Çünkü çok geçmeden Abdullah onun zekasını, samimiyetini, ihlasını sezmiştir. Onu kendine talebe edinmiştir. Ve Abdullah İbni Ömer'den dünyanın rivayetini, bilgisini aktaran bu insan olmuştur. Kıraat ilmini de almıştır. Sonraki tarihe büyük faydalar olan bir insan olmuştur. Abdullah onu azat etmiş. Onunla nice güzel hatıra sonraki nesillere Abdullah'tan ümmete taşınarak fayda sağlamıştır. Bunlardan bir tanesi de, taşınan bir tanesi de İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh'tir. O Abdullah İbni Ömer'in azatlısı olan Nafi'den dünyanın bilgisini, hatırasını sonraki nesle taşımıştır. Şöyle diyeyim isterseniz, bir rivayet İmam-ı Malik kimden almış? Nafi'den. Nafi kimden almış? Abdullah İbni Ömer'den. Abdullah İbni Ömer kimden almış? Resulullah'tan. Bu yol daha kısadır. Bu yol, diyelim ki daha önce zikrettik ki Ebu Hanife kimden alıyor ilmi? Hammad'dan. Hammad İbrahim'den. İbrahim Alkama'dan. Alkama Abdullah İbni Mesud'dan. Abdullah İbni Mesud kimden? Peygamber Efendimiz'den. 5 tane sıralandı. Bunda İmam-ı Malik ne, kimden alıyor? Nafi'den. Nafi Abdullah İbni Ömer'den. O da Resulullah'tan. Size 3'e düşüyor. Daha kısa bir yoldur. Buna ne deniyor bu yüzden? Silsile zehebiye deniyor. Altın halka, altın zincir deniyor. Her bir zincirde artı halka var, altın var, kıymet var ve Muvatta'da bir hadis böyle yer alıyorsa buna ne deniyor? Altın zincirle gelen, altın halkalarla gelen hadis deniyor. Ve son derece kıymetlidir. Nafi'ye daha sonraki yıllarda biliyorsunuz nasıl diyeyim, Mısır ve bölgesinin aynı zamanda kıraat alimi odur. Birçok bölgede gezmiş, kıraatla ilgili bilgi vermiş, bilgi aktarmıştır. Ama onun da vefatı İmam-ı Malik gibi Medine-i Münevvere'de olmuştur. İmam-ı Malik Hicri 164 yılında Medine-i Münevvere'de vefat etmiştir. Dış dünyaya
ilmi seyahatleri İmam-ı Malik'in bilinmiyor. Medine'yi merkez edinmiştir. Orada ilmini yaymıştır. Ruhunu da orada teslim etmiştir. Hani biraz zihin rahatlasın diye söylüyorum. Teşbihi doğru değil ama Nasreddin Hoca'nın elini anlatırlar. Bir saz vermişler. Saz vermişler. Nasreddin Hoca sıkmış sazın boğazını, dıngırdatıp duruyor. Ya hoca demişler, bu sazı çalanlar ileri geri parmaklarını oynatır, makam mevlinle yaparlar demiş. Sen tuttun, sazı çalıp duruyorsun. Onlar makam arıyor demiş, bulamıyor. Ben demiş yakaladım, çalıyorum. Onlar diyor, belki de İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh, millet oradan oraya çıkıyor. Buranın merkezi, Allah Resulü'nün yaşadığı, ruhunu teslim ettiği yer burasıdır. Dolayısıyla burada Resulullah'ı görerek İslam'ı yaşayan insanların zinciri geliyor diyerek mi veyahut da takdir-i ilahi Medine-i Münevvere'den çok ayrılmamıştır. Bu yüzden Medinelinin amelinin onun üzerinde ciddi tesiri vardır. Yine İmam-ı Malik de Ebu Hanife Rahimullah gibi her müçtehit imam gibi ilk kaynağı nedir? Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci kaynağı şüphesiz hadistir. Bu alanda eser de vermiştir. Üçüncü kaynağı şüphesiz icmadır, kıyastır. Ama Maliki mezhebi masalihi mürseleyi, istihsanı, örfü ve benzeri diğer delilleri en çok kullanan mezheplerden birisidir. Diğerlerinin kullandığı delillere bir şey daha belki o ilave etmiştir diyebileceğiz. Medinelinin ameli onun için hadis gibi, nasıl diyeyim, meşhur hadis gibi, hepsi aynı davranıyorsa mütevatir hadis gibi kıymetlidir. Çünkü diyorum ya 93 yılında dünyaya gelmiş, bu insanlar bundan birkaç yıl evvel hala o devire bile bazen ulaşan insanlar var. Bu insanlar sahabilerle yaşadı. Ondan önce Allah Resulü burada yaşadı. Binlerce insan Allah Resulü'nden görerek bunları yapıyor. Binlerce insan Allah Resulü'nün öğrettiği kileyi, nasıl diyeyim, şinik deriz biz eskiden, keyl sağ deniyor o zaman. Sağı, müddü ve benzeri ölçüleri kullanıyor. Binlerce insan Resulullah'ın gösterdiği gibi namaz kılıyor. Bütün bunları bu milletin içerisinde yaşanmıştır ve Allah Resulü'nün asrı henüz uzakta değildir. Dolayısıyla Medineli bir şeyi toplu yapıyor ise bu kendiliğinden uydurma olamaz. Medinelinin amelini ahad hadise tercih eder. Ahad hadis ne demek? Bir veya birkaç kişiden gelen hadisler Medinelinin ameline zıt düşüyorsa uygulamasına Medinelinin amel etme şeklini tercih ediyor. Çünkü onlar bir değil, beş değil, on değil daha güçlü buluyor. Ebu Hanife ve İmam Şafii rahmetullahi aleyh bu kanatta değildir. Çünkü bazı zaman diliminin içerisinde değişiklikler olduğu gibi. Mesela Ebu Hanife'yi kimi görmüştür? Diyelim ki Hammad'ı görmüştür. Hammad kimden almıştır? İşte İbrahim'den almıştır. Kısaca Abdullah İbni Mesud'dan, sahabiden gelen halka değil. Bu sefer zincir, altın zincirdeki fertlerin her birinin ameli da bakıyor ki Kufeli'nin veya şuradakinin veya Medine'dekinin insanın ameliyle değişebiliyor. Bu kanaatta değildir. Ama İmam-ı Malik rahmetullahi aleyhe içinde bulunduğu Medinelinin amelinin tesiri büyüktür. Bu yüzden Maliki mezhebinin en belirgin özelliklerinden bir tanesi nedir? Medine'de yaşanan, Medine'deki amel edilen bir şeyin hadis ve rivayet açısından değeridir. Onu bağlayıcıdır. İmam-ı Malik rahmetullahi aleyhin son derece vakur bir insan olduğu biliniyor. Sakin yapılı bir insan olduğu biliniyor. Heybetli bir insan olduğu biliniyor. İmam mesela Ebu Hanife rahimeullah çok uzun boylu değildir. Aksine talebeleri Ebu Yusuf da İmam Muhammed de çok uzun boyludur. Ebu Yusuf biraz daha ince uzun, İmam Muhammed cüsseli ve uzun boyludur yapılı olarak. İmam-ı Şafii de onun için diyor ki bu kadar cüsseli ama bu kadar az uyuyan insan ömrümü ilk defa gördüm diyor. Çok az uyurmuş yani İmam Muhammed. İlmini kendine vermeyi başarmış bir insandır. Bir latife zikredilir. Tatlı bir latifedir. Bir gün sağ tarafında Ebu Yusuf, sol tarafında İmam-ı Muhammed
Ebu Hanife ile yolda yürüyorlar.

imamlardan birisinin aklına, talebeler muzip ve zeki şey olarak aklına geliyor. İmamuna beynene kenuni lena diyor. İmam bizim aramızda lena'nın nunu gibi. Lam uzundur. Sonra nun geliyor. Başında nokta var. Kısadır. Sonra elif de uzundur. İmamımız bizim aramızda lena'nın nunu gibi kaldı demek. Sen, bu halk mı uydurdu? Belki büyük ihtimalle öyledir. Ben talebelerin öyle diyeceğini zannetmiyorum ama tatlı bir hatır olarak anlatılır. Ebu Hanife zeki bir insan hemen cevap veriyor. Evet diyor. Ancak lena'nın nunu kaldırılınca geriye la kalıyor diyor. Hiçbir değer ifade etmesiniz. La kalıyor, yok kalıyor, boş kalıyor, şey kalıyor manasını anlatılır. Latife olarak güzel ama Ebu Hanife de güzeldir, talebeler de güzeldir. Şimdi İmam-ı Malik'in yani nasıl diyeyim yapılıcı olduğu, heybetli bir insan olduğu, anne ve babasına da son derece hürmetkar olduğu biliniyor. Yine ilim ehli olan, talebelerinden olan birisi anlatıyor. Birden dersteyken çok nadir ayağa kalkan bir insandır. Ayağa kalktı diyor. Niye kalktı, ne oldu derken diyor. Annesinin evden çıktığını gördük diyor. Sağa sola bakındı. Annesi acaba ihtiyacı var diye mi kalktı? Yoksa hürmeten mi kalktı bilmiyoruz ama bütün davranışta hürmet vardı diyor. Annesi eve girinceye kadar oturmadı diyor. Sonra o eve girdikten sonra diyor oturarak dersine devam etti. Yine sözü geçiyor. Abdullah İbni Mübarek var. Çok güzel bir insandır. Abdullah İbni hiç kimseye ayağa kalkmazdı ilim meclisinden. Onu görünce dayanamazdı. Kalkar kucaklardı yolculuktan geldiği zaman. Onu çok severdi diyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Yanına halife de gelse, vali de gelse yine kalkmadığı bilindiği için söylüyorum. Onlar için ayağa kalkmıyor. Üstelik uzak durmuştur. Hiçbir zaman vilayet konağına gitmemiştir. Geldiği zaman halifenin yanına da gelip haccı geçiyorlar bazen. Onların yanına da varmamıştır. Onların yanına Şam'a da hiç gitmemiştir. Bu çok belirgindir. Bu yüzden Halife Mansur'un dayısı onu valiye şikayet etmiştir. Vali tarafından hapse atılmıştır. Yaklaşık 28 ay hapiste kalmıştır. Dövülmüştür. Sağ komuzu çıkmıştır. Darbelerden dolayı. Direnç göğsüne nasıl diyeyim? Eğilmemiştir, bükülmemiştir. İmam Malik. Sonraki yani nasıl diyeyim ilim halkasının başına geçtikten sonra dersleri hayranlıkla takip edilen dersler haline gelmiştir. Halkaları giderek çoğalmıştır. Ve Mescid-i Nebi Resulullah'ın mescidi gerçek bir ilim yuvasına dönüşmüştür. Ondan önce de mesela Medine'de alimler vardı ama böyle halkalar kurarak, müzakereler ederek İnsan yetiştiren değil, ilmini veren, almak isteyene öğreten, hafızası güçlü olanlara aktaran insanların koruduğu, kolladığı ilim halkaları olmuştur. Ama tekrar ediyorum, bu insan Mescid-i Nebi'yi üniversiteye dönüştürmüştür. Resulullah'ın yanı başında ilim veren, ilim dağıtan bir insan olmuştur. Kendisine giderek ne denmiştir? İmam-ı Daril Hicre, hicret yurdunun imamı denmiştir. İmam-ı Malik'in lakabı budur. İmam-ı Daril Hicre, hicret yurdunun imamı. Yine onun güzel sözlerinden bir tanesi nedir? Hayatta bu kabrin sahibinden başka, Allah Resulü'nün kabrini gösteriyor bu sırada, bu kabrin sahibinden başka herkesin sözü kabul ve ret makamına konulabilir. Her söz tartışılabilir. Her insan hata edebilir. Bizim sözlerimiz de öyle diyor. Ancak bu kabrin sahibi masum idi. Ondan öte hiçbirimiz masum değiliz diyor. Şimdiki tabii ilim ehli geçinenlere vesaire veya şeyh olanlara şunlara bunlara da duyurulur. Hiç kimse ilim ehli olsa bile bilgisi çok olsa bile
zelleden ari değildir, hata etmez değildir, sözü tartışılmaz değildir. Bu bir gerçektir. İlim de bunu gerektirir. Hatta bazen insan kendi ben bu kanaatteyim ama vallahu alem doğrusunu Rabbim bilir diyerek insanın da kendi için rahat etmediği, sığındığı, Rabbine sığındığı anlar oluyor ve olmalıdır. İmam Malik rahmetullahi aleyhin halkasında çok güzel insanlar da yetişmiştir. Binlerce talebesi vardır. Belki bunların içerisinde Abdurrahman İbni Kasım ayrıca yad etmeye değer olan bir insandır. Sudan taraflarından, Habeş taraflarından geldiği, Afrika'dan geldiği bilinen bu insan 20 yıl ondan hiç kopmamıştır. Alkame'nin Abdullah İbni Mesud'a yaptığı gibi nice kereler biz onu İmam-ı Malik'in kapısının eşiğine oturur, ona geldiğini duyurmadan onun evden çıkışını beklerdi. Onunla beraber mescide giderdi, halkasından ayrılmazdı. Zihnini kurcalayan meseleler varsa yolda ayrıca sorardı, bütün bunları çözerdi. Dolayısıyla ilminden neredeyse hiç kopmadan gece ve gündüz olsa, imkanı olsa onunla bile ilim almaya çalışacak bir yapıdaydı diyorlar Abdurrahman İbni Kasım için. Hatta nasıl diyeyim hanımını da hamile olan hanımını da memlekette bırakmış gelmiştir. Çocuğu büyümüştür. Babasını aramaya başlamıştır. Medine'ye gelmiştir. Babası o sırada İmam-ı Malik ölmüştür. Yerine Abdurrahman İbni Kasım geçmiştir. Halkayı artık o idare ediyor. Çocuk dışarıdan babasının o olduğunu öğrenmiştir. Gelmiştir halkada dayanamamış boynuna sarılmıştır. Abdurrahman İbni Kasım'ın dediği cümle şudur. Evlat kokusu alıyorum demiştir. Çocuğunu tanımıyor ama hissediyor. Bu derece bağlı olan bir insandır. Ve çok sevdirmiştir İmam-ı Malik kendisini. İmam-ı Malik daha sonraki yıllarda başa Harun-u Reşit geçince Harun-u Reşit ilmin kadrini bilen bir insandır, hürmetkar bir insandır. Hem gönlünü almak, hem taltif etmek, hürmetini bildirmek, yakınlık göstermek için İmam-ı Malik'i saraya çağırmıştır. Ona adam göndermiştir. İmam Malik reddetmiştir. Ve dediği cümle şudur. İlim gelmez, ilme gelinir. Allah Resulü bunu bize böyle öğretti demiştir. Normalde ayran kabartması gereken bu cümle Harun Reşid'e ulaştığında zor söylemişlerdir. Harun Reşid hazırlanmıştır, gelmiştir, kapısını çalmıştır. Nasıl diyeyim huzura geldiğinde İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh ana ya emiral müminin bunu çok görme. İlmin olması gereken vasıf budur. Ve ilim ehli Allah Resulü'nün mirasçısıdır. Onun onurunu ve vakarını korumalıdır demiştir. Bunun üzerine Harun Reşit diz çökerek önüne oturmuştur. Ben senin ilmine talibim ve ondan istifade etmek istiyorum demiştir. Bundan sonraki günlerde de hep hürmet gösterdiği, hem yakınlık gösterdiği bilinen bir gerçektir. Kolay sarsılmayan demin dediğimiz gibi bir yapısı vardır ve hep öyle davranmıştır. İmam Malik rahmetullahi aleyh ondan bir de Harun Reşit bir şey rica etmiştir sonraki günlerde. Ne olur bu ilmin zayi olmasın, kayda geçsin, geride eser bırak demiştir. Onun bu arzusu, ısrarı üzerine İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh Muvatta isimli eserini vermiştir. Harun Reşid'in böyle bir tesir olmuştur üzerinde ve diğer eserleri de bunu takip etmiştir. Muvatta sonraki yıllara çok tesiri olan bir eserdir. O yıllarda bu nevi hadisi bab bab bütün içerisine alan bir eser pek yoktur. Zihinlerde, hafızalarda var veya dağınık hadisler halinde var. Ama o Tanzim ve Ebu Hanife'nin fıkıhta bir nevi yaptığını o da nerede yapmıştır? Hadis alanında yapmıştır. Onun tedrisat üslubu daha önce paylaştığımız gibi mesele mesele olmak yerine şu hadiste hangi hükümler var? Şu ayetten hangi hükümler çıkar şeklinde bir tedris üslubudur. Dolayısıyla Irak takımından farklıdır. Irak takı nedir?
Bu mesele üzerine hangi hadisler var, hangi ayetler var?

talebeleri olduğu gibi aynı zamanda ezberleyen, ondan okuyan, fıkıh inceliklerini idrak eden ve sonraki nesle aktaranlar arasında İmam Ebu Hanife'nin talebesi İmam-ı Muhammed de vardır.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Ya Rabbi bizi nefes alıp verinceye kadar, adım atıp kaldırıncaya kadar, saniyede olsa Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, sevgisinden, sünnetiyle amelden ayırma Allah'ım.
8: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Ondan bütününü Muvatta'nın ezberlemiştir ve ravilerin arasında o da yer almıştır. Bunu ezber hafızadan aktaran herhalde bir en az 40-50 tane talebesi biliniyor, ismen biliniyor, kayıtlara geçmiş vaziyettedir. Bütün bölgelere de bu ilim, bu eser dağılmıştır. Şimdi şöyle diyelim, bu eserin içerisinde rivayet zinciri belli olanlar olduğu gibi rivayet zincirine kopuk olanlar da vardır. Yani bir cahil eline alsa diyebilir ki İmam Malik'in Muvatta'ında zayıf hadisler de var. Niye? Senette kopuk var. Şu şu hadis diyebilir. Ama o yıllarda bu üslup, zincir üslubu çok fazla gelişmiş değildi. İmam Malik hadis olduğuna inandığını oraya eserin içerisine almıştır. Ama hepsinin bu zincirini vermemiştir. Buna ben hadis olarak güveniyorum manası taşır. Nitekim daha sonraki yıllarda bu hadisler, hadis üzerine çalışan, raviler zincirini birbirine ekleyen insanlar tarafından incelenip gözden geçirildiğinde aktardığı bütün hadislerin kaynağı ve zinciri bulunmuştur. Bu yüzden İmam Malik'in eseri Sahih-i Buhari kadar sahih bir kitap olarak kabul edilir. Sonraki nesillerde zaten bunu hep böyle telakki etmişlerdir. Orada aktarılan her şeye de değer vermişlerdir. Onun fıkhı daha sonra bize en çok Abdurrahman İbni Kasım'ın talebesi Sahnun da okunuş var. Sühnun da var. Benim dilim Sühnun'a alışmış. Türkçe'de gördüğüm kadarıyla daha çok Sahnun diye aktarıyorlar. Arapça isim tespitinde fetayla mı dammeyle mi tespitinde iki görüşün ikisi de var. Sühnun benim dilime mi kolay geliyor bilemiyorum ama burada daha ziyade Sahnun diye görüyorum. Dolayısıyla bu aziz insan Abdurrahman İbni Ebil Kasım'ın İmam-ı Malik'ten rivayet ettikleriyle koskocaman bir kitap oluşturmuştur. 17 cilttir. El-Müdevvenetül Kübra diye. Kısaca Müdevvene veya El-Müdevvenetül Kübra diye anılıyor. El-Müdevvenetül Kübra. Şimdi El-Müdevvene kaynakta Türkiye'de onu da görüyorum. Kaynakta El-Müdevvene diye kaynak veriyorlar. Yazarını ne gösteriyor? İmam-ı Malik gösteriyorlar. Bu doğru değil. Dolaylı doğru ama diyelim ki biz İmam-ı Muhammed'in kitabı da Ebu Hanife'den naklediliyor ama Ebu Hanife demiyoruz. Kim diyoruz kitabın müellifine? İmam Muhammed diyoruz. Burada da doğru olan Sühnun denmesidir. Sühnun'un Abdurrahman kanalıyla nasıl diyeyim İmam Malik'ten aktardığı bilgiler. Çünkü kaleme alan, derleyen, toplayan, yazıya geçiren insan kimdir? Sühnun'dur. İmla ettirseydi başkaydı. Ama bu bilgileri derleyen, bir araya getiren, toplayan, donatan, başını sonunu, nasıl diyeyim, kolunu, kanadını bir araya getiren kimdir? Sühnun rahmetullahi aleyh'tir. Dolayısıyla İmam Malik'in ilmi özellikle hem kendi Muvatta'nın şerhleri en çok şerh gören kitaplardandır ve Sühnun'un müdevvenesiyle beraber sonraki asırlara ciddi bir birikim olarak kalmıştır. Günümüzde biraz gariban mezheplerdendir. Niye? Sahip çıkan devleti yok. Çok fazla. Şimdi vaktiyle Hanefi mezhebine Osmanlı sahip çıkmış. Abbasiler sahip çıkmış. Arada nasıl diyeyim Selçuklular işte Şafii mezhebine de Osmanlı'ya şeye de Hanefi mezhebine de hizmet etmiş. O yıllarda eski yıllarda Kuzey Afrika ve Endülüs'te Maliki hizmet görmüş ama günümüzde Malikiler en gariban, kitapları en az basılan insanlar arasındadır. Şimdi günümüzde parası cebinde olan Hanbeli mezhebi var Suudi Arabistan. En çok onların kitapları itina görüyor. Bir devlete, İslam'ın devletine ihtiyaç oluşun bir başka boyutu da bu. Dolayısıyla ne oluyor? Kitaplar boynu bükük gariban kalıyorlar, sahipsiz kalıyorlar. Ve bu sahipsizlik içerisinde en büyük yeri alan şüphesiz herhalde Malikiler. Takdir-i ilahi Abdurrahman İbni Kasım'ın Afrikalı oluş sebebiyle midir? Tarih nasıl tecelli etti bilmiyoruz. Normalde Malikilerin en çok nerede olması lazım? Medine'de. En çok nerede olması lazım? Hicaz'da. Arabistan'da olması lazımken Sudan Malikidir. Nasıl diyeyim? Yine Mısır'ın büyük bir bölümü de Malikiler epeyce vardır. Fas, Tunus, Cezayir Malikidir. Vaktiyle Endülüs Maliki idi. Endülüs devletinin resmi mezhebi Malikilik idi.
Bunu biraz da şöyle anlıyoruz. Şimdiki ticaret hukukuna baksanız, medeni hukukun bazı maddelerine baksanız, çoğu Maliki mezhebinden gelir. Yani Avrupa hukukunun birçok bağlantısı nedir? Maliki mezhebiyledir. Çünkü Endülüs'ten yürütmüşlerdir. Endülüs'ten alıyorlar, boyuyorlar, bize satıyorlar. Biraz da kirlendiriyorlar boyarken. İçerisine nasıl diyeyim, genlerle oynadıkları gibi geniyle oynuyorlar. Koluyla, kanadıyla oynuyorlar, süslüyorlar, püslüyorlar, maddeleştiriyorlar. Bizim salaklara satıyorlar. Onlar da bize işte medeni bir, tabiri caizse medeni bir kanun maddesi diye bize yutturmaya çalışıyorlar. İçerisine Sorbonne Üniversitesi'nde bir tez hazırlanmıştır. Avrupa hukukun, medeni hukukunun İslam hukukundan faydalandığı alanlar diye bir dar çerçevelidir, 5 cilttir. Yani İslam hukukunun bütününü taramamışlardır. Belli bir dilimine taramışlardır. 5 ciltli bir doktora tezi Sorbonne Üniversitesi'nden yıllar önceden kabul edilmiştir. Oldukça iyi bir tez olarak da değerlendirilmiş bulunmuştur. Daha araştırılsa dünya kadar daha çıkacağı da bir başka gerçektir. Böylece hem Maliki mezhebi Kuzey Afrika'da yayılmıştır, Endülüs'te yayılmıştır ve Avrupa'ya dolaylı yoldan en çok tesir eden mezheplerden birisi olmuştur. Şam'da da belli oranda var. En az bulunduğu yerlerden bir tanesi Hicaz. Ne hikmetse ve diyarımızda da neredeyse hemen hemen yok gibi ama bu alanlarda yaygın bir mezhep haline gelmiştir. İmam-ı Malik rahmetullahi aleyhi demiştik Medine'de vefat etti diye hocası Nafi ile beraber Cennetül Baki'de yan yana yatmaktadır. Hocası Nafi'nin kabri de onun kabri de Hazreti Ali'nin ağabeyi Akil'in o bahçesine çok yakındır. Onlarla hemen hemen bitişiktir. Yine yakınlarında yatanlardan bir tanesi Osman İbni Maz'un radıyallahu anh'tır. Aziz sahabilerdendir. Yine Abdurrahman İbni Avf'a kabirleri çok yakın. Annelerimizin kabriyle onların kabrinin arasında birazcık ilerlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin oğlu İbrahim'in kabri var. Onlara açılan o köşedeki ilk kabirler İmamı Malik rahmetullah aleyh ile kimin kabridir? Nafi'nin kabridir, yan yanadır. Garip bir ifade, yani şöyle diyeyim, İmamı Malik'in babasının adı Enes'tir. Enes'in babasının adı da Malik'tir. Şöyle diyeyim, Enes İbni Malik diyoruz değil mi? Bu da Malik İbni Enes. İkisi birbirine karışıyor. Ama dahasını söyleyeyim. İmamı Malik'in babası Enes'tir. Onun babası Malik'tir. Yani Malik İbni Enes İbni Malik'tir. Babasının adı hepten Enes'le karışacak bir attır ama değildir. Yani şey olarak yani o nesepten hatta zannediliyor ama o nesepten değildir. Hatta şunlardan hangisi sahabidir diye soruların içerisinde Malik İbni Enes, Enes İbni Malik var. Yani 4 cevapsa hangisi şık doğrudur diye bir bulmaca ayarlasan, içerisine bunları yerleştirsen yanılan insan çıkabiliyor. Acaba hangisi diye. Şimdi İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh de tekrar ediyorum. Hem İmam-ı Muhammed okumuştur hem de İmam-ı Şafii okumuştur. Dolayısıyla böylece ilmini başka yerlerine de ulaştırma fırsat ve imkanı doğmuştur. İmam-ı Malik rahmetullahi aleyhi bilgileriyle, duygularıyla burada bırakıyoruz. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhi geçiyoruz. Yine belki şöyle bir hatırayı anlatayım. Biliyorsunuz bir hadisi şerif var. Kabe ile ilgili olarak bir hadisi şerif var. Kabe ile ilgili hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Ayşe validemize diyor ki, milletin henüz İslam'ın eşiğinde olmasaydı, yani bünyeleri her şeyi kabul edecek bir yapıda olsaydı, Kabe'yi yıkardım. Hicri İsmail'i içerisine alacak şekilde yeniden yapardım. Kapısını zemin seviyesine indirirdim. Aksi taraftan bir kapı daha açardım diyor. Çünkü Kabe'nin aslı böyledir. Şimdi belki şöyle şunu tutalım. Şu Hacer-i Esved köşesi olsun şurası. Şurada ne var? Hicri İsmail var. Şöyle şunu da oraya koyalım. Şöyle Hicri İsmail var. Peygamber Efendimizin dediği ne? Burayı da içerisine alacak şekilde yapardım. Yani bu tarafa doğru büyütürdüm. Bu kapı yaklaşık 1,90'ın üzerinde, 2 metrenin altında, 1,90 küsür yüksekliktedir kapı. Yani insanın kendine yüksektir.
Dolayısıyla o kapıyı yere indirdim, zemin seviyesine indirdim. Tam bu kapının karşısı olan, simetrinde olan yere bir kapı daha açardım diyor. Çünkü Kabe'nin aslı böyledir. Ayşe validemiz daha sonraki sonra ya Resulallah diyor, niye Kureyşler o zaman kapıyı yükseğe yaptılar? Peygamber'e cevap veriyor. İstediklerinin sokmak için izin vermek, istediklerine vermemek istiyorlardı. Kapı aşağıda olsa herkes girer, yukarıda olsa merdiven dayanması lazım. Oraya kontrol altında kalır diye diyor. Yine bir başka hadiste soruyor ya Resulallah, niye böyle o zaman Hicri İsmail'i dışarıda bıraktılar diyor. Kabe'nin aslındandır biliyorsunuz, bize göre de aslındandır. Hatta o yüzden ne olur? Kitabınıza bakınız. Yani haçla ilgili bilgi veren kitaplara tavafı hatimin dışından yapmak vaciptir. Neden? Çünkü hatimin buradan girip buradan içinden çıksan Kabe'nin bir bölümünü tavaf etmemiş olursun. Anlaşıldı? Dolayısıyla dışarıdan tavaf etmek vaciptir. Hatta İmam-ı Şafii rahmetullahi daha titiz. Kabe'nin tabanına baktığınızda tabanında bir çıkıntı var. Ona şadırvan diyorlar. Biz şadırvan deyince su dökülenleri anlıyoruz ama Kabe'nin o dışa doğru taban çıkıntısına şadırvan deniyor. O eskiden de var orası. Dolayısıyla onun dibinden ona sürtünerek geçmeyecek diyor İmam Şafii. Niye böyle diyor? Eğer diyor sen şadırvanı sıfırlar gidersen diyor, tavaf dediğin dıştan olur. Omuzun diyor, vücudunun bir bölgesi diyor, içten geçer. Tavaf etmemiş olur diyor. Dolayısıyla onlar da şadırvandan dışarıdan biraz daha uzak.

Araç'a tavaf etmek yine vaciplerin arasında yer alıyor. Böyle. Şimdi bu konuyla ilgili de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kureyş Kabe zarar görünce sellerden yıkılmaya yüz tutunca yeniden inşa ederken aralarına bir karar alıyorlar. Biz diyorlar Kabe'ye haram para karıştırmayacağız. Haram paranın ne olduğunu biliyorlar. Şimdikiler de biliyorlar. Haram yiyorlar ayrı. Yani nasıl diyeyim zıkkım yediklerini biliyorlar. Şimdi onlar da diyorlar ki haram parayı karıştırmıyoruz. Kumardan gelen para haram, içkiden gelen para haram. Şunu bunu biliyorlar hepsini faizden gelen para haram biliyorlar karıştırmayacağız. Alın teriyle helal parayla yapacağız. İyi bir karar alıyorlar. Ama Kabe diyafı inşaya devam ederken para suyunu çekmeye başlıyor. Yeniden toplanıyorlar. Paramız azalıyor. Kabe'ye işte diğer paralardan karıştıralım mı? Yoksa yettiği kadar mı yapalım? Bittiği yerde duralım. Veyahut da para bitmeden evvel oradan bağlayalım mı? Şimdi haram para karıştırma gündeme gelince hayır diyorlar. Söz verdik karıştırmayacağız. Karışmasın. Pekala yettiği yere kadar yaparsak ucu açık kalacak. O zaman da yıkılmaya hazır olur. Karar veriyorlar. Paramız ne noktada bitiyorsa oradan bağlayalım Kabe'yi diyorlar. Kabe Hicri İsmail bu yüzden dışarıda kalıyor. Onun için kitaplarımızda bir insan Hicri İsmail'de yaklaşık 3 metredir şeyden uzaklığı. Şimdi biraz daha geniş olduğu için bunu söylüyorum. Hicri İsmail'de namaz kılsa, ben Kabe'de namaz kıldım diye yemin etse yeminini yerine getirmiş olur diyorlar. Ama oranın bir özelliği var. Allah Resulü böyle buyurdu ama diyorlar içeriye almadığı için bir insan Kabe'nin içinde her tarafa doğru dönerek namaz kılabilir. Ama Hicri İsmail'de Kabe'ye dönerek kılmalıdır. Çünkü Allah Resulü böyle buyurdu ama yapmadı diyorlar. İhtiyatan Kabe'ye doğru dönerek namaz kılmalı. Orada başka yere dönerek namaz kılamaz diyorlar. Şimdi bunu şunun için anlattım. Daha sonra hicretin ilk çocuğu olan Abdullah İbni Zübeyir Kabe'yi bu şekilde inşa etmiştir. Hicri İsmail'i içerisine almıştır. Kapıyı zemin seviyesine indirmiştir. Buradan giren öbür taraftan çıksın diye ikinci bir kapı açtırmıştır. Aynı yaptırmıştır. Ama daha sonra Emeviler Haccac başta ne almıştır? Kabe'yi yeniden eski şekliyle yaptırmıştır. Ve giderek halifeye de onu anlatmıştır. Bunlar Kabe'yi bile bozmuştu. Biz asli şeklinde yaptırdık demiştir. Orada ilim meclisinde bulunan bir tanesi de çünkü onlar sizin gibi cahil değildi. Allah Resulü'nün böyle bir hadisi vardı. Ona binaen yapmışlardı. Cahilliğinize doymayın demiştir tabiri caizse yerindeyse. Halifenin de üzüldüğü söylenir. Ama böyle bir hadise yaşanmıştır. Şimdi şu anda da biliyorsunuz bugünkü yapısı Kabe'nin 4. Murat devrinde gördüğü zararlar üzerine yeniden Kabe ustalar göndererek Haram-ı Şerif'teki taşlar yontularak çok da düzenli olarak yapılmıştır. Sadedir, son derece ziynetten uzaktır ama çok da son derece de güzel yapılmıştır. Orada dikkat ederseniz Kabe'nin örtüleri bazen toplanıyor ya, hacılar geri döneceği zaman örtüden parça kopartmaya çalışıyorlar. Bu olmasın diye bir adam boyu falan örtü yukarıya kaldırılır. O sırada ne görülüyor? Kabe'nin bugünkü kapısının tam simetriğinde karşısındaki duvar kapı şeklinde örülmüştür. Nasıl diyeyim, inşaatta bir şey vardır. Peş peş üzerine gelmez. Bir tuğla böyle koyduysan, bir tuğla bu koy. İkinci tuğla ikisinin ortasına konulur. Aynı çizgiye getirilmez. Nasıl diyeyim, inşaat dilinde peş peş üzerine gelmez denilir. Ama orada konulan taşlar nizami konulmuştur. Yani şöyle çekip alsanız geride kapı kalır. O şekilde yapılmıştır. Bir daha dikkat ederseniz görürsünüz resimlerinde de. Bende esasen o tip resimler var. İnşallah bir gün paylaşalım isterseniz. O tip bir şey. Öyle yapılmıştır. Neden? Edeben. Oraya da elbabul mesdud, kapalı kapı deniyor. Allah Resulü'nün hadisinden istifadeyle böyle bir terbiye, böyle bir nezahet inceliği var. Asli şekli bozulmamıştır 4. Murat devrinde ama böyle bir inceliğe de dikkat edilmiştir. Bundan sonra asıl söz oraya geliyor. Bundan sonra Harun-u Reşit bu hadiselerden sonra İmam-ı Malik'e müracaat etmiştir. Kabe'yi Resulullah'ın hadisinde zikrettiği gibi yapayım mı diye. İmam-ı Malik ilme yakışır. Biraz da sertçe bir cevap vermiştir. Beytullah'a dokunmayın. Allah'ın beytine oyuncak edilmeyin. Her gelen halife ben yaptım.

daha sana düşmesin, onun vakarını zedelemeyin demiştir. Bunun üzerine Harun Reşit geri adım atmıştır. Takdir-i ilahi öyleydi. Beytullah da o yapısıyla kalmıştır. Nitekim 4. Murat da buna riayet etmiştir. Günümüze de böyle intikal etmiştir. Yani ilimdeki duruşundaki o salabeti, o ciddiyeti ifade etmek için bunu söylüyorum. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhe gelince, İmam-ı Şafii'nin adı biliyorsunuz Muhammed'dir. Muhammed İbni İdris'tir. Yani baba adı dolayısıyla İdris'tir. Sülale kökü olarak Kureyşi'dir, Kureyşlidir. 4 imamdan bilinen net Arap asıllı olan tek kişi odur. Takdir-i ilahi mesela İmam-ı Malik Medine'de doğmuştur, bu Gazze'de doğmuştur. Yani Filistin'de doğmuştur. Evet, İmam-ı Şafii Filistin'de dünyaya gelmiştir. 2 yaşlarındayken Mekke'ye taşınmıştır. Kucakta Mekke'ye gitmiştir. Çocukluğu orada geçmiştir. Medine'ye giderek İmam-ı Malik'ten ilim almıştır. Mekkeli alimlerden dersler almıştır. Mekke'ye gelip giden, hacca gelip giden alimlerden de parlak zekası, nasıl diyeyim, keskin bakış üslubu ve değerlendiriş üslubuyla çok istifadeler etmiştir. İlimle yoğrulmuştur. Daha sonra Medine-i Münevvere'ye gitmiştir. Medine-i Münevvere'den ilim alıp döndükten sonra bu sefer Bağdat'a yolculuk yapmıştır. Bağdat'ta Irak fıkhını almıştır. Paylaştığımız gibi İmam-ı Muhammed'e talebe olmuştur. İmam-ı Muhammed de yaşça ondan büyük. Doğum tarihini söylemeyi unuttum galiba. Hicri 150 yılında dünyaya gelmiştir. Bu yıl aynı zamanda nedir? Ebu Hanife'nin hayata gözlerini yumduğu yıldır. Geride İmam Muhammed'e talep olmuş, ondan ilim okumuştur. Böylece hadis düşkünlüğü de vardır. İmam-ı Malik'in o metodunu çok benimsemiştir, beğenmiştir. Hadislere, ayetlere bakarak hüküm çıkartma, onları bir araya getirme, derleme, topla. Bu inceliğe bir de neyi eklemiştir? Iraklıların fıkha bakış açısını, nasları değerlendiriş açısını, kıyas üslubunu. Dolayısıyla İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh Hicaz fıkhıyla Irak fıkhının birleştiricisi, yoğurucusu sayılır. Bu aynı zamanda ciddi bir ufuk genişliğine sebep olur. Bazen görmek, bazen yaşamak, bazen nasıl diyeyim insanların haline şahit olmak, okumak kadar yerine göre ve fennine göre, yani neyle uğraşıyorsan ona göre daha değerlidir. Fennini şunu kastediyorum. Bir insan teorik olarak makine mühendisi, makineyi okudunuz, şunu okudunuz, bunu okudunuz, hepsini ezberlediniz ve imtihandan yüz çektiniz. Motorun önüne vardınız, şaşkın şaşkın bakabilirsiniz. Dolayısıyla birçok şey inceliklerini bilirsiniz ama bir elin size orada bir rehberlik etmesi lazım. Sonra onu size gösteren ustaları da sollayabilirsiniz. Ama o metale eliniz dokunmalı. O sistemin nasıl çalıştığını fiilen görmelisiniz. O insana çok farklı şey anlatır. Şey için anlatılır, Ömer Nasuh Bilmen Hoca Efendi için anlatılır. Keşke haçla ilgili bölümü hacca geldikten sonra yazsaydım diye. Dediyse de demediyse de bu doğru bir gerçektir. Haç kitabını yazsanız da ezberleseniz de orada rehbere ihtiyacınız vardır. Sonra başkasına rehberlik edebilirsiniz. Ama siz diyelim ki Almanca okudunuz, İngilizce okudunuz, derslerden 10 aldınız. Almanya'ya gidin, bir işçi çarşıya çıktınız, sizden daha iyi konuşur. Hiç Almanca nasıl diyeyim okula da gitmemiştir, onu da almamıştır. Ama siz çalışırsanız diyelim ki 5-6 ay sonra onu da geçersiniz, onlara akıl öğretmeye de başlarsınız. Ama o pratiği sizin yaşamaya ihtiyacınız vardır. Bunda da görgü ufuk kazandırır insana. Ben takılıyorum, hemen hemen de anlatıyorum. Orada gerçekten üzülmüştüm. Ne zaman? Çocukken, nasıl diyeyim, kazanlar olur. Kazanların altı bir de ateşe ne kadar yakın olursa ateş o kadar iyi ısıtır. Hani Nasreddin Hoca iddialaşmışlar bir gün kapının dışında işte sabaha kadar ayazda beklerse işte şöyle şöyle iddialaşmışlar.
Hoca demişler, hiç mi sıcaklık görmedin sabaha kadar? Görmedim demiş. Hiç mi görmedin? Ya demiş, karşı dağdan bir ışık geçiyordu. Gördü diyorsun, onu gördüm. Ha demişler, sen ondan ısındın. Vermeyecekler ya, bahane edecekler ya, bulmuşlar. Hoca kabulleniyor. Daha sonra onlara davet verecek ya, onları topluyor. Bir odada sohbet ediyorlar. Hocanın yemeğini bekliyorlar. Geliyor gidiyor, saatler geçiyor, yemek yok. Hoca diyorlar, bu nasıl bir yemektir, pişmedi. Sabredin, pişecek diyor. Neyse dayanamıyorlar. Sonuna çıkıp bakıyorlar. Hoca kazanı tavana asmış, aşağıya da bir mum yakmış. Hoca diyorlar, Allah'tan kork. Bu yemek böyle bir şer mi diyor. Sıcağı bile diyor oraya ulaşmaz. Ulan diyor, karşı dağdan geçen ışık beni ısıtıyor da diyor. Bu mum niye onu kaynatmıyor diyor. Şimdi onun gibi ateşe yakın olması lazım. Şimdi ateşe yakın olunca da tabii evde anneler, şunlar bunlar, büyükler, kazanın altına eğileceksin, üfleyeceksin. Bu zor bir iş. Çocuklar olarak bize söylerlerdi. Biz de yatardık kazanın altına, üfle üfle gözüne toz gider, duman gider. Bir de nefesin yetmez. Mesafe de uzunca kazan büyükse. Yıllar sonra ne gördüm? Aradan yıllar sonra bir Çinli kız böyle ateşe kazanın altına üfleyecek. Nasıl üflüyor? Elinde bambu kanışı. Tutuyor ateşe, üflüyor. Ne gözüne, ateşin neresine gidecekse oraya da yaklaştırıyor. Üfürük dağılmadan gidiyor, ateşi yakıyor. Geçen yıllarıma üzüldüm. Eğer o el... elimde olsaydı üfleyecektim, ateş kolay tutuşacaktı. Üfle babam, üfle. Bazen görgü, bazen yaşanan hadise, bazen bir pratiklik insanın ufkunu açıyor. Dolayısıyla imam bunu şunun için söylüyor. İmam Şafii rahmetullahi bu güzellikleri İmam Şafii kimle yaşamış? İmam Malik'le yaşamış. İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh ondan sonra onu, bu güzelliği ona aktardıktan sonra başka kendine ne yapıyor? Gidiyor İmam-ı Muhammed'e, ondan ilim alıyor. Böylece iki güzelliğin pratikliğini birleştirme imkanına sahip oluyor. Bununla ilgili başka alimler de var. Mesela Endülüs alimlerinden Esed İbni Furat var. O İmam-ı Malik'ten sonra gitmiştir. İmam-ı Muhammed de okumuştur. Burevi güzellikler yaşanıyor. İki ilmi birbirine derc etmiştir. Arapça bilgisi ve zekası son derece güçlüdür İmam Şafii'nin. Hafıza gücü de çok yüksektir. Her ne kadar Veki'ye şikayet ettim diyorsa da, dediğim gibi o şikayet ediyorsa biz yandık. Ama bu şiirinde bile çok güzellik var. Yani ilim alan gönlün safi olması lazım. Berrak olması lazım. Allah takvasıyla dolu olması lazım. Doğruyu bulma niyetli olması lazım. Gerçekten benim davam bu diyerek sarılan, bunun samimiyetini, içtenliğini taşıyan insan olması lazım. Çünkü bunu taşımayanlar, kusura bakmasınlar, gerçekten bunu taşımıyorlarsa bu ilimde durmasınlar. Geçsinler başka şeyle uğraşsınlar. Hem ilahiyat hocası hem de yamuk. Yan yana gelmiyor. Çok da çirkin. Gitsin başka, canını ne istiyorsa onunla uğraşsın. Başkasının aklını, beynini, o samimiyeti, içtenliği taşımıyorsa bozmak, bulandırmakla uğraşmasın. Şimdi bu berraklığın olması gerekir. Cenab-ı Allah o samimiyet, o içtenlik olunca bu insanlara da bilgi veriyor, ufuk veriyor, nasıl diyeyim, onları besliyor, kolluyor ve gözetiyor. Haliyle böyle olunca ilim de gelişiyor ve filizleniyor. İmam-ı Şafii rahmetullah bu açıdan keskin zekasıyla tanınır. Keskin ufkuyla ve dil kabiliyetini çok iyi kullanışıyla tanınır. Nitekim şiirleri hepsi birbirinden güzeldir. Yani hani şairler çok defa nerelerde dolaşırlar? Bilinmedik vadilerde dolaşırlar. Heva hevesi dile getirirler. İçtim aşkın şarabını, içine nasıl diyeyim? Niye şarap kullanıyorsun da başka kelimeler kullanmıyorsun? Ya başka türlü kelime kullan. Onları yerine göre kullanırlar. Daha birisi var. Nasıl diyeyim, vaktiyle çok şarap şiirleri söylemiş. Ondan sonra da Müslüman olmuş ama dilini ondan kurtaramıyor. Bir şiiri var, o Müslüman olduktan sonra üstelik Hazreti Ömer dövmüş biri, o da hak etmiş bana göre. Dediği ne? Beni diyor üzüm bağının dibine gömün, damarlarımı sulasın diyor. Kafa bununla yoğrulu, kültürü bununla yoğrulu. Tabii yani böyle dersen, sopayı da hak edersen başkasının, hani öküzün aklına karpuz kabuğu getiriyor derler. Birisinin aklına bir şey getirirsin. Yani o derece iç içe olmuş. Unutamıyor, vazgeçemiyor değerlerle. Şimdi şoför arkadaşlar var. Şoförlüğü bırakmış. Arabası var kirada. Konuşurken biz nerede gaza basacağımızı, nerede frene basacağımızı biliriz diyor. Konuşmaları onunla yorulmuş. Kültürü onunla beraber yoruluyor. Bunun gibi. İmam-ı Şafii rahmetullah da bu yok onun için diyecek. İmam-ı Şafii rahmetullah'ın her şiirinde ayrı hikmet var. O vadilerde gezmiyor. O heva hevesinin peşinde gezmiyor.
böyle yanlış anlaşılabilecek veya çağrıştırabilecek bile kelime.

kelimeler kullanmıyor. Her biri ayrı güzel. Bunun belki çok örneği var ama aklıma geleni söyleyeyim. Dünya diyor, dünyalık, dünya menfaatleri bir leşe benzer diyor. Onun kendine ait sırtlanları vardır. Eğer ondan parça kopartmaya kalkarsan o çakallarla dalaşırsın diyor. Uzak durursan diyor, eyvallah. Kimse sana dokunmaz diyor. O zaman kıymetini bilin. Yine çok güzel bir şeyi biliyorsunuz. Vefat günlerinde söylüyor. Ya Rab diyor, aklıma hatalarımın çokluğu geliyor diyor. Rabbim hemen arkasından senin rahmetinin ve şefkatinin çok çok çok daha büyük olduğu geliyor. Gönlüm huzur duyuyor diyor. O rahmetin olmasa biz ne yaparız manasına. Bunun gibidir şiirleri, birbirinden güzeldir. Bu aziz insan çok da seyahat etmiştir. Irak'a vardıktan daha sonraki yıllarda Irak'tan gelmiştir. Tekrar Hicaz alimlerinden tekrar ilim almıştır. Müzakerelere bulunmuştur. Mekke'de 8 yıl ders vermiştir. Bu yılları çok verimli geçmiştir. Çok insanın yetişmesine vesile olmuştur. Bundan sonra kalkmış yeniden Bağdat'a gitmiştir, Irak'a gitmiştir ve orada ilim ehli yetiştirmiştir. Ve bu devresi ayrıca değerlendirilir. Bu devreye kadar olan görüşleri ve kanaatlerinde da mezhebi kadim ifadesi kullanılır. Oradan Mısır'a geçmiştir daha sonraki yıllarda. Mısır'da da oldukça ilim dağıtmıştır. Yaklaşık 199 yılında Mısır'a geçtiği biliniyor. 199 yılında Mısır'da ilim kaynağı olmuştur. Ama cemiyetle hani demin dedim ya bir yere gittiniz, gördünüz, yaşadınız insanlarda kanaat değişikliğine ve görgü ufkuna sebep oluyor. Bizim Çinli kızın bambu kamışıyla ateş yaktığı gibi o da Mısır'da görüp yaşadıkları hadiseler bazı kanaatlerin değişmesine sebep olmuştur. Bundan sonra değişen kanaatlerini topladığı şey bilgiler konusunda da ne deniyor? Daha sonra fıkıh cedid deniyor. İmam Şafii'nin iki fıkhı vardır. Bir kadim fıkhı. Eğer ikisinin arasında fark varsa ne deniyor? Bu görüşü fıkıh cedid'deki görüşü buydu. Fıkıh kadimdeki görüşü budur diye. Bu yüzden Şafii mezhebinde ve fihi ve çan iki açı, iki değerlendirmesi vardır. İki bakış açısı vardır bilgisi çoktur. Nerede? Şafii mezhebinde. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bir müçtehit emek vererek ortaya bir hüküm çıkarttıysa sonradan bu fikrinden vazgeçti. Hayır, bunda ben hata etmişim. Öyle değil. Mesele böyle olması gerekir diye ikinci bir fikir söylüyor ise o birinci fıkı atılmaz. O unutulmaz. O vazgeçti artık değeri kalmadı denmez. O da kayda geçirilir. Çünkü o ortaya çıkarılıncaya kadar ciddi bir ilmi emek verilmiştir. Ortaya bir içtihat çıkmıştır. O bir kere konulur. Yenisi de yeni diye adlandırılır. Daha sonra bilgiler değişti mi? Gelen yeni bilgilerle belki vazgeçtiği görüş değer kazanabilir. Hepten yabana atılmaz. O yüzden nedir? İçtihat, içtihadı naksetmez denir. Bir içtihat, öbür içtihadı devreden çıkartmaz. Gün gelir, nasıl diyeyim, birçok insan bu görüş daha doğruydu diyebilir. Onun için kapıya atılmaz, onun için kayıtlara geçmiştir, onun için de Şafii kitaplarında, onun için de hatta diğer kitaplarda, mukayeseli kitaplarda, mukarereli kitaplarda yerini alır ve değerlendirilir. Her iki bilginin de gelmesi, fıkıh kadim olarak gelmesi, fıkıh cedid olarak gelmesinin sebebi budur. O görüşler vazgeçilse bile değerlidir. İmam Şafii Hazretleri'nin bir özelliğini daha söyleyeyim. Çok iyi bir şair, iyi bir söz ustası olduğu kadar son derece mahir bir okçudur. Onda on vururdu diyorlar. İfadeyi söyleyeyim kaynaklarda yer alan. Her attığı isabet ederdi. Iska geçtiği olmazdı diyorlar onun için. Çok mahir bir okçudur. Demek ki ilim ehli hepten hareketsiz olmayacakmış. Dolayısıyla mahir olacak. İyi bir binici, iyi bir okçu olabilir. İmam-ı Şafii iyi bir okçudur. Hayatını bilgi verenlerin kaydettikleri gerçeklerden birisi de budur. Onda on vurdu diyorlar. İfadenin olduğu gibi söyleyeyim. Ve İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh 54 yaşında
henüz tam verimli çağında bu dünyadan ayrılarak gitmiştir. Diğerleri hep hapishanelerde çile çekmiş, onun hapishaneye düştüğü bilinmiyor. Ama ömrü kısa olmuştur. Hapishaneye düşenler daha uzun yaşıyor. Öyle diyelim, ömrü kısa olmuştur ama geride nice çok ciddi bir ilim halkası silsilesi bırakarak ve iki ilim kutbunu bir nevi birleştirerek yepyeni ufuklar açarak bu dünyadan ayrılmış gitmiştir. Onu tanıyanlardan, ondan ilim alanlardan birisi de Ahmed İbni Hanbel'dir. Onunla ilgili söylediği cümleler hep birbirinden güzeldir. O Mısır'a daha yeni gelmiştir. İnsanlar onu tanımıyor. Bir eşeğin sırtındadır İmam-ı Şafii. Ahmed İbni Hanbel de eşeğin dizginini tutmuş gidiyor. Ahmed İbni Hanbel tanınan bir alimdir bölgede. İmam-ı Şafii kimse tanımıyor. Yoldan takılıyorlar. Koca imam diyorlar. Eşek başı çekiyor. İmam Ahmed İbni Hanbel'in bunun üzerine cevap verdiği söylenir. Ne diyor oradakilere seslenir. Diyor ki eğer bu hayvanın sırtında olanın aklının farkına varsaydınız, kıymetini, kadrini bilseydiniz, eşeğin öbür tarafında da siz yer alırdınız diyor. Ama her insanın kadrini, kıymetini de her insan bilemiyor. Dolayısıyla Ahmed İbni Hanbel ona gerçekten talebelik yapmıştır. Büyük hürmet göstermiştir. İlim ehlinin bu nevi latif cümlelerini aktarmakta belki fayda var. İnsandırlar ve latif bilgiler ibret alır. Mesela daha önce bilmiyorum söyledim mi? Bir patika yoldan gidiyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Karşıdan 4 tane öküz geliyor aynı patikadan. Ebu Hanife yol değiştiriyor. Oturanlar biraz da takılmak için gülüşüyorlar. Kocaman imam diyorlar öküzlere yol veriyor. Ebu Hanife rahimullah onlara doğru dönüyor. Gayet ciddiyet içerisinde evet diyor. Çünkü Cenab-ı Allah onlara boynuz bana da akıl verdi diyor. Şimdi buna ihtiyaç vardır. Güzel ve zarif insanlar, kırmayan, rencide etmeyen ama güzel söz söyleyen insanlar, İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh de güzel söz söyleyen insanlardan, geride hayırlı hatıralar bırakan insanlardan. Vaktimiz, durumumuz nasıldır? İsterseniz burada duralım. Ahmed İbni Hanbel'i de devreye sokmayalım ama gelecek derse hep Ahmed İbni Hanbel'i tamamlayacağız nasip olursa. Hem de artık delillere geçiş yapacağız. Anlaşıldı? Hayır, ikisi de almamıştır. İkisi de almamıştır, evet. İmam Şafii'nin santraça cevaz verdiği doğru. Oynadığına dair bize bilgi gelmiyor. Ama santracı tavladan ayırıyor. Tavla zar atıyorsunuz, belli bir oranda şansa bağlı bir hadisedir. Santraç ise öyle değildir. Daha doğrusu şöyle diyelim. Olan bir iş yani bir oyun sadece zevke hitap etmemeli. Ya beden geliştirmeli ya akıl geliştirmeli. Onun için nasıl diyeyim koşular caizdir, at yarışları caizdir, oklar caizdir. Nasıl diyeyim bedeni geliştiren şeyler caizdir. At yarışlarının kumara oynamak ayrı bir konu. Yani Peygamber Efendimiz'e at yarışı yapmıştır. Şimdi arkasından şöyle bir ifade kullanmak belki daha doğru. Nedir? Santraç işe zekaya hitap eden, zeka geliştiren bir oyundur. Oyunlarda da genel bir vasıf vardır. Bir, zikrullah'a mani olmayacak. İki, zikrullah'a mani olmayacak. İki, nasıl diyeyim, kötü sözler kullanılmayacak onun için. Parasına, kumarına olmayacak. İnsanın nasıl diyeyim, kötü giyinmeyecek. Futbolda olduğu gibi veya uygun olmayan giyinmeyecek veya güreşte olduğu gibi. Güreşte belki daha kötü. Dolayısıyla olmayacak. Bu şartlarla beraber cevaz veriliyor. Ebu Hanife veya Hanefiler onu daha çok benzetiyorlar. Tavla oyununa benzetiyorlar. Tavla oyunu hakkında açık nas vardır. Bilesiniz tavla oyunun caiz olmadığına dair açık nas vardır. Hanefiler bunu da ona benzetiyorlar. İmam Şafii hayır diyorlar ona benzemiyor. Zeka geliştiren bir oyundur. Dolayısıyla özellikle de asker idare eden komutanlar için ve idareciler için oynanabilecek bir oyundur. Ama namazına mani olmamalı. Çünkü bir de o da tiryakilik de yapıyor. Yani nasıl bilmiyorum siz onun farkında mısınız? Yani hafızasından satranç oynayanlar vardır. Aylarca sürüyor. Bir maç aylarca sürüyor. Ne demek? Hafızada kurguluyorlar. Taşları dizdik. Bir tanesi diyor ki ben diyor işte ikinci sıradaki piyonu öne uğradım. Şu noktaya oynadım. Şuraya getirdim. O da ben de şunu oynadım. Şimdi bu ilk hamleler kolay.
Sonraya doğru ne diyor? Ben işte atı şuraya oynadım. O hafızasında hangi taşlar yenildi? At nerede duruyor? Kendi taşları nerede? Aklında tutuyor. Bu derece hastalar var. Aradan 2-3 hafta geçiyor, aklına bir şey geliyor. Onlar daireden daireye telefon ediyor. Şimdi diyelim telefon ediyor ona. Ben diyor nasıl diyeyim işte fili şuraya oynadım. Tamam, o onu zihninde canlandırıyor. Aylarca böyle devam eden var. Daha faydalısını gördüm ben bir yerde. Belki emekliler için. Bundan daha büyük bir saha. Voleybol sahasından büyük. Ney? Evet. Voleybol sahasından büyük santraç şeyi, ney? Masası. Yan taraflarda yüksek, kimisinde merdiven var, kimisinden çimenlik tümsek yapmışlar. Adam oraya çıkıyor, sahaya bakıyor. Hangi taş nerede? Taşların boyu adam boyunda. Daha büyük de var, beline kadar olan da var. 3-4 tane gördüm. Ne yapıyor? Daha diyelim ki film oynayacak, gidiyor oradan, fili kucaklıyor. Geliyor, buraya koyuyor. Buradaki taşı yiyor, gidip kenara koyuyor. Niye? Hareketliliği, namaz yok adamlarda. Niye yok, rükû yok, secde yok. Kaslar hareket etsin istemişler, bunu bulmuşlar. Bu tip şey oynuyorlar. Dolayısıyla santraç oynuyorlar. O daha hareketli. Yani dolayısıyla cevaz veriyor şartlarıyla beraber ama oynadığına dair bize bilgi ulaşmıyor. Yani cevaz veriyor demek biliyor demektir. Yani bunun manası inceliklerini biliyor demektir. Vallahu alem. İmam-ı Şafii'nin meşhur olmuş bir talebesi var mı? Muhammed İbn-i Sirin var. Oldukça meşhurdur ama talebesi genellikle yaygındır. Muhammed İbn-i Sirin oldukça şeydir, meşhurdur. Muhammed İbn-i Sirin diyorum. İmam-ı ne demiştim demin? İsmi unuttum. Yok, Ahmed İbn-i Hanbel ayrı. Muhammed İbn-i Sirin değil. İbn-i Mündir. Yok, Tuğ, o daha eski. Ben de orada Muhammed İbn-i Sirin değil. Aklımdan gelince inşallah sana ayrıca şey yapayım. Hatta şeyin İmam-ı Tahavi'nin dayısıdır. Dayısıdır. Buyur. Münziri mi ya? Evet, ben de zihnimde işte onun için zaten şeyle karıştı. Öyle bir şey ismi. Evet. İmam Müzeni. Evet. Ebu Hanife ile İmam Malik görüşmüş. İmam-ı Muhammed, İmam Yusuf, İmam Şafii Malik'e talebelik yapmış. Veki hem Şafii'ye hem Ahmed İbni Hanbel'e hocalık yapmış. İmam Muhammed, İmam Şafii'nin üvey babasıyken aralarındaki bu hoca talebe ilişkine rağmen birbirleri hakkında nakleden olumsuz sözlerin ilmi bir kıymeti var mı? Birbirleri hakkında olumsuz hiçbir cümle yoktur neredeyse. Birbirleri hakkında olumsuz üretiliyor. Varmış gibi gösterilmek için üretiliyor. İmam-ı Şafii'nin, İmam-ı Muhammed için söylediği cümleyi söyleyeyim. İmam Muhammed çok fasih bir insanmış. Onun bu fasaheti İmam-ı Şafii'nin dikkatini çekmiştir. Çünkü kendisi de fasih bir insan. İmam-ı Muhammed'i dinleyen zannederdi ki diyor, Kur'an-ı Kerim onun diliyle inmiş. Bu kadar açık, bu kadar net, bu kadar güzel konuşurdu diyor. Vahiy kendisine indirilmiş gibi onu anlayan ve aktaran bir insan duymak istiyorsanız, görmek istiyorsanız bu İmam-ı Muhammed'dir diyor. Ve her cümlesi birbirinden ayrıdır ve İmam-ı Muhammed de gerçekten takdir edilecek bir insandır. Varlıklı bir insandır. İlminin bütününü ibadete ve ilme ayırmıştır vaktinin bütününü. Hayran olunacak bir insandır. Gibi. Tabi Ebu Hanife çokça sık hacca gelen bir insandır. Hacca gelmesi sebebiyle İmam Malik'le de birçok insanlarla görüşmüştür. Yani hiçbir ciddi ilmi kıymeti yoktur. Bu insanlar birbirlerine aleyhine hiçbir şey söylememişlerdir. Ebu Hanife'nin re'ye yönelik öncelik vermesine bulunduğu Irak bölgesinin birçok din, kültür, gelenek gördüğü kozmopolit bir yapıda olduğu için hadiselere, İsrailiyat, uydurma ve benzeri karşılaşabilir düşüncesiyle re'ylere yönelik öncelik vermesi doğru mudur? Şimdi bu savunma cümlesi yaklaşık olarak ama hayır böyle değil işte. İmam Ebu Hanife re'ye nassa rağmen öncelik vermemiştir. Yani onu bir ayetin önüne geçirmemiştir, bir hadisin önüne geçirmemiştir. Hatta bir sahabi sözünün önüne dahi geçirmemiştir. Yani bırakın onları. Re'yi şu demek. Nasıl diyeyim? Hadisi direkt zahiriyle almayan bir yapısı vardır. Hadisin üzerine düşünmeye meyilli bir yapısı vardır. Bu nasıl söyleyeyim? Şöyle özetleyelim isterseniz. Bakınız. Bir hadis, acaba bu hadis şunu da mı kastediyor? Direkt şöyle de olamaz mı? Daha evvel dedim ya ben size el beyyane bil hiyari ma lem yeteferraka hadisi var. Alışveriş yapan insan muhayyerdirler. Ayrılmadıkları sürece demek.
ayrılmadıkları sürece diğer insanlar, diğer imamlar ne anlıyorlar? Bedenen birbirinden ayrılmadıkları sürece anlıyorlar. Ebu Hanife düşünüyor.

o da bu konuyu kapattık. Bu defteri dürdük. Başka bir konuya geçtik. Bu da bir ayrılmadır diyor. Böyle anla. Hadisin üzerine, nas'ın üzerine akıl yürütmeye devam ediyor. Daha sonra bakıyorsun diğer mezheplerde insanın birçoğu bu noktaya geldiği oluyor. Mesela bunu tartıştığımız Suud'da kısım reisi olan bir kardeşimiz, yani Kada Hukuk Fakültesi dekanı diyelim bugünkü adıyla kardeşimiz, Ebu Hanife bu konuda haklı değil dedi. Çünkü bütün imamlar hatta talebeleri karşısında men ahya ardan meyyiten fehye leh diye bir hadis-i şerif var. Bir ölü toprağı ihya ederse, canlandırırsa o toprağa sahip olur. Ebu Hanife diyor ki evet sahip olur ama devlet reisinin de izni olmalı diyor. Hadiste böyle bir kayıt mı var diyorlar. Hadisin önüne aklı geçirmek değil mi diyorlar. İyi bir misali bunun. Değil mi diyorlar. Bunun üzerine Kitab-ül Haraç'ta İmam Ebu Yusuf bir sayfa, bir buçuk sayfa bunu müdafaa ediyor. Ebu Hanife'nin yaptığı aklı hadisin önüne geçirmek değil, ötelemek değil, hadisle amel etmemek değil, hadisin verdiği izni tanzim tertip etmektir diyor. Herkes kafasını erdiği şekilde ihya ederse ortalık gece konduya döner diyelim ya nasıl diyeyim, nizam bozulur diyor. Ben de diyor Allah Resulü'nün verdiği bu iznin kıyamete kadar geçerli olduğu, ayrıca imamın iznine ihtiyaç duyulmadığı kanaatindeyim. Ama ne olur hocamın söylediği yanlış anlaşılmamalıdır. Eğer aksini söyleseydi, amel etmeseydi o zaman öyle değerlendirildi. İmamın şart koşması, imamın iznine şart koşması plan ve projeye uygun olarak gelişmesi içindir diyor. Şimdi devam ediyorum. Aradan inanın bütün samimiyetimle söylüyorum, 2 hafta geçmemiştir. Suud Devleti bir kanun çıkarttı. Ölü topraklar devletin izni olmadan ihya edilmeyecek diye. Haberi duydum. Tabii kalktım, çayını içmeye gittim yanına. Söz açıldı. Dedim, bu görüşte aynı görüşte misin? Çok merak ediyorum. Sizinkiler kanun çıkarttı dedim. Devlet izni olmadan topyek ihya edilmeyecek. Çünkü havaalanı olabilir, stadyum olabilir, park olabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. Plan ve yol olabilir, yol üstü olabilir. Plan proje uygun olması gerekiyor diye gerekçelerini açıkladılar. Şimdi Ebu Hanife de bunu anlatmaya çalışmıyor mu dedim. Cümlesini aynen söylüyorum. Vallahi de Ebu Hanife büyük adammış. Şimdi devlet kanun çıkartmayınca küçük adam veya hata ediyor, çıkarınca büyük adam oluyor. Böyle değil. Bu insanlar düşünüyor. Ufku var gerçekten. İşte bunu böyle söylersen rey sahibi. Rey demek bu demektir. Yoksa ne bölge kozmopolitten ziyade şöyle kültürlerin çatıştığı bir bölgedir. Bu doğrudur. Irak'ta Yunan bilgisi vardır. Nasıl diyeyim? Yahudilerin bilgisi vardır. Yine Hristiyan dünyasının bilgisi vardır. Mecusilerin bilgisi vardır. Zerdüştlerin bilgisi vardır. Asurluların, Babillerin, medeniyetler gelmiş geçmiştir. Ama hepsinin hakkından gelmeyi Abdullah İbni Mesud zaten başarmıştır. Sonra da devam edilmiştir. Böyle bir kaygıyla olduğu kanaatini ben taşımıyorum. Hadisleri irdelemeye, gerçek fıkhını elde etme konusunda beyin yormaya daha fazla meyillidir. Öyle oldu anlaşılıyor. Kardeşlerimizden bir tanesi böbreğini annesine vermiş. Cenab-ı Allah ikisine de sağlık, sıhhat ve hayırlı ömür versin diyelim. Onu şey yapayım. Geçen derslerde Hanefiye metodunu ve Ebu Hanife'nin ders işleme tarzını açıklamıştınız. Müzakereye başlar. Tüm talebelerin görüşlerini alır. Mevzu farklı bir yöne kayarsa müdahale eder ve üzerine istenen yöne doğru akmasını sağlar demiştiniz. Doğru. Biz İmam Muhammed ve Ebu Yusuf'un birçok konuda farklı görüşlerde olduğunu biliyoruz. Onların görüşlerine Ebu Hanife derste müdahale de etmemiş midir? Bu görüşleri daha sonra, yani biliyorsunuz İmam-ı Muhammed yaklaşık 20 yaşlarındayken, 18 yaşları civarındayken Ebu Hanife vefat etmiştir. Daha sonra yani Ebu Hanife hayattayken içtihat belirmemişler. Bir anda o anda da oluşmuyor. Bakıyorsunuz sonradan kanaat bir yere varıyor. Hayattayken böyle bir kanaat belirtmiyorlar. Veya bu imamların bazı görüşü Ebu Hanife'nin vefatından sonra mı değişmiştir? Evet yani birçok öyle yani ilim ilerledikçe insanın görüş ufku değişebiliyor. Öyle olmuştur. Ama bu değişmelere rağmen tekrar ediyorum hocalara hürmetten de geri durmamışlardır. Ayrı bir ekol başı da çekmek istememişlerdir. Mezheplerin varlığına inanmayanlar var. Bunu da iddia ediyorlar. Bunlara cevap nasıl verebiliriz? İnşallah Ebu Hanife'den daha alim birisi çıkarsa veya İmam Şafii'den ona göre onun görüşünü de değerlendiririz. Onlardan daha samimi, daha işte, daha alim çıkmadığına göre

Yani nasıl diyeyim? Nasıl bir üstadın, nasıl bir hocanın ilmine güvenen bir insandan fetva alıyor, görüşünü soruyor, bilgisini soruyor, İslam'ın kaynağını öğreniyorsak, onların hocasının hocası da olan, ihlası da dağ gibi olan bu insanların yolundan İslam'ı anladığı şekli anlamaya çalışmak, eğer ki bilgimiz varsa onlarla değerlendirmek doğru bir tavırdır. Çıplak ayakla namaz kılınır mı? Herhalde bayan için soruyorlar. Yaşaları. Ayrıca pantolonla namaz kılınır mı? Şimdi namazda ayağın örtülmesi kadınlar için de şart değildir. Tekrar ediyorum. Namazda nasıl diye elin, yüzün ve ayakların dışındaki her yer örtülmüşse namaz sahihtir. Tamam. Ancak ayaklar dışarıya çıkınca iç elbise namaz nasıl tesettürüyle dış dünyanın tesettürü birbirinden farklıdır. Bir insan dediğim gibi yüzünü, ellerini ve ayaklarının dışındaki her yeri örten elbiseyle bu iç elbise de olsa namazı sahih midir? Evet. Ama bu şekilde dışarı çıkar mı? Hayır. Dışarıya çıkarken dış elbise alacak. Aynı şekilde ayaklar da dışarıda mahremdirler diyen alimler, hayır namazda olmadığı güne göre değildir diyen alimlerden daha çoktur. Dolayısıyla bir bacımızın, bir kızımızın dışarıya çıkarken terlik giymesi veya çorapsız işte sağa sola açık ayakkabı giymesi çok doğru değildir. Doğru olan hakka riayet ile nasıl böyle ayağını göstermeyecek bir şekilde dışarıya çıkmasıdır. Ama namazda bu şart değildir. Soru da öyledir. Pantolonla namaz kılınır. Pantolonun üzerinde etek varsa veya namaz için kıydığı böyle pardösünü bir şey varsa bunda sıkıntı yoktur. Ama sadece pantolonla giriyorsa azaları belli ettiği için mekruhtur bilesiniz. Nokta. Bazı gayri İslami yollarla para kazanan ve bu parayla İslam'ı nasıl inciteceğini hesaba inciteme kelimesi çok yumuşak gitmiş. Saldıracağını, kudurmuş gibi saldıracağını diyecektiniz. Hesaba yapan televizyon kanallarındaki bilgi yarışmalarından para kazanmak helal midir? Şimdi biraz manzarayı biraz kötüleştirmiş şey olarak ama şöyle diyeyim, eğer o yarışmanın içerisinde İslam'a saldırı varsa elbette ki doğru değil. Ama bilgi yarışmasında kişiler oraya para vermiyor. Bir kazanılan bir para alınabilir mi? Alınılır. Yani bunda sıkıntı yok. Diyelim ki at yarışı parasına şöyle birisi yarışanlar ortaya para koymamışlar. Zenginin bir tanesi atçılığı teşvik etmek istiyor veya okçuluğu teşvik etmek istiyor. Ben şöyle bir mükafat koyuyorum diyor. İşte kazanan pehlivana, kazanan ata bu caizdir. Bu bilgi yarışlarındaki da caizdir. Ama orada kötülük yapılıyorsa bir dolaylı olarak bunların reytingini yükseltiyorsa, başka alanlardaki reytingini yükseltiyorsa o ayrıca düşünülmesi gerekendir ama prensip olarak bu caizdir bilesiniz. Tavla onlara hangi delili göstereceğiz? Tavla oynayan bizden değildir diye bir hadis-i şerif var. Acı da bir hadis ya. Tavla oynayan bizden, benden değildir diye bir hadis-i şerif var. Tavla ile ilgili kitaplarda hadis-i şerif var. Bilesen hadis kitaplarında var. Sahih. Dört mezhep imamının taklit edebilir miyiz? Bu konuda taklit edilir mi yoksa sadece birinde mi sabit kalmalıyız? Bunu yani genişçe bir cevap istiyor. Ahmed İbni Hanbel'i de anlatalım. Sonra üzerinde biraz duralım geçmeden önce. Unutmayınız. İmam-ı Azam'ın hocalarının birinin de kadın olduğu rivayeti doğru mudur? Böyle bir rivayet biz görmüyoruz. Ama yani şöyle diyelim, eskilerin bir özelliği var. Bir hadis bile öğrenseler ona hocam diyorlar. Şeyhi ve üstadı diyorlar. Anlaşıldı? Böyle bir şey var mıdır? Olabilme ihtimali var mıdır? Elbette olabilir. Ama bir şu hocasıdır diye bir kadın adı gelmiyor. Ayşe validemiz nice insana hadis rivayet etmiştir, hocalık yapmıştır. Bu çerçevede ya yani hadisteki şeyhidir. Daha sonra başka insanlar da nitekim olmuştur. Birçok hatayı hatta Ayşe validemiz düzeltmiştir ve sonraki nesillere bırakmıştır. Ondan en çok istifade edilenlerin başında yeğeni var Urve diye. Yani ablasının oğlu olan Esma'nın oğlu olan Urve var. Zübeyir'in oğlu aynı zamanda. O var, o aktarır. Ama bu hocadır. Yani onun gerçekten Ayşe validemiz hocasıdır. Ama Ebu Hanife'nin böyle bir hocasının kadın olduğu diye geçmiyor. Mahremiyet de biraz bunu engelliyor. Yani o öyle diyelim. Her zaman istediğimiz şekilde olmuyor. Ben de bazı kadın sahabiler var. Hakkında çok daha fazla bilgi edineyim istiyorum. Bulamıyorum. Çünkü birçok insan
tabii ve haklı olarak da hanımının dillerde dolaşmasını istememiştir. Belki bu yüzden de çok fazla bilgi aktarılmamıştır sonraki nesillere. Film, dizi izliyoruz, hocama bakıyoruz. Oradaki bayanlar erkeklere bakıyor, bunun hükmünü soruyorlar. Şimdi bir kardeşimiz de arabada sordu. Yani şöyle hocam dedi, bu kadınlarla erkekler ne zaman ayrı oturacaklar? Ne zaman şu olacak? İşte bayanlara bayan hoca, erkeklere erkek hoca ders verecek. İnşallah bayanlara ders verecek bayan hocanın yeterli miktarda yetiştiğinde, erkeklere de erkek yetiştiğinde dedim, ciddi bir geçiş devresi yaşıyoruz. Bu şöyle diyelim, yani diyelim ki böyle oturamazlar mı? Birbirlerini göremezler mi? Veya televizyon dizi ayrı bir konu. Onu da ayrıca incelememiz lazım. Çünkü altı üstü her tarafı batık bir dünyayla farklı şeyleri kıyaslıyoruz. Bir taraftan batık, bir taraftan canlı değil işte. Yeniden masaya oturup bir müzakere edilmesi lazım. Şu anda çünkü dizilerde bir milletin ahlakı nasıl bozulur? Kim kimle ne halt karıştırıyor? Onu normalleştirmek için diziler durmadan birbirine takip edip gidiyor. Bir iç savaş var. Devam ediyor. Milletin ahlakı nasıl bozulur? Yuvaların içerisine kir nasıl akıtılır diye. Rahmetli Zahit Kotkun'un çok güzel bir cümlesi vardı. Gözlerimizden ve kulaklarımızdan kalbimize kir indiriliyor demişti. O cümlesi çok tesir etmişti bana. Kalbimizden ve kulaklarımızdan kalbimize kir indirilmeye çalışılıyor. Aynı hızla temizlemeye çalışmalıyız, yoksa bu gemi su alır. Şimdi öbür türlü bir erkek bir kadından, bir kadın ilim alamaz mı, bir şey soramaz mı, bilgi edinemez mi? Belli bir ciddiyeti aşmamak, senli benli olmamak, nasıl diyeyim, gayri ciddi atmosferlerde bulunmamak şartıyla bunda sıkıntı yok. Şöyle deniyor. Mesela hocam diyorlar, sorulardan bir tanesi o. Biz sokakta yürüyoruz. Sokakta erkek de var, kadın da var. Bir dükkana girip alışveriş yapabiliyoruz. Orada erkekler bizi görüyor, biz onları görüyoruz. Pekala, aynı evde niye misafirlerimizi karşılayıp da onlarla beraber tesettürlü olarak oturamıyoruz? Bu ikinci bir şıktır. Tesettür ayrı bir konudur, ihtilat ayrı bir konudur. İhtilat şu demek: devamlı aynı ortamlarda bulunma, senli benli, şakalı, hatıraların anlatıldığı, nasıl diyeyim, şakaların yapıldığı, İşte insanın başından geçen bir olayın anlatıldığı, yerli yersiz bazen kadın, bazen kadınlar erkek olduğunu unutup ortamda anlatılması uygun olmayan bir şeylerin anlatılıp dönüp dolaştığı, iç içe karışıklıkların yaşandığı ortam, yani oturup da bir bulunma değil, hengamenin, karışıklığın yaşandığı bir ortam, ne diyoruz? İhtilat diyoruz. Bu caiz değildir. Çünkü bu nevi bir ihtilat, karışıklık giderek senli benli konuşmalara, anlatılması uygun olup olmayacak şeylerin anlatılmasına, giderek karşılıklı cüretlerin artmasına ve fesada yol açar. Bu ayrı bir konudur. Bu tesettür konusu değildir. Bu ihtilat konusudur. Kapalı ortamda bulunmaya ise halvet deniyor. O ayrıca bir başka sıkıntıdır. Bu hem ihtilat sıkıntısı hem de halvet sıkıntısı sekreteryalarda, bayan sekreterler bulunduranlarda ve devlet dairelerinde çok daha fazla oluyor. Yoksa ciddi bir mecliste veya bir camide, herhangi bir yerde bir araya gelip de ilim alışverişi yapmak değildir. Bununla sıkıntı değildir. Öyle de olsa keşke, gönül arzu eder ki, diyelim ki kadın alimlerimiz yetişsin, birbirlerine öğretsinler. Çünkü bazı şeyleri onlar çok daha kendi aralarında, dünyalarında rahat konuşurlar. Diğerleri, erkekler de kendi aralarında rahat konuşurlar, tartışırlar. İnşallah o günlerin gelmesini ümit edelim. O günler gelinceye kadar bütünüyle razı olmasak da mahsur da görmediğimiz bir şey, nasıl diyeyim, yaşamaya meraklıyız. İnşallah bu günler gelip geçer. Ücret karşılığında temizliğe gidilen evde içki varsa ve ev sahibi hanımın parasının haram mı helal mi olduğunu belli değilse, yapılan temizliğin ücreti haram mıdır, helal midir? Bir insanın yaptığı iş düzgün bir iş ise o işin karşılığında ücret alması caiz. Yani bu hanım, parayı veren hanım haramdan mı kazanıyor, helalden mi kazanıyor, bu önemli değil. Ama içki bulunan eve hizmetçi gidilmesi bir mümine için çok doğru mu? Bu ayrı bir konu. Çok doğru değil. Eğer mecbur, böyle bir sıkıntı, maddi sıkıntısı yoksa, zaruret boyutuna ulaşmamışsa bu tip evlere gitmemeli. Çünkü onu üstün görme var, o evleri. O evlerin ahlakından pay alma var, giderek normal görme var. O evdeki kadının işte ona gösterdiği yakınlıkta, sıcaklığı da şu, bunun tesirinde kalma var. Giderek başka şeylere kapı açabilir.
daha düzgün bir yer bulması.

0: olmasını elbette ki tavsiye ederiz. Ama paranın nereden geldiği çok önemli değil. Çünkü kendi yaptığı iş meşru mu? Evet, ücreti de meşru olur. Şöyle diyeyim isterseniz, bir bakkal dükkanınız olsa, bir kırtasiye dükkanınız olsa, dükkanınıza giren bir insan haramdan kazandığı parayla sizden defter alsa, satmam diyemezsiniz. Yani bu neticede onun parasının nereden geldiği değil, sizin sattığınız defter meşru, bunun karşı aldığınız ücret meşrudur. Hadiseye o açıdan bakacaksınız. Herkesin geri planda ne kazandığını araştırmaya kalkarsak bu uzar gider bitmez. Bundan sorumlu da değiliz. Herkes kendi kazancının helalliğine bakacak. İmam Malik kadının yüzünün açık olduğu, yani açık olabileceği görüşüne varken Medine ehlinin ameline göre mi davranmıştır? Hayır, naslara göre davranmıştır. Medine'deki kadınların çoğunun yüzü peçeli idi. Burada noktaladım, yani gerisi soru değil yani şey olarak. Burada noktaladım. Evet. Bu mesele tartışılmıştır. İnşallah gelecek günlerde peçeyle ilgili veya yüz örtümüyle ilgili ayrıca konuşuruz.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
9: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
10: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
0: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitabul Cenaiz bölümü hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Bâbun yübde'u bi meyâminil meyyit. Cenaze yıkanırken cenazenin sağ azalarından başlanır. Hadisi şerifleri okurken genellikle ders üslubuna alışmamış kimseler sadece ahlak hadislerini dinleyen kimseler efendim bu hadisi şerifle bize verilmek istenen mesaj nedir diye sorarlar. Halbuki bazı hadisi şerifler birer emir, birer tavsiye, birer nebevi mesaj niteliğindedir. Bazı hadisi şerifler ise İslam tarihinin belirli dönemlerindeki olayları adeta bize naklederler. Bazı hadis-i şeriflerde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şemaili, ahlaki ve yaratılış güzellikleri söz konusu edilir. Bazı hadis-i şeriflerde fıkhi ahkamın temelini teşkil ederler. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh zamanında yer alan birçok konuda zamanında zikri geçen birçok konuda sahih hadisi şerifleri tespit ederek, derleyerek en sahih olarak gördüğü hadis-i şerifleri bu eserine nakletmiş. Dolayısıyla Sahih-i Buhari'de hem akaidle hem fıkıhla hem ukubatla hem ahlakla hem muamelatla ilgili hadis-i şerifler hem de şemai ile ilgili hadis-i şerifler yer almaktadır. Okuyacağımız hadis-i şerifler cenazelerle ilgili hadis-i şeriflerdir. Kâle el müellif el imam Muhammed ibn İsmail el Buhariyyu rahimahullah ve rahimena ma'ah. Müellifimiz İmam Buhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Şefaatine bizleri nail eylesin. Rabbim bize de rahmetiyle muamele eylesin. Haddesena Ali ibn Abdullah. Ali ibn Abdullah Ali ibnül Medini'dir. İmam Buhari'nin meşhur üstadlarından. Hadis ilmindeki titizlik ve inceliği, dikkat ve itinayı Sahih-i Buhari'de aldığı hadis-i şeriflerindeki ilke ve prensiplerinin son derece titiz olmasını İmam-ı Buhari bu üstadından almıştır. İmam-ı Müslim Sahih'inin mukaddimesinde isim vermeden İmam-ı Buhari'yi ve hocası Ali İbni Abdillah yani Ali İbnül Medini'yi hafif yolladı.

Allah tenkide tabi tutar. Eğer der İmam Müslim, İmam Bukhari'nin sahih hadis şartını ele alırsak, yani her ravinin üstadından bu hadisi duyduğunu, duymuş olduğunu şart olarak, duymuş olmasını şart olarak ortaya koyarsak, sahih hadislerin sayısı çok çok azalacaktır der. Ve İmam Müslim aynı asırda yaşamış olmayı yeterli görür. İmam Müslim'i ikinci dereceye düşüren, İmam Buhari'den sonra ikinci dereceye düşüren bu ifadeleridir. İmam Müslim'in mukaddimesi gerçekten hadis ilimlerinde, hadis usulü ilminde başlı başına bir şaheserdir. Mesela Medine-i Münevvere'de kendisini ziyaret ettiğimde, Mekke'de öğrenci olarak bulunduğum sıralarda kendisini Medine-i Münevvere'de ziyaret ettiğim Üstad Muhammed Avvame Hoca Efendi, bu Şevval ayında Sahih-i Müslim'in mukaddimesini 7. defa okuyorum demişti. Her Şevval ayında okuyor, bir takım notlar düşüyor. Kendisi hadis üstadı olmasına rağmen, ifadeler gayet açık olmasına rağmen defalarca mütalaa ederek Sahih-i Müslim'in mukaddimesini yeni baştan bir eser halinde, müstakil bir eser halinde hazırlamakta olduğunu ifade etmişti. Yani çok çok ince, çok çok hassas ölçüleri vardı İmam Müslim'in. Ama İmam Bukhari'nin ve üstadı Ali İbni Abdillah veya meşhur ifadesi Ali İbnül Medini'nin titizliği, hassasiyeti, itinası, şartlarındaki ilke ve prensiplerindeki dikkati İmam Müslim'den çok çok daha ileri. Evet, haddesen Ali İbni Abdillah. Kale haddesene İsmail İbni İbrahim. Kale haddesene Halidun an Hafsate binti Sirin. Evet, Muhammed İbni Sirin vardır. İbni Sirin İmam-ı Azam Ebu Hanife zamanının alimlerindendir. İbni Sirin rüya tabirleriyle meşhurdur. Türkçemizde İbni Sirin'in rüya tabirleri kitabı mevcuttur. Hafsa İbni Sirin'in kardeşidir, kız kardeşidir. An Ümmü Atiyye'te radıyallahu anha. Ümmü Atiyye sahabe-i kiramının faziletli hanımefendilerinden biridir. Nesibe veya Nüseybe diye bilinen hanım künyesi Ümmü Atiyye'dir. Hastaları ziyaret etmek, hasta hanımları ziyaret etmek, hasta hanımları tedavi etmek, cenazelerini, kadınların cenazelerini yıkamak, savaşlarda gazilerin yaralarını sarmak gibi çok önemli vazifeleri vardı Ümmü Atiyye radıyallahu anh'ın. Peygamberimizle beraber 7 ayrı savaşa iştirak etmiştir ve cenaze hakkındaki hadis-i şerifleri meşhurdur. An Ümmü Atiyye'te radıyallahu anha kalet, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi gasli ibnetihi. Peygamberimiz kızının yıkanmasında şu ifadeyi kullanmıştı. Tabii bu kızı Rukayye, Ümmü Gülsüm, Zeynep, farklı rivayetler vardır. İbde enne bi meyaminiha. Evet. Sağ azalarından başlayın. Ve mevadi'il vudu'i minha. Abdest yerlerinden başlayın denmişti. Sadece mazmaza ve istinşak konusu zorlanmaz ama normal cenazeye abdest aldırıldığı bilinmektedir. Evet. Babu mevadi'il vudu'i minel meyyit. Cenazenin abdest yerleri konusu. Kalel Bukhari'yi rahimahullah haddesene Yahya ibn Musa kal haddesene Vaki an Süfyan an Halidin el-Hazza an Hafsate binti Sirine an Ümmü Atiyye radiyallahu anha kalet. Yine Ümmü Atiyye'den hadisimiz. Lemma gasselna ibneten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin kızını yıkadığımızda kâle lena, bize
sevgili peygamberimiz şöyle buyurdu. Ve nahnu nagsiluha, biz onu yıkarken ibde'u bimeyaminiha ve mevadi'il vudu. Sağ tarafından başlayın ve abdest yerlerinden başlayın demişti. Abdest azaları yıkanır ve sağ tarafından başlanır. Tabi aynı hadisin bir başka rivayet şekli. Babun hel tükeffenül mer'etü fi izaril racül. Kadın erkek elbisesiyle kefenlenir mi? Yani erkeğin kullandığı bir elbise, mesela bir ihram diyelim, kadın için kullanılabilir mi? Veya erkek için ayrılan bir kefen hanım için kullanılabilir mi? Böyle bir başlık atmış müellifimiz. Bu başlıklara ne diyoruz? Terceme diyoruz. Terceme. Fıkhul Buhari'yi fi teracimihi. İmam Buhari'nin fıkhi görüşleri bab başlıklarında yer almaktadır denilmişti. Bununla ilgili özel eserler var. Buhari'nin bazen bu başlıklarda böyle birkaç satır açıklama getirdiğini görüyoruz. Bazılarını soruyla, bazılarını kesin hüküm olarak nakletmektedir İmam Buhari rahmetullahi aleyh. Sahih-i Buhari'deki başlıklar İmam Buhari'nin bizzat kendisi tarafından konulmuştur. Sahih-i Müslim'de başlık yoktur. Peki elimizdeki Sahih-i Müslim baskılarındaki başlıklar İmam Nevevi rahmetullahi aleyh tarafından konulmuş ve İslam alimleri tarafından kabul görmüştür. Ama Buhari'nin teracimi, yani bab başlıkları, yani konu başlıkları bizzat İmam Buhari tarafından yazılmıştır. Haddeten Abdurrahman İbni Hammadin kâle akbaren İbni Avnin an Muhammedin an Ümmi Atiyyete radıyallahu anha kâlet. Tuğfiyet bintün nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin kızı vefat etmişti. Fe kâle lena, bize şöyle buyurdu. İğsilneha ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن. Onu üç defa, beş defa, yani veya uygun görürseniz daha fazla yıkayın. Ama tek sayıda yıkayın. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. Bu yıkama işini bitirdiğinizde bana haber verin. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُمْ. Bu cenazenin yıkanmasını bitirdiğimizde haber verdik. Fe nez'a min hikvihi izarahu. Peygamberimiz kendisi elbisesini, izarını çıkardı ve kale eş'irneha iyyahu. Bunu kullanın buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin izar olarak, ihram olarak kullandığı şey bir kefen olarak kullanılmasının caiz olduğunu bu şekilde göstermiş olmaktadır. Evet, İslam dünyasında, İslam coğrafyasında farklı bölgelerin bulunduğunu, farklı iklimlerin bulunduğunu, farklı mali durumun bulunduğunu göz önüne getirirsek, hadis-i şeriflerin çok çok anlamlı olduğunu görürüz. Yani teyemmümden bahsederken biri diyor ki, hocam teyemmüm ne zaman olur? Suyun bol olduğu bir yerde yaşayan bir insan teyemmüme belki çok nadir olarak ihtiyaç duyduğunda, suların kesildiğini pek görmeyen bir kimse, susuz bölgede bulunmayan bir kimse, peki teyemmüm ne zaman olur sorusunu elbette soracaktır. Dolayısıyla İslam coğrafyasını ve İslam tarihini düşündüğümüz zaman elbette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beyan ettiği hususların insana zaman zaman gerektiğini ve bu hususların mutlaka bilinmesi gerektiğini ifade etmek zorundayız. Babun yüc'alül kafuru fil ahireti. Evet, kafur en son kullanılır. Cenaze yıkanırken cenazenin kokulanması sünnet-i seniyyedendir. Bugün cenazeler yıkanırken mutlaka koku maddeleri kullanılır. O gün sidir denilen yaprakları sabun vazifesini gören bir ağaç, bir bitki kullanılıyordu. Sonra başka bu manada
kokular, kafur gibi kokularda kullanılmıştır. Haddesene Hamid ibn Umar'a, kâle haddesene Hammad ibn Zeyd'in an Eyyub'e, an Muhammed'in an Ümmi Atiyyete radıyallahu anha kâlet. Tuğfiyet ihda benâtin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin kızlarından biri vefat etmişti. Fekharece fekal. Efendimiz evinden çıktı, şöyle buyurdu. İğsilnehe selâsen. Yıkayan hanımlara hitaben buyuruyor. Üç defa ev kamsen, beş defa ev ekser min zelik in ra'aytunne, veya uygun görürseniz bundan daha fazla ama tek sayıda yıkayın. Abdest alırken azalarımız başımıza meshetme hariç olmak üzere, mesela kollarımızı, ayaklarımızı, yüzümüzü yıkarken, elimizi yıkarken, ağzımıza burnumuza su verirken hep üçer defa yıkarız. Sünnet-i seniyye genellikle bu şekildedir. Ama Sahih Buhari'de yine okuduk ki Peygamber Efendimiz birer defa ile abdest almıştır, ikişer defa ile abdest almıştır, üçer defa ile. Suyun durumuna göre veya caiz olduğunu ifade etmek üzere Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in farklı abdest alma şekilleri vardır. Ama genellikle uygulaması azaların üçer defa yıkanması şeklindedir. Ve bugünkü uygulama da bu şekildedir. Yani üçer defa elimizi yıkarken üç defa yıkıyoruz. Ağzımıza su üç defa veriyoruz. Burnumuza su üç defa veriyoruz. Yüzümüzü üç defa yıkıyoruz. Kollarımızı üç defa, ayaklarımızı üç defa. Yalnız başımıza mes ve kulaklarımızla ilgili birer defa yıkıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tek sayıların daima tercih edilmesi gerektiğini söylemiştir. İnna Allaha vitrun yuhibbul vitr. Allah tektir, tek olanı sever. Tekli sayıların kullanılmasında ilahi bir takım hikmetler olmalıdır. Evet. İn ra'aytum bima'in su ile ve sidrin, sidir denilen yaprakları sabun olarak kullanılan bu bitkiyle yıkayın. Ve cealne fil ahireti kafuran ev şey'en min kafur. Bakın en son kafur kullanın veya bir parça kafur kullanın. Yani cenazenin kokulanmasını emrediyor. Fe iza faragtun nefe azinneni, bitirdiğiniz zaman bana haber verin. Kalet, Efendimiz böyle buyurdular. Ümmü Atiye söze şöyle devam etti. Felemma faragna azennahu. Cenazenin yıkanmasını bitirince haber verdik. Fe elka ileyna hikvehu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize örtüsünü, yani izarını attı ve fekal eş'irneha iyya. Yahu bunu siz kefen olarak kullanın dedi. Ve an Eyyuben Hafsaten Ümmü Atiyyete radıyallahu anhuma binehvihi. Hadis-i şerifin bir başka rivayeti de aynı şekildedir. Ve kâlet innehu kâl iğsilne. Peygamber Efendimiz bir başka rivayete göre şöyle buyurdu. İğsilneha selâsen ev hamsen ev seb'an ev ekthara min zâlike in râytunne. Üç defa, beş defa, yedi defa veya uygun görürseniz daha fazla yıkayın. Niye daha fazla diyor? Çeşitli sebepler olabilir. Kâlet Hafsatu, kâlet Ümmü Atiyyete radıyallahu anha ve cealnâ râseha selâsete kurûnin, ve başına üç örgü yaptık. Yani üç saçlarını, Peygamberimizin kızının saçlarını üç defa, üç örgüyle ördük buyurmaktadır. Evet. Babu nakli şa'ril mer'eti, kadının, vefat eden kadının saçlarının çözülmesi. Ve kâle ibn-i Sîrîn la be'se en yunkada şa'rul meyyeti, vefat eden kadının saçlarının çözülmesinde veya erkeğin saçlarının çözülmesinde bir beis yoktur. Haddesene, burada İbn-i Sîrîn'in görüşünü naklediyor. Saçlar yıkanırken aynen normal, nasıl gusülde hassasiyetle takip ettiğimiz gibi aynı şekilde ölü yıkanırken, ölünün yıkanmasına gasil diyoruz. Gasil işleminde de aynı şekilde yıkanıyor. Haddesene yani mesela vefat ettiği halde çok sıcak ve çok soğuk su kullanılmaz. Yani ölüye, cenazeye, mümine, insana verilen değeri görüyoruz. Ve lekad kerramna beni Adem, biz Adem oğullarını şerefli kıldık. Evet, ayet-i kerime birkaç kelime ama
Yani İslam'ın insana verdiği değeri göstermesi bakımından insanın vücudu şereflidir, değerlidir, kıymetlidir. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz sağ veya vefat etmiş çocuk veya yaşlı, genç veya yaşlı herkese değer verilmesini ve bunun şerefli olarak kabul edilmesini emir buyurmuştur. İnsan haklarından, insan hakları beyannamelerinden çok çok önce sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu manada uyarılarda bulunmuştur. Evet, İslam'ın tarihe, tarih ve coğrafyanın çok üzerinde gerçekten getirdiği medeniyetle insanlığa ışık tuttuğunu burada görmekteyiz. Haddesena Ahmedu, kal haddesena Abdullah ibn Vehbin, kal akbarana ibn Cüreycin, kal Eyyubu, semi'tu Hafsata binte Sirine, kalet haddesetna Ummu Atiyyete radiyallahu anha. Bugünkü hadis-i şeriflerimiz hep Ümmü Atiyye'den geliyor. Ennehunne cealne ra'se binti Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem selâsete kurûnin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin saçlarını üç şekilde yaptılar. Nekaznehu sümme gaselnehu. Önce çözdüler, yıkadılar. Sümme cealnehu selâsete kurûn. Sonra saçlarını ördüler. Burada saçların örülmesi yıkandıktan sonra yapıldığına işaret edilmiştir. Şimdi bunu yani cenaze yıkayıcı biz değiliz diyoruz. Cenaze yıkama efendim cenaze görevlilerinin, yıkama memurlarının veya İstanbul'daki uygulamayla cenaze imamlarının görevidir diyoruz. Ancak öyle bir takım özel şartlar olur ki o şartlarda Müslümanın bu esası bilmesi gerekmektedir. Yani fıkhi hükümler elbette herkes tarafından okunacak, defalarca gözden geçirilecek ve hayatımızda gereğinde bunlar yerinde kullanılacaktır. İslam alimlerinin bazı konuları bilmesi farz-ı ayındır ama başına gelen Müslümanın kendi ticaretiyle, mesleğiyle, göreviyle ilgili hususları bilmesi farz-ı ayındır. Hacca gidecek bir Müslümanın hac meselelerini bilmesi farz-ı ayındır. Üzerine zekat farz olan bir Müslümanın zekat meselelerini bilmesi farz-ı ayın. Yani mutlaka kendisi bizzat öğrenecek demektir. Birileri öğretir, öğretmez ayrı bir konu. Bir başka ifadeyle evlenecek bir kimsenin Necmettin evlenmek istiyorsa evlilik konularını bilmesi nedir? Farz-ı ayındır. Ama maalesef gençlerimiz evlilik konularını bilmiyor. Bunları genel kültür olarak görüyor. Hani piyasadaki aile ile ilgili kitapları böyle gözden geçiriyor. Halbuki bunların bilinmesi evlenmeye niyet ettiği anda her Müslüman gence farz-ı ayındır. Ve bizim şahsi görüşümüz liselerde, İmam Hatip liselerinde ve ilahiyat fakültelerinde İslam ailesi, ideal İslam ailesi bir ders olarak okutulmalıdır. Gencimiz aile hukukunu annesinden, babasından, çevresinden gördüğü kadarıyla biliyor. Geleneksel bir anlayış da biliyor. İslam aile hukuku demek sadece evlenme, boşanma, mehir vesaire değil. Bir Müslümanın kurduğu ailede sahip olacağı, uygulayacağı ilkeler neler, usuller neler, nebevi prensipler neler, bütün bunların gerçekten okunması, okutulması, anlatılması ve uygulanması gerekiyor. Ailelerimiz, Müslüman aileleri kastediyorum. Yani İslami hassasiyeti yüksek olan aileleri kastediyorum. İslami aile yapısından çok uzaklar. Ticaretimiz, İslam ticaret ahlakından uzak. Siyasetimiz İslam siyasetinden uzak. Eğitimimiz İslami eğitimin ahlakı ilkelerinden uzak. Yeniden Kur'an-ı Azimüşşan'a, yeniden Sünnet-i Seniyye'ye dönelim diyoruz. Yani bu hadis-i şerifleri okurken bugün cenaze ile ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. Dün farklı konuları okuyorduk. Yarın farklı konuları. Hayatın bütününü kapsayan
bir dinin mensuplarıyız. Sabahtan kalktığımızdan tekrar yatıncaya kadar, gece gündüz hayatımızdaki her konuyla ilgili mutlaka ilahi veya nebevi bir prensip bulunmaktadır. Bunlar göz ardı edilirse, İslam sadece camiye hapsedilirse, İslam sadece İslam'ın beş şartına hapsedilirse, o zaman İslam'ın ruhundan çok çok uzak kaldık demektir. Evet, konuların hepsi önemlidir. Bir tesbihin taneleri gibidir. Hani bir hatırayı nakletmek istiyorum. Abdülfettah Ebu Gudde ismini duymuşsunuzdur. Son asrın yetiştirdiği en değerli hadis-i şerif alimlerinden biri. Suriye alimlerinden biri. Abdülfettah Ebu Gudde merhum. Türkiye'yi çok severdi. İstanbul'da yazları 16 saat çalışma imkanı buluyorum derdi. 70'ten fazla eser bıraktı. Kendisinden, sohbetlerinden, dersinden istifade ettiğimiz bir hoca efendi. Eyüp Sultan Camii'nde din görevlileriyle bir araya geldi. Biri dedi ki, hocam, ya bazı hoca efendiler var, İslam'ın bazı sünnet-i seniyyelerini önemsiyorlar. Sadece buna ihtimam gösteriyorlar. Sakal gibi, çarşaf gibi, sarık gibi. Ya bunlar hakkında ne diyorsunuz? O zatın ifadesi. İslam'ın emirlerini bir tesbih olarak düşünün. 99'luk bir tesbih. Filan hoca efendi bu tesbihin şu sünnetine önem vermiş. Bu tanesine önem veriyor. Ama diğerlerini de yok saymıyor. Peki 98'e de siz önem verin diyor. O hoca efendi bu gibi konulara temas ediyorsa diğerlerine de siz önem verin. Yani İslam'ı bir bütün olarak kabul edip o şekilde elbette ağırlık noktası verebiliriz. Biz tenkit etme yerine eksik kalan noktaları tamamlamak durumundayız. İslami emirleri bir bütün olarak telakki etmek. Çünkü Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresi 119. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ Siz müminler kitaba iman edersiniz. Elhamdülillah. Bizi dinleyen herkes Kur'an'a iman ediyor. Kur'an-ı Azimüşşan hak kitap olduğuna iman ediyor. Ancak bu imanın bir ölçüsü var. Nedir? Ali İmran suresi 119. ayet. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ Tamamına iman edersiniz. Kur'an-ı Azimüşşan'ın bütününe, tamamına iman etmek imanımızın gereğidir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir ayetini inkar etmek bizi kırmızı çizginin altına itir. Dolayısıyla İslam'ı bir bütün olarak kabul edeceğiz. Ama bu bütün içerisinde bazı konulara önem vermemiz, ağırlık vermemiz, bazı konuları dikkate almamız, daha çok ön plana çıkarmamız gayet tabidir. Ama hiçbir konu ihmal edilecek gibi değildir. Ve farz-ı ayın olan hususlar dışında bu ilmi meseleleri bilmek de farz-ı kifayedir. Yani bir grup Müslüman bunları bilecek, kardeşlerini uyaracak, anlatacak ve bunları tatbik edecek. Rabbim İslam'ı en güzel şekilde okumayı, öğrenmeyi, yaşamayı nasip ve müyesser eylesin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareleri altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: On dördüncü cüz.

0: Hicr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 99 ayettir. Hicr bir yerin adıdır. Sure içerisinde Hicr'de oturanlardan söz edildiği için bu adı almıştır. İnsanların ve cinlerin yaratılışından, Allah'ın kudretinden, bazı peygamberlerden ve ümmetlerinden bahsetmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Tilka ayatul kitabi ve Kur'anin mubin.
0: Elif lam ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ
0: İnkar edenler birçok defa kendilerinin Müslüman olmalarını arzu ederler.
1: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Onları bırak yesinler, eğlensinler, ve boş emel onları oyalasın. Yakında kötü sonucu bileceklerdir.

0: Bizim helak ettiğimiz her bir memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belirli bir süresi vardır.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen süreyi geçemez, ondan geri de kalamaz.
1: وَقَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذ۪ي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ

Kâfirler dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen mutlaka delirmişsin. Eğer sen doğru sözlü kimselerdensen, melekleri bize getirsene.

0: Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
1: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun.
0: Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ
0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlar kendilerine gelen her bir peygamberi alaya alıyorlardı.
1: كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ ف۪ي قُلُوبِ الْمُجَرِم۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّل۪ينَ
0: İşte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız ama onlar yine de iman etmezler. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir.
1: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِي

0: Andolsun ki biz gökte burçlar yarattık. Onu bakanlar için süsledik.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ
0: Onu Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan her bir şeytandan koruduk.
1: اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ
0: Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu parlak bir ateş parçası kovalar.

0: Biz yeryüzünü yaydık ve üzerine sabit dağlar yerleştirdik. Orada her ölçülü şeyden bitkiler bitirdik.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِق۪ينَ
0: Orada sizin için ve rızkını veremeyeceğiniz kimseler için geçim kaynakları meydana getirdik.

0: Her bir şeyin hazinesi yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz.
1: وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ
0: Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirdik ve onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz.
1: وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
0: Biz elbette yaşatır ve öldürürüz. Gerçek varis olup ebedi kalan da biziz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِم۪ينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِر۪ينَ
0: Andolsun ki biz sizden önce geçenleri de biliriz, sonra gelenleri de biliriz.
1: وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهُ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ
0: Onları bir araya toplayacak olan senin Rabbindir. Şüphesiz ki O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattık.
1: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ
0: Cinleri de insandan daha önce çok sıcak bir ateşten yarattık.
1: وَاِذْ قَالَ

0: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
1: Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan insan yaratacağım. Onu yapıp düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.

0: Ancak iblis secde edenlerle beraber olmaktan çekindi.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
0: Allah, ey iblis, sana ne oldu da secde edenlerle beraber olmaktan çekindin dedi.
1: قَالَ لَمْ أَكُلْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: İblis, ben kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim dedi.
1: قَالَ فَخْرُجَ مِنْهَا

0: Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen rahmetten kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar sana lanet olsun dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim, hiç olmazsa bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.

0: Allah, bilinen vaktin gününe kadar sen mühlet verilenlerdensin dedi.
1: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
0: İblis, ey Rabbim, beni azdırdığın için andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlaslı kıldığın kulların hariç, onların hepsini azdıracağım dedi.

0: Allah, işte bana gelen doğru yol budur. Benim ihlaslı kullarıma karşı senin hiçbir gücün yoktur. Sen ancak aldananlardan sana uyanları azdırabilirsin dedi.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Şüphesiz ki onların hepsinin buluşacağı yer cehennemdir.
1: لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقَسُومٌ
0: O cehennemin yedi kapısı vardır. Her bir kapıdan girmek için onlardan bir bölük ayrılmıştır.
1: اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ
0: Kötülükten sakınanlarsa cennetlerde ve pınar başlarındadır.
1: وَدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ اَمِنِينَ
0: Onlara güven içinde esenlikle oraya girin denir.

0: Biz onların kalplerindeki kini çıkarır atarız. Artık hepsi de kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar.
1: La yemessuhum fiha nasabun ve ma hum minha bimukhrajin.
0: Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.
1: Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim.
0: Ey Muhammed! Kullarıma haber ver ki ben şüphesiz çok bağışlarım, çok merhamet ederim.
1: وَاَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ
0: Benim azabımsa çok acı bir azaptır.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ
0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.
1: اِذْ

0: Hani onlar İbrahim'in huzuruna girip selam vermişlerdi. İbrahim de biz sizden korkuyoruz demişti.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَل۪يمٍ
0: Onlar, korkma, biz sana çok bilgili bir çocuğun olacağını müjdeliyoruz demişlerdi.
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّ السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
0: İbrahim, bana ihtiyarlık çökmüşken mi çocuk müjdeliyorsunuz? Bunu neye dayanarak müjdeliyorsunuz demişti.
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِط۪ينَ
0: Onlar, biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümidini kesenlerden olma demişlerdi.

0: قال فما خطبكم أيها المرسلون.
1: İbrahim, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser deyip, ey elçiler, sizin işiniz nedir diye sordu.

0: İlla imra'atehu qaddarna innaha la minel gabirin.
1: Onlar dediler ki, şüphesiz ki biz suçlu bir kavme gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç. Biz Lut'un karısının dışında onların hepsini kurtaracağız. Lut'un karısınınsa azap içinde kalanlardan olmasını takdir ettik.
0: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
1: Elçiler Lut ailesine gelince, Lut, siz gerçekten tanınmayan kimselersiniz dedi.
0: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدَبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ
1: Onlar da şöyle dediler. Biz sana kavminin şüphe edip durduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz. Sen hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar. Sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Size emredilen yere gidin.

0: مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ
1: Lut'a sabaha karşı kavminin köklerinin kesileceğine dair emri bildirdik.
0: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَد۪ينَةِ يَسْتَبَشِرُونَ
1: Şehir halkı Lut'un misafirlerini duyup birbirlerine müjde vererek geldiler.
0: قَالَ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونَ
1: Lut dedi ki, bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun, beni utandırmayın.
0: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
1: Onlar, biz seni yabancıları misafir edip korumaktan men etmemiş miydik?

0: Lut, eğer alacaksanız işte kızlarım. Onları size nikahlayabilirim dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Ey Muhammed! Senin hayatına andolsun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ
0: Nihayet güneşin doğacağı sırada şiddetli bir gürültü onları yakalayıp helak etti.

0: Biz onların şehirlerinin üstünü altına getirdik ve üzerlerine sert taşlar yağdırdık.
1: İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn.
0: Şüphesiz ki bunda sezip kavrayanlar için nice ibretler vardır.
1: Ve innehâ lebisebîlin mukîm.
0: O şehrin kalıntıları bir yol üzerinde hala durmaktadır.
1: İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîn.
0: Gerçekten bunda iman edenler için bir ibret vardır.
1: Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn.
0: Eyke halkı da hakikaten zalim kimselerdi.

0: biz onlardan da intikam aldık. Şüphesiz ki Eyke halkının ve Lut kavminin yerleri açık bir yolun önündeydi.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجَرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Andolsun ki Hıcr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Biz onlara ayetlerimizi verdik ama onlar bundan yüz çeviriyorlardı.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: Onları da sabaha karşı o korkunç gürültü yakaladı.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

0: Sandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet saati de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir hoşgörüyle muamele yap.
1: İnne rabbeke huvel hallâkul alîm.
0: Şüphesiz ki yaratan ve her şeyi bilen senin Rabbindir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ
0: Andolsun ki biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik.
1: لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Sakın onlardan bir kısmına verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlara üzülme. Müminlere şefkat kanadını indir.
1: وَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذ۪يرُ الْمُب۪ينَ
0: De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım.
1: كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِم۪ينَ
0: Nitekim biz kendi kitaplarını bölüm bölüm ayırıp bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlara da kitap indirmiştik.
1: اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ
0: Onlar Kur'an'ın da bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu parça parça ettiler.

0: Senin Rabbine andolsun ki onların hepsini yaptıkları şeylerden sorumlu tutacağız.
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
0: Sana emredilen şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.
1: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ
0: Alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
1: اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Allah ile beraber diğer bir ilah kabul edenler yakında hatalarını bileceklerdir.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: Andolsun ki onların söyledikleri yüzünden senin canının sıkıldığını biliyoruz.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum mines sacidin.
0: O halde sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
1: Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin.
0: Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 128 ayettir. Nahl arı demektir. İçerisinde Allah'ın bal arısına dağlarda ev yapma içgüdüsü verdiğinden söz edildiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Subhanahu ve Teala amma yüşrikûn.
1: Allah'ın emri gelmiştir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِهِ

0: Allah melekleri kullarından dilediği kimseye emrinden bir vahiy ile indirir de, benden başka ilah olmadığına dair insanları uyarın ve benden korkun der.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

0: Allah insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen insan birdenbire apaçık bir hasım kesildi.
1: وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف۪يهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Allah hayvanları da sizin için yarattı. Onlarda örtünüp ısınacağınız şeyler ve daha nice menfaatler vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.
1: وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ ح۪ينَ تُر۪يحُونَ وَح۪ينَ تَسْرَحُونَ
0: O hayvanları akşamleyin yataklarına getirdiğinizde ve sabahleyin meralara götürdüğünüzde sizin için onlarda bir güzellik vardır.
1: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّح۪يمٌ
0: Bu hayvanlar sizin yüklerinizi de ancak zorlukla varabileceğiniz memleketlere taşırlar. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.
1: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَا وَز۪ينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Yine Allah, atları, katırları ve merkepleri binmeniz için ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratacaktır.
1: وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّب۪يلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ
0: Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. O yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Sizin için gökten su indiren Allah'tır. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter.

0: Allah onunla sizin için ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit meyvelerden bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
0: Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. İşte bunlarda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: Yeryüzünde çeşitli renklerde yaratmış olduğu şeyleri de sizin hizmetinize vermiştir. Gerçekten bunda öğüt alan bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

0: Kendisinden taze et yemeniz ve ondan giyinip takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi de hizmetinize veren Allah'tır. Gemilerin orada suyu yararak seyrettiklerini görürsün. İşte bunlar Allah'ın lütfunu aramanız ve ona şükretmeniz içindir.
1: وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا

0: Allah sizi sarsmasın diye yeryüzünde sabit dağlar, yolunuzu bulmanız için de yollar, ırmaklar ve daha nice işaretler meydana getirir. İnsanlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Hiç yaratan, yaratamayan gibi midir? Hala düşünmüyor musunuz?
1: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Gerçekten Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
0: Allah sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.
1: وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler hiçbir şey yaratamazlar. Zaten onların kendileri yaratılmışlardır.
1: اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ
0: Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler.
1: İlahukum ilahun vahid. فَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
0: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmektedir. Onlar büyüklük taslamaktadırlar.
1: لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ
0: Hiç şüphesiz Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. O büyüklük taslayanları sevmez.

0: Esatirul evvelin.
1: Onlara Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman öncekilerin masalları derler.

0: غَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ.
1: Böylece onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilmeden saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat edin, yüklendikleri yük ne kötüdür.
0: قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Fakat Allah onların binalarını temellerinden sarstı da üzerlerindeki tavan başlarına çöktü. Böylece azap onlara bilmedikleri bir yerden gelmiş oldu.
0: ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ

Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve haklarında müminlere düşmanlık yaptığınız ortaklarım nerede diyecektir. Kendilerine ilim verilenler de doğrusu bugün rezillik ve kötülük kafirleredir diyeceklerdir.

0: فَدَخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّر۪ينَ
1: O kafirler, kendi nefislerine zulmettikleri halde, melekler onların canlarını alırken, biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek boyun eğip teslim olurlar. Melekler de, hayır, Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. O halde haydi cehennemin kapılarından girin. Orada ebedi olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür diyecekler.
0: وَقِيلَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ
1: Kötülükten sakınan kimselere, Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlar

0: Onlar altlarından ırmaklar akan Adn cennetlerine girerler. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böylece mükafatlandırır.
1: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دَخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, selam size, yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin derler.

0: الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
1: Kafirler kendilerine yalnız meleklerin gelmesini mi veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.
0: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
1: Bu yüzden yaptıklarının kötülüğü kendilerine isabet etti. Kendisiyle alay ettikleri şeyin cezası da onları çepeçevre kuşattı.
0: Ve

0: كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
1: Allah'a ortak koşanlar, eğer Allah dileseydi, biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık derler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
0: وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّب۪ينَ
1: Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, putlara tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmı da sapıklığa düşmeyi hak etti. Yeryüzünde gezinde peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: Ey Muhammed! Sen onların doğru yola gelmelerini ne kadar istesen de, Allah saptırdığı kimseleri doğru yola getirmez. Onların hiçbir yardımcıları da olmaz.
1: وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
0: Kafirler, Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez diye olanca yeminleriyle Allah adına yemin ettiler. Hayır, bu Allah'ın yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذ۪ي يَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِب۪ينَ
0: Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklamak için ve inkar edenlerin de kendilerinin yalancı olduklarını bilmeleri için Allah onları tekrar diriltecektir.

0: Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyeceğimiz söz sadece ol demektir ki o da hemen oluverir.
1: وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
0: Kendilerine zulmedildikten sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onların ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
0: Onlar sabreden ve sadece Rablerine güvenen kimselerdir.

0: اِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
1: Ey Muhammed! Biz senden önce de sadece kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun.
0: Bil beyinati ve'z-zubur ve enzelna ileyke'z-zikra litubeyyine lin-nasi ma nuzzila ileyhim ve leallehum yetefekkerun.
1: Biz onları açık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da kendilerine indirileni insanlara açıklaman için bu Kur'an'ı indirdik. Umulur ki onlar düşünüp anlarlar.
0: Efe eminellezine mekeru's-seyyiati en yahsifallahu bihimu'l-ardı ev ye'tiyehumu'l-azabu min haythu la yeş'urun.
1: Kötü işler düzenleyenler Allah'ın kendilerini yerin dibine batırmayacağından veya kendilerine bilmedikleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler?
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ
1: Yahut da onlar dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamayacağından emin midirler? Onlar Allah'a

0: aciz bırakacak değiller ya.
1: اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Yine onlar, azabın kendilerini bir korku içindeyken yakalamayacağından emin mi oldular? Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Onlar Allah'ın yarattığı her şeyin gölgesinin boyun eğerek Allah'a secde edip sağa sola döndüğünü görmüyorlar mı?

0: yuşrikûn.
1: Göklerde ve yerde bulunan her bir canlı ve melekler Allah'a secde ederler. Onlar hiç büyüklük taslamazlar.
2: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
1: Üstlerinden Rablerinin bir azap göndermesinden korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

0: Allah, iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız benden korkun dedi.
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Din de yalnız O'nundur. Durum böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

0: durru fe ileyhi tec'erun.
1: Size gelen bütün nimetler Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız ona yalvarır yakarırsınız.

0: Sonra da sizden o zararı kaldırdığı zaman bir de bakarsınız ki içinizden bir grup Rablerine ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere karşılık nankörlük etmek için yaparlar. Haydi, keyfinize göre yaşayın. Yakında gerçeği bileceksiniz.
1: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللّٰهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ
0: Müşrikler, kendilerine verdiğimiz rızıktan ne olduğunu bilmedikleri şeylere bir pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki bu uydurduğunuz şeylerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ
0: Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki Allah bundan münezzehtir. Canlarının istediği erkek çocukları da kendilerine mal ediyorlar.

0: Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman, içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir.
1: يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.
0: Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenmeye çalışır. Şimdi onu aşağılık içerisinde yanında mı tutacak, yoksa toprağa mı gömecek? Dikkat edin, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür.
1: لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ.
0: Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.
1: Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belli bir vakte kadar erteler. Kendileri için belirlenen süre gelince, onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.
0: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ.
1: Onlar kendileri için kötü gördükleri şeyi Allah'a nispet ediyorlar. En güzel sonucun kendilerine ait olduğunu anlatan dilleri de yalan söylüyor. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır. Cehenneme ilk girecekler de onlardır.
0: Tallahi laqad ersalna ila umamin min qablik fezeyyana lahumush şeytanu a'maluhum فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Allah'a andolsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan o ümmetlere yaptıkları işleri güzel gösterdi. Bugün de onların dostu odur. İşte onlar için acı bir azap vardır.
0: وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
1: Biz Kur'an'ı sana ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman, iman eden bir kavme de doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olması için indirdik.
0: Vallahu enzele mines semai ma'en fa ahya bihi'l arda ba'de mevtiha inne fi zalika la ayatan li kavmin yesma'un.
1: Allah gökten bir su indirir ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Şüphesiz ki bunda dinleyen kavim için bir ibret vardır.
0: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبَرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطْرِهَا

0: Senin Rabbin bal arasına, dağlardan, ağaçlardan ve insanların senin için kurduğu çardaklardan evler edin. Sonra da bütün meyvelerden, ürünlerden ye, bal yapımında Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollardan yürü, diye ilham etti. Onların karınlarından çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir kavim için elbette bir ibret vardır.
1: وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
0: Allah sizi yarattı. Sonra sizi yine öldürecektir. İçinizden bazıları ömrünün en güçsüz çağına itilir ki, biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelsin. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
1: وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذ۪ينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ ف۪يهِ سَوَاءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: Allah rızık konusunda bazılarınızı diğerlerinden daha üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar kendi rızıklarından ellerinin altında bulunanlara vermiyorlar ki rızıkta hepsi de eşit olsunlar. Yoksa Allah'ın nimetini inatla inkar mı ediyorlar?
1: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

0: اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ
1: Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve size temiz şeylerden rızık verdi. Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?
0: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
1: Allah'ı bırakıp da göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve rızık vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorlar?
0: فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
1: Artık

0: فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: الله hiçbir şeye gücü yetmeyen el altındaki bir köleyle tarafımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıklardan gizli ve açık olarak Allah için harcayan bir kimseyi misal getirdi. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ne var ki insanların çoğu bilmezler.
0: وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ

0: yuwajjihhu la ya'ti bi khayr. Aynama yuwajjihhu la ya'ti bi khayrin hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa 'ala siratin mustaqim.
1: Allah şu iki adamı da misal getirdi. Onlardan birisi dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisinin üzerine bir yüktür. Onu nereye gönderse hiçbir hayır getiremez. Şimdi bu adamla doğru yol üzerinde olup adaleti emreden kimse biri olur mu?
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
1: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet olayı da ancak bir göz açıp kapayıncaya kadar veya daha kısa bir zaman içinde olur. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Allah sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Size şükredesiniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdi.
0: Elem yarav ila't-tayri

0: Onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğerek uçuşan kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta tutan yalnız Allah'tır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَمَتَاعًا اِلَى حِينَ
0: Allah evlerinizi sizin için bir huzur yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuk gününüzde ve gerekse ikamet gününüzde kolayca taşıyabileceğiniz evler, yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından da belirli bir zamana kadar kullanacağınız giyimlik ve döşemelikler ve bir de ticaret malı meydana getirdi.

0: وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ
1: Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah, Müslüman olasınız diye üzerinizdeki nimetini tamamlıyor.
0: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
1: Ey Muhammed! Eğer yine yüz çevirirlerse, sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir.
0: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
1: Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir.

0: Her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün, artık inkar edenlere ne özür beyan etmeleri için izin verilecek, ne de özürleri dinlenecektir.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Zulmeden kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا

0: dunik fa'alqaw ileyhimul qawla innakum lakazibun.
1: Allah'a ortak koşanlar koştukları ortakları görünce, ey Rabbimiz, seni bırakıp da yalvarıp taptığımız ortaklarımız işte bunlardır derler. Koştukları ortaklar da onlara, siz gerçekten yalancı kimselersiniz diye söz atarlar.
0: وَاَلْقَوْ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ اِذِنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: Ortak koşanlar o gün Allah'a teslim olurlar. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolur.

0: Biz inkar edip Allah'ın yolundan alıkoyanlara bozgunculuk çıkarmaları sebebiyle azap üstüne azap veririz.
1: وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
0: Biz kıyamet günü her ümmete kendilerinden birer şahit göndeririz. Ey Muhammed! Seni de onlara şahit olarak getiririz. Bu kitabı sana her şeyin açık bir beyanı, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
1: اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.

0: وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَف۪يلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
1: Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı sözünüzü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir.
0: وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ

0: يَعْلَمُكُمُ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ
1: İpliğini iyice eğirip büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Bir toplum diğer bir toplumdan daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Çünkü Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Kıyamet günü hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size mutlaka açıklayacaktır.

0: وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: Allah eğer dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Andolsun ki siz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz.

Yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Yoksa sağlamca yere basmakta olan ayak kayar ve Allah yolundan alıkoymanız yüzünden kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır.

0: Allahi huwa khayrun lekum in kuntum ta'lemun.
1: Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Eğer bilirseniz Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır.
0: مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٌ وَلَنَجَزِيَنَّ

0: اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Sizin yanınızdakiler tükenir, Allah'ın yanındakilerse bakidir, tükenmez. Biz sabredenlerin mükafatlarını yaptıklarının daha güzeliyle veririz.

0: طَيِّبَةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Erkek veya kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, biz onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Onların mükafatlarını da yaptıklarının daha güzeliyle veririz.
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: Kur'an'ı okumak istediğin zaman, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın.
0: İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun.
1: Doğrusu şeytanın iman edip de yalnız Rablerine güvenen kimselere karşı hiçbir gücü yoktur.

0: Onun gücü ancak kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlara karşıdır.
1: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
0: Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman müşrikler peygambere, sen ancak bir iftiracısın dediler. Oysa Allah ne indireceğini daha iyi bilir. Bilakis onların çoğu bunu bilmezler.
1: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِم۪ينَ
0: Ey Muhammed! De ki, Kur'an'ı iman edenlerin imanını pekiştirmek, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde vermek için Ruhul Kudüs, Cebrail, Rabbin tarafından hak olarak indirdi.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَم۪يٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَب۪يٌّ مُب۪ينٌ
0: Andolsun ki biz onların, Kur'an'ı Muhammed'e ancak bir adam öğretiyor, dediklerini biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur'ansa apaçık bir Arapçadır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ لَا يَهْد۪يهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
0: Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah doğru yola iletmez. Onlar için acı bir azap vardır.

Yalan uyduranlar ancak Allah'ın ayetlerine iman etmeyen kimselerdir. İşte asıl yalancılar onlardır.

0: مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
1: Gönlü imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan kimse hariç, her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar eder, kafirliğe göğüs açarsa, onlara Allah tarafından bir gazap ve onlar için büyük bir azap vardır.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
1: Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu doğru yola iletmeyeceğinden dolayı böyledir.
0: أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
1: İşte onlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da işte onlardır.
0: لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
1: Hiç şüphe yok ki, ahirette zarara uğrayacak olanlar da onlardır.

0: جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
1: Sonra Rabbin kendilerine eziyet edildikten sonra hicret edenlerin, sonra da cihad edip sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Şüphesiz ki Rabbin bütün bunlardan sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Kıyamet günü herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: Allahu libasal ju'i vel havfi bima kanu yasna'un.
1: Allah güven ve huzur içinde olan bir şehri misal verdi. Oranın rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat oranın halkı Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Bu yüzden Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku ızdırabını tattırdı.
0: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ.
1: Andolsun ki onlara kendilerinden bir peygamber gelmişti. Onu yalancı saydılar. Bunun üzerine onlar haksızlık ederlerken azap kendilerini yakalayıverdi.

0: Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve O'nun nimetlerine şükredin.
1: İnnemâ harrama aleykumul meytete veddeme ve lehmel hinziri ve mâ uhille li gayrillâhi bih. فَمَنِ اضْطُرَّ

0: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Kim darda kalırsa, başkalarının hakkına tecavüz etmeden ve haddi de aşmadan bunlardan yemesinde günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: Diliniz yalana alışmış olduğu için şu helaldir, bu haramdır demeyin. Yoksa Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa asla kurtuluşa eremezler.
1: Meta'un qalilun ve lehum azabun elim.
0: Onların kazandıkları az bir dünya menfaatidir. Onlar için acı bir azap vardır.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ

Ey Muhammed! Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: Sonra senin Rabbin gerçekten bilgisizlikle kötülük işleyip sonra da bunun ardından tövbe edenlerin ve kendilerini düzeltenlerin yanındadır. Bunlardan sonra şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: İnne İbrahim kana ummeten qanitan lillahi hanifen ve lem yekun minel müşrikîn.
0: İbrahim gerçekten Allah'a boyun eğen ve ona yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi.
1: Şakiran li en'umih İctebâhu ve hedâhu ilâ sırâtin mustakîm.
0: Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Rabbi de onu peygamberliğe seçti, ona doğru yolu gösterdi.
1: Ve âteynâhu fi'd-dünyâ haseneten ve innehu fi'l-âhireti lemine's-sâlihîn.
0: Biz dünyada ona bir iyilik verdik. Şüphesiz ki o ahirette de salih kimselerdendir.
1: Thumma

Ey Muhammed! Sonra sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi ol. O müşriklerden değildi diye vahyettik.

0: مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ
1: Cumartesi gününe hürmet, sadece onda anlaşmazlığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz ki Rabbin, anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
0: وَدَعُ إِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنِ

Ey Muhammed! Sen hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilir.

0: Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz, o sabredenler için mutlaka daha hayırlıdır.
1: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
0: Ey Muhammed! Sabret! Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
1: اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
0: Şüphesiz ki Allah, kötülükten sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: Cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey hayatın ve ölümün sahibi olan Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Rahman ve Rahim isminle sar ruhlarımızı. Rahmet yağmurları gibi yağsın kalbimize. Senin sonsuz merhametinden damlalar. Kalbini meleklerin yıkadığı Resulünün merhamet dolu kalbiyle birleştir kalplerimizi. En güzel sözle ve merhametle uyanalım her yeni güne. Duyduğunda Ömer'in gözlerini yaşlarla dolduran ve kalbini yumuşatan ilahi kelamınla dolsun kalbimiz. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi esirge, bizi bağışla, bize merhamet et. Kimsesiz çocukları sıcak yuvalarına döndürebilmek için bir gün, bir gün yün eğiren, iplik dokuyan ve secdeye kapanıp sessizce dua eden anaları bulmak için, bir cami avlusunda abdest alırken, geçmişin yükünü de ceketiyle çıkarıp sana yönelen ihtiyarlar için merhamet ve şefkatle doldur kalplerimizi. Onlara yaklaşmak için uzatırken ellerimizi sen de tut ellerimizden Rabbim. Bizi sana yaklaştır. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi bağışla. Bize merhamet et. Rahmetinle muamele et bize Rabbim. Ve Rahim isminle karşıla ahirette. Dehşetinden bebeklerin saçlarının ağardığı o günde Rahim isminle karşıla bizi. Sıkıldığımızda, bunaldığımızda, çaresiz ve yalnız hissettiğimizde kendimizi göklerden rahmet olarak indirdiğin ilahi kelamınla kuşat kalplerimizi Allah'ım. Yunus aleyhisselama dost olan dalgalar gibi tıpkı inşirah bulalım yalnızlığımızın en karanlık yerinde ayetlerinde. Ya Rahman, Ya Rahim, kalplerimize merhamet et ve bize merhamet et Allah'ım. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın. Ne kadar payımız kaldıysa bu hayattan, beyaz niliferlerin kucakladığı bir damla gibi tıpkı. Sarmalayalım bütün mazlumları biz de merhametle. Sana olan şükrümüz ve Rahman isminin tecellisiyle el uzatalım yetimlere. Evladımızı sever gibi sevelim bütün çocukları. Gurbetten haber bekleyen anaların gözlerindeki yaş olalım. Senin sonsuz merhametinden milyonlarca damlayı dağıtalım dünyaya. Biçare bir yüreğe dokunduğumuzda senin merhametini hatırlayalım. Ya Rahman, Ya Rahim, sonsuz keremin ve rahmetinle aydınlığa çıkart bizi. Bizi aydınlat. Rüyet nasip et bize. Sonsuz merhametinle merhamet et. İman ve merhamet asırlık çınarlar gibi kök salsın kalplerimize. İnsanların dağılmış pervane gibi olduğu o gün bize merhamet et. Dağların atılmış renkli yünlere döndüğü o gün bize merhamet et. Yer şiddetle sarsıldığı, içindeki ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insanın ona ne oluyor dediği zaman bağışla bizi. Kalplerin içindekiler çıkartıldığı ve kalplerin içindekiler açıklandığı zaman bize merhamet et. Gök yarıldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği, yer uzatıldığı, içindekiler dışarı atılıp boşaldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği zaman bize merhamet et.

göklerin yarıldığı, yıldızların dökülüp yayıldığı, denizlerin birbirine karıştırıldığı, kalplerin içi dışına çıkartıldığı zaman bize merhamet et. Güneşin dürülüp söndüğü, yıldızların dökülüp karardığı, dağların yürütüldüğü, gebe develerin başıboş bırakıldığı, vahşi hayvanların bir araya getirildiği, denizlerin kaynatıldığı, canların bedenlerle birleştirildiği, kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldüğünün sorulduğu, amel defterinin açıldığı, gökyüzünün yerinden oynatıldığı, cehennemin alevlendirildiği ve cennetin de yaklaştırıldığı zaman, güneşin büyüklüğünce merhamet et bize, yıldızların sayısınca merhamet et Allah'ım, denizdeki damlalar adedince merhamet et bize, cennetini bize yaklaştır Allah'ım. Rahman isminle bağışla bizi. Rahim isminle merhamet et. Amin.

çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke her an aşkınla oturup.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye var sözü yetmez.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Ebu Süleyman Darani. Daranlı Ebu Süleyman. Rahmetullahi aleyh. Lakabı Reyhanül Kulub. Gönüllerin güzel kokulu çiçeği. Bündarül Caiin. Açların reisi. Adı Abdurrahman bin Ahmet bin Atiye el-Ansi. Baba adı Ahmet. Künyesi Ebu Süleyman. Doğumu Şam'ın güneyinde Daran köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmiyor. Vefatı 820'de Şam'da vefat etti. Kabri Daran köyündedir. Sohbet ettikleri İbrahim bin Ethem, Şakik-i Belhi, Maruf-u Kerhi, Ahmet bin Asım el-Antaki, Sırri-i Sakati, Haris-i Muhasibi. 8. ve 9. yüzyıllarda yaşamış büyük velilerden. Şam'ın güneyindeki Daran veya Dareyye köyünde doğduğu için Darani nispetiyle tanınmıştır. Ebu Süleyman Darani, rahmetullahi aleyh, çocukluğunda ve gençliğinde rastgele bir hayat yaşıyordu. Diğer insanlar gibi normal günlük hayatına devam ediyordu. Allah adamı salih kimselerin hallerinden haberi yoktu. Bir gün namaz kılmak için camiye gitti. Camide vaaz ve nasihat eden bir zatın konuşmaları ona çok tesir etti. Fakat dışarı çıkınca bu tesir kayboldu. Ertesi gün tekrar gelip o zatın sohbetini dinledi. Yine önceki gibi tesir hasıl oldu. Fakat dışarı çıkınca tesiri biraz daha devam ettiyse de yine kayboldu. Üçüncü defa gelip o zatın sohbetini dinledi. Bu defa öyle bir hal oldu ki bu tesir eve kadar devam etti. Eve gelince günahlarına tövbe etti. Evindeki musiki aletlerini kırdı. Allahü Teala'ya kavuşturacak hakiki yola yöneldi. Alim ve salih kimselerin ilim meclislerine, sohbetlerine devam etti. Onun bu halini işiten Yahya bin Muaz, "Bir serçe bir turnayı avlamış," buyurdu. Şam'da bulunan alimlerin ve salih kimselerin meclislerine devam eden Ebu Süleyman Darani, ilimde ilerlediği gibi tasavvuf yolunda da büyük mesafe kat etti. Yüksek derecelere kavuştu. İbrahim bin Ethem'in sohbetinde bulundu. Ebu Süleyman Darani, daha önce rağbet ettiği, sevdiği dünyadan yüz çevirip zahidane bir hayat sürmeye başladı. Ondaki yüksek dereceleri ve manevi halleri gören talihli insanlar, kısa zamanda onun etrafına toplanıp kendisinden istifade etmeye çalıştılar. O daima insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatarak onların dünya ve ahirette mutlu olmaları için gayret etti. Gönüllere şifa olan sohbetlerinde birçok evliya yetişti. Kardeşi Davud bin Ahmet Darani ve Ahmet bin Ebul Havari bunlardandır. Ebu Süleyman Darani dünyadan ve içindekilerden yüz çevirmiş olup zahidane bir hayat yaşadı. İlk defa yünlü elbise giyen sofilerden oldu. Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh bir gün insanlara nasihat ediyordu. İleri gelen talebelerinden Ahmet bin Ebul Havari hocasının nasihat ettiği meclise gelip, "Efendim, fırın ısındı. Bugün ne pişirmemizi emredersiniz?" diye sordu. Ebu Süleyman Darani ona cevap vermedi. Talebesi aynı suali birkaç defa tekrar edince talebesine, "İçine girip oturunuz," buyurdu. Bunun üzerine talebe kendi kendine, "Hocamın her sözü hikmetlidir. O madem ki böyle buyurdu, onun dediği doğrudur," diyerek gelip fırının içine girdi. Ebu Süleyman Darani sohbet bittikten sonra etrafındakilere, "Derhal gidin Ahmet'i fırından çıkarın," buyurunca yanında bulunanlar hayret ettiler ve
o hakikaten dediğinizi yapıp fırına girmiş midir diye sordular. Ebu Süleyman Darani, elbette o söz dinler, nefsine uymaz, bana muhalefet etmez buyurdu. Oradakiler merakla ve telaşla fırına gelip kapağı açtılar. Sadık talebe Ahmet hakikaten kızgın fırında oturmaktaydı. Bir tüy bile kavrulmamıştı. Ebu Süleyman Darani şöyle anlattı. Bir gece camide ibadet ediyordum. İçerisi çok soğuktu. Öyle ki soğuğun şiddetinden dua ederken bir elimi koynuma sokuyor, diğer elimi semaya doğru açıyordum. Bu şekilde dua etmek beni fevkalade rahatlatmıştı. Uyuduğumda şöyle bir ses duydum. Ya Süleyman, dua için kaldırdığın eline nasibini verdik. Diğerini de kaldırsaydın, ona da nasibini verirdik, diyordu. Bunun üzerine kendi kendime, ne kadar soğuk olursa olsun, bir daha her iki elimi de semaya kaldırmadan dua etmeyeceğim, diye söz verdim. Yine Süleyman Darani anlattı. Bir gece bir huri gördüm. Tebessüm ediyordu. Yüzü o derece nurlu idi ki anlatılacak gibi değil. Ben bu kadar nur ve güzelliğine sebep nedir dedim. Cevaben bir gece gözünden birkaç damla yaş akmıştı. Onunla yüzümü yıkadılar. Onun tesiriyle bu nur ve güzellik hasıl oldu. Sizin gibi temiz zatların gözyaşları hurilerin yüzlerinin parlatıcısı olmaktadır. Gözyaşı ne kadar çok olursa o kadar iyidir, dedi. Ebu Süleyman Darani çok ibadet eder, Allahü Teala'ya şöyle yalvarırdı. Allah'ım, eğer bana günahım sebebiyle azap edeceksen, senden affımı diliyorum. Çünkü senin aff ve rahmetin benim günahlarımdan daha çoktur. Allah'ım, eğer cimriliğim sebebiyle azap edeceksen, senden keremini istiyorum. Eğer bana kötülüklerim sebebiyle azap edeceksen, senin ihsanını ve iyiliklerini dilerim. Eğer beni cehennemine koyacaksan, cehennem ehline seni sevdiğimi haber vereceğim. O anda gâibten bir ses, ey Ebu Süleyman, seni cehenneme koymayacağım. Bilakis cennetime koyacağım. Cennet ehline onları sevdiğimi haber ver. Çünkü dostların yeri cennet, düşmanların yeri ise cehennemdir, buyurdu. Ebu Süleyman Darani diyor ki, başa gelen her şeye razı olmak haline kavuşanlar, irfan sahipleri ariflerdir. Allahü Teala önce gelen peygamberlerden birine vahiy ile bildirdi ki, Cebrail aleyhisselam yeryüzüne indiğinde ibadet ile meşgul olan bir kimseyi gördü. Hoşuna gittiği için, ya Rabbi bu kimse ne iyi dedi. Allahü Teala da, ey Cibril, levh-i mahfuza bak buyurdu. Cebrail aleyhisselam levh-i mahfuzda o kimsenin cehennemlikler arasında yazılı olduğunu gördü. Allahü Teala'ya, ya Rabbi, bu işin hikmeti nedir diye sordu. Allahü Teala, ben yaptığım işlerden kimseye karşı sorumlu değilim. Hiç kimse kullarım hakkındaki ilmime akıl erdiremez buyurdu. Cebrail aleyhisselam, ya Rabbi, izin verirsen o kimseye gidip durumu bildireyim dedi. İzin verilince o kimsenin yanına gitti ve senin yaptığın ibadetleri Allahü Teala kabul etmedi. Levh-i mahfuzda senin cehennem ehli arasında olduğunu gördüm deyince o kimse düşüp bayıldı. Cebrail aleyhisselam onun ayılmasını bekledi. Ayıldığında şöyle mırıldanıyordu. Ey benim Allah'ım, sana hamd ederim. Bütün hamd eden kulların sana nasıl hamd ediyorsa, ben de öyle hamd ederim.
Sonra Cebrail'e aleyhisselam dönerek, "O bizim Rabbimizdir. Bütün ilmi, kudretinin kemali, rahmeti ve şefkatiyle benim hakkımda öyle uygun görmüş. Ona yine hamd ederim. O beni benden daha iyi bilir," dedi ve secdeye kapandı. Secdede Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeye başladı. Bu durumu Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'ya arz edip o şahıs hakkında üzüldüğünü bildirdi. Allahü Teala ona tekrar levh-i mahfuza bakmasını bildirdi. Cebrail baktığında

Bu defa o kimsenin cennetlik yazıldığını gördü. Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'dan bunun hikmetini sorduğunda, "Kullarım işlerime akıl erdiremezler." buyurdu. Cebrail aleyhisselam bu durumu yine bildirmek istedi ve kendisine izin verildi. Hemen o zatın yanına gidip, "Müjdeler olsun sana, yerin cennet oldu." dedi. O kimse ise bu sözlere hiç şaşmadı ve eski halini hiç bozmadı. Yine eskisi gibi Cenab-ı Hakk'ı hamd ve tesbih etmeye devam etti. Musa aleyhisselam bir gün yırtıcı hayvanların parçalayıp karnını deştiği bir adama rastladı ve onu tanıdı. Başı üzerinde durarak dedi ki, "Ya Rabbi, o sana itaatkâr idi. O halde bu hal nedir?" Allahü Teala ona vahyedip, "Ey Musa, bu kulum bana ameliyle yükselemeyeceği bir derece istedi. Kendisini istediği dereceye ulaştırmak için ona bu musibeti verdim." buyurdu. Ebu Süleyman Darani çok ibadet etmesine rağmen mekri ilahiden emin olmazdı. Ümitle korku arasında olmayı tavsiye ederdi. Ahmet bin Ebu'l-Havari şöyle nakletti. "Bir gün hocam Ebu Süleyman Darani'nin huzuruna girdim. Ağlıyordu. Ona, "Seni ağlatan nedir?" diye sorunca, "Ey Ahmet, ben nasıl ağlamayayım? Bana bildirildi ki, gece olduğu, gözler uykuya vardığı, herkes kendini sevenlerin yanında bulunduğu zaman, ariflerin kalpleri Rablerinin zikriyle coşar ve lezzet duyar. Onların niyet ve gayeleri Allahü Teala'ya kavuşmak olur. Onlar Rablerinin huzurunda diz çökerler, mahzun bir halde Allahü Teala'ya münacat ve niyazda bulunup yalvarırlar. Allahü Teala'dan korkmak ve onun rızasına kavuşmak için gözyaşlarının aktığı, secde ettikleri yerler ıslanır. Allahü Teala bu kullarına rahmet nazarıyla bakar ve, "Ey beni iyi tanıyan dostlarım, benim zikrimle meşgul oldunuz ve benim rızama kavuşmak için gayret ettiniz. Kalplerinizden benim zikrimden başkasını uzaklaştırdınız. Size müjdeler olsun ki bana kavuştuğunuz zaman yakınlık ve sevinç sizin içindir." buyurur. Allahü Teala Cebrail'e aleyhisselam buyurur ki, "Ey Cebrail, benim kelamımı okuyarak kalbi rahatlayan ve benim ismimi zikrederek lezzet duyan arif kullarımın halini biliyorum. Onların ağlamalarını ve inlemelerini işitiyorum. Onların benim rızama kavuşmak için çırpındıklarını ve çalıştıklarını görüyorum. Sen onlara gidip, "Siz niçin ağlıyorsunuz? Sizin bu tazarru, yalvarma ve hüzün haliniz nedendir? Size Allahü Teala'nın kendini seven kimseleri cehennemde azap edeceği haberi mi geldi? Yoksa Allahü Teala'nın benim zikrimle lezzet duyanları huzurumdan kovarım buyurduğunu mu işittiniz? İzzetime yemin olsun ki sizi cennetime koyacağım. Sizinle aramdaki perdeleri kaldıracağım. Gözyaşlarınızın karşılığı olarak sevinç ve müjdeler ihsan edeceğim." buyurdu. Ebu Süleyman Darani hac vazifesini yerine getirmek üzere Mekke-i Mükerreme'ye gitmek için yola çıktı. Yolda Iraklı bir gençle arkadaş oldu. Yolculuk esnasında bu genç devamlı Kur'an-ı Kerim okuyor, mola verdikleri yerlerde vakit namazı haricinde nafile namaz kılıyor, gündüzleri oruç tutuyordu. Nihayet Mekke-i Mükerreme'ye ulaştılar. Genç Ebu Süleyman Darani'den ayrılmak istedi. Ebu Süleyman Darani o gence, "Benim sende gördüğüm hallere seni sevk eden nedir?" diye sordu. Genç dedi ki,
Ya Eba Süleyman, beni böyle yapmamdan dolayı kınama. Çünkü ben rüyamda altın ve gümüşten yapılmış, birçok şerefeleri olan bir köşk gördüm. İki şerefenin arasında şimdiye kadar hiç görmediğim güzellikte huriler vardı. Bu hurilerin tebessüm etmesi sırasında dişlerinden yayılan nur etrafı aydınlatıyordu. O hurilerden biri bana dedi ki, ey genç, Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için çok çalış ki bana kavuşasın. Sonra uykudan uyandım. Bu rüya benim senin gördüğün hallere kavuşmamın sebebidir dedi. Ebu Süleyman Darani o gençten dua istedi. Genç ona dua ederek ayrıldı. Ebu Süleyman Darani kendi nefsini şöyle azarladı. Ey nefsim! Uyan ve bu gencin bildirdiği işaretlere ve müjdelere kulak ver. Bir huriye kavuşmak için bu şekilde çalışılırsa, bu hurinin Rabbine kavuşmak için nasıl çalışmak gerekir? Diye nefsini azarladı. Allahü Teala'nın salih kimselere böyle rüyalar ve haller ihsan etmesi, ona bazı sırları açmak, saf ve temiz kalplerini iyi hallere sevk etmek, onları güzel amellere teşvik etmek içindir. Çünkü salih rüya peygamberlikten bir parçadır. Ebu Süleyman Darani aç kalmanın faziletiyle ilgili olarak sohbetleri sırasında şöyle buyurdu. Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı açlıktır. Helalden bir lokma az yemeyi, akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa, mideyi haramla dolduranların hali acaba nasıl olur? Açlık, Allahü Teala'nın hazinelerinden bir hazinedir. Onu sevdiklerine ihsan eder. İnsanın karnı doyunca, bütün azalarını şehvet açlığı kaplar. Karnı aç olanınsa azaları şehvetlere karşı bir arzu duymaz. Karın tokluğu Allahü Teala'ya karşı yapılacak ibadetlerin tam yapılmasına manidir. Her şeyin bir helak sebebi vardır. Kalpteki nurun helakinin sebebi ise tokluktur. Her şeyin pası vardır. Kalp nurunun pası tokluktur. Ben öyle insanlara yetiştim ki onlar açlığı kendileri için ganimet sayardı. Tıpkı şimdikilerin tokluğu ganimet saydığı gibi. Yemek yerken hızlı ve çok yememeyi tavsiye ederek şöyle buyurdu. Karnını tıka basa doyuran kimse 6 şeye müptela olur. Birincisi, ibadetten haz duymaz. İkincisi, hafızası zayıflamaya başlar. Üçüncüsü, ibadetler ona ağır gelmeye başlar. Dördüncüsü, başkalarına karşı şefkati azalır. Beşincisi, arzu ve istekleri çoğalır. Altıncısı, aç olan müminler camiye giderken, çok yiyen kimse helaya koşar. Dünya ve ahirete ait bir iş dilemeden önce bir müddet aç kal. Dileğini sonra Allahü Teala'ya arz et. Zira tokluk aklı ve kalbi bozar. Karnı aç olanın kalbi saf ve ince olur. Tok olanın kalbi ise kör ve azgın olur. Yemeğe şöyle bir sınır getirmişti. Bir kimse kardeşinin yemeğinden onu memnun etmek için yerse, yediğinin kendisine zararı olmaz. Fakat nefsani bir hırs ve şehvetle yiyecek olursa, o zaman zarar görür. Ebu Süleyman Darani, nefsine muhalefet etmekte ve açlık çekmekte çok ileriydi. Öyle ki bu ümmetten onun kadar açlığa tahammül eden pek az kimse olmuştu. Yemek zamanı
adet üzere tuzluğu getirip önüne koyar, ekmeği tuza batırıp yerdi. Bir defasında tuzlukta kalmış olan bir susamı yemişti. Bu susamı yiyince bir müddet manevi hallerimi kaybettim buyurdu. Ebu Süleyman Darani bir sohbeti esnasında buyurdu ki, takva ehli olan müminlerin Allahü Teala'dan uzun ömür istemeleri sırf Allah'a daha çok taatte bulunmak içindir. Açlıktan karnım arkama yapıştığı zaman yaptığım ibadetlerin tadını daha çok duyuyorum. Zira hikmet gelin gibidir. Rahat içinde uyuyacağı ve güveyiyle baş başa kalacağı boş bir ev ister. Bir ayet-i kerimeyi okurum. 4 gece üzerinde durur, tefekkür ederim. Üzerinde iyice tefekkür etmeden, derin manaları ve murad-ı ilahiyi düşünmeden diğer ayete geçmem. Kalan ömründe Allahü Teala'ya karşı yaptığı isyanlara, kaçırdığı ibadet ve taatlere ağlamak akıllı kimseye düşer. Fakat ömrünün geri kalan kısmını günahlar içinde geçiren akılsız kimseye ağlamak yaraşır. Ebu Süleyman Darani'ye, marifetin hakikati nedir diye sordular. Cevabında, iki cihanda kişinin muradının birden, yani Allahü Teala'dan başka olmamasıdır. Gece Hak Teala'dan gafil yatıp uyuyan kimse, muhabbetullah ve Allah sevgisi davasında yalancıdır, ceza görecektir buyurdu. Seni Hak'tan başkasına çevirecek sebeplere bağlayan şey, sana düşmandır. Gafletle çıkan, Hak Teâlâ'yı hatırlamadan aldığın her nefes, sana kızgın demirlerle bir nişandır. Allahü Teâlâ'nın rızasına kavuşmak için, gece gündüz gayret eden Ebu Süleyman Darani, tevazu sahibiydi. Buyurdu ki, Allahü Teâlâ'dan razı olmak ve O'nun kullarına acımak, peygamberlerin ahlakındandır. Bütün insanlar başıma toplansa ve beni küçük görmekten vazgeçirmeye çalışsalar, vazgeçiremezler. Allahü Teala ile kul arasında en açık şey, kulun Mevlasının verdiği her nimetin nereye sarf edildiğini ona birer birer arz etmesidir. Gözünüzü ağlamaya, kafanızı düşünmeye alıştırın buyuran Ebu Süleyman Darani, ağlamayı terk etmeyi ilahi inayetten mahrumiyet sayardı. Çünkü irfan sahibi geceleri kaim olarak ibadete devam ettiği müddetçe Allahü Teala ona rahmet kapılarını açar. Her şeyin bir alameti, işareti olduğu gibi ilahi feyizlere kavuşmaktan mahrum kalmanın alameti de ağlamamak, ağlamayı terk etmektir buyururdu. Nefsimin güzel gördüğü hiçbir işi güzel görmedim. En zor ama en makbul şey sabırdır. Sabır 2 kısımdır. Birincisi, Allahü Teala'nın yapmamızı emrettiği fakat nefsimizin istemediği ibadetleri yapmaya devam etmekte sabretmek. İkincisi ise Allahü Teala'nın yapmamızı yasak ettiği fakat nefsimizin hoşuna giden şeyleri yapmamaya devam etmekteki sabırdır. En faziletli amel, nefsin istediğinin zıddını yapmaktır. Bütün insanlar beni olduğumdan daha aşağılamak, hakaret etmek isteseler bunu yapamazlar. Çünkü herkesin hakaret derecelerinin en aşağısı olarak düşünebileceklerinden daha aşağı olduğumu biliyorum. Bir dostundan uygunsuz bir hakaret görürsen hemen tenkit etme. Çünkü onu tenkit ederken sana önce yaptığından daha zor ve ağır gelecek bir söz söyleyebilir. Bir kimse bir mümini gözünde küçültür, kendini ondan daha kıymetli zannederse, hangi ibadeti yaparsa yapsın tat ve zevkine varamaz. Cehennemde azap yapan zebani adlı melekler, puta tapan kâfirlerden önce
şeriate uymayan hafızlar.